0: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta. Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?
1: Hak yolun kervanı Hakk'a davet ediyor. Kervan FM 93.7.
2: Şehidan ey kızıl kıyamet, insan emiyor yeryüzü. Toprak kucak açıyor. Bir inancı daha salıveriyoruz ortalığa. Bu kez kıyametler kopuyor. Yüzümün coğrafyalarında geziniyor kirleri çağın. Gel ey şehidan, gel ve arındır yüzlerimizi. Gök boşanıyor gözlerimizden, çocuklar ıslanıyor. Anlamlı savaşlar veriliyor şimdi. Peygamber otağı işgal altındadır. Kudüs işgal altında. Ey şehidan! Utancından yere bakıyor yüzlerimiz. Bu karanlık çağın hesabını nasıl verecek insanlar? Şehidan ey! İnsanlar ölüyor, hayata umarsız. Oysa biz sana gelmeyi diliyoruz. Diz çökerek ve eskiterek alınlarımızı. Parmak uçlarında gezinir ölümüm. Paramparça olur.

Hiç unutmayın, karanlık soğuk dehlizlerdeki zincir şakırtılarının, saray debdebelerinin korkulu rüyası olması sadece tarihe has bir olay değildir. İnsanlıkla paralel başlayan ve kıyamete kadar gidecek bir süreçtir. Zindanlar, davaları için mücadele verenlerin savaş meydanıdır. Bu savaşa katılanlar elbette birçok şeyi göze almışlardır.

sabah namazını kılarsa Allah'ın garantisi altındadır. Hangi aklı selim insan Allah'ın garantisi altında olmak istemez, sorarım sizlere. Çünkü Allah'ın güvencesini kazanan kişi gün boyu imanının çevresinde dolaşacak olan tehlikelerden korunur. Üstelik güne nasıl başlarsa akşamı da öyle bitirir. Zira sabah namazı şahitlidir. Melekler kulun o günkü sabah namazını eda ettiğine şahitlik ederler ki onların bu kutlu şehadetleri ahirette de kulun iyi amelleri olarak ortaya çıkacaktır.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun.

düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el verdi. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk. Kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah. Şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'nun. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldim. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

0: ne olursan ol yine gel diyen Mevlana'nın, yaradılanı severiz yaradandan ötürü diyen Yunus'un, en gür sada İslam'ın sedası olacaktır diyen Said-i Nursi'nin, mücadelem yalnızca din ve Allah içindir diyen Şeyh Said'in, Hasan el-Benna'nın, Şeyh Ahmet Yasin'in, Mevdudi'nin, Seyyid Kutub'un ve Hüseyinlerin sesiyle sizlere sesleniyoruz. Sizi Allah için çok seviyoruz. Sizi Allah için çok seviyoruz. Sizin sesiniz olmaya, hakkı hakikati Allah'ın izniyle haykırmaya devam ediyoruz.
1: Kervan FM 93.7.

Yoksa diye yokladı içini. Tereddütlerin hepsi sel oluverdi. Şüphelerin boz bulanık dalgaları sükunetinin kıyılarını sarstı. Yoksa ben cinlendim mi? Yoksa ben bir akıl tutulması mı yaşıyorum? Yoksa peygamberlik şerefi mi inmişti omuzlarına? Ortası yok. Ya en aşağıda ya da zirvedeydi. İçinde amansız medcezirler başladı. Amalar çekiştirdi durdu aklını. Dağdan titreyerek indi. Ruhu tarifsiz bir rüzgarın avuçlarındaydı. Evine gitti. Örtün beni. Telaşla yankılanan sesinde bir şaşkınlık vardı. Omuzlarında vahyin ağırlığıyla dönen emini, eşi Hatice'nin müşfik sesi ağırladı. Sığmıyordu kendine. Kabuğundan taşıyordu. Hiçbir köşede sükunet bulamıyordu. Gövdesini sıkıp duran aşk dünyayı ona dar getiriyordu. Dünya konforundan sürülmüş bir mülteciydi artık. Uzun yol yolcusuydu. Kalamazdı buralarda, kanamazdı buralara. Bu tedirgin yolcuyu ağırlamak Hatice'ye düşmüştü. Çölde deniz gören Hazreti Hatice'ye, kışta bahar bulan Hazreti Hatice'ye, gecenin karasında hilal gören Hazreti Hatice'ye, insanın sahiciliğini yüreğinde tartan Hazreti Hatice'ye. Hayır, sen Mecnun olamazsın dedi. Çünkü sen... Boğazında düğümlenen, yüreğinden kopup gelen çünküler, bir insanın sahiciliğinin mührü oldu. İnci gibi ter döken muhatabına serinlik lütfetti her bir çünkü. Çünkü sen yetimi gözetirsin. Çünkü sen yolda kalmışın yükünü yüklenirsin. Çünkü sen her şeyle bağını merhamet üzerinden kurarsın. Sahihsin sen. Samimisin. Samimi olanı mahcup etmez Allah. Sahih olanın bulanmasına izin vermez Allah. O gün bilge bir kadın, soğukta ve karanlıkta kaybolmuş insanlığın kandilini hece hece tutuşturdu. O günden beri herkes, çünkü sen diye başlayan o bilgeliğe sebep olmak için çabalayıp durmakta. Çünkü sen, çünkü sen, çünkü sen.

Nasihat eyle bendime, yanar oldum şu derdime. Yüreğim, yüreğim ağlıyor yine. Canımın canı Muhammed, canımın canı Muhammed.

0: İster ateşin üstünde yürüyen bir karınca misali,
1: ister sihirleri ve ezberleri bozan Asa-i Musa gibi,
0: ister ölülere diriliş üfleyen İsa'ca bir iksir gibi
1: veya Muhammed'i davet gibi,
0: bu çürümeye, bu yozlaşmaya mutlaka bir şey yapmalı.
1: Bu yangın sönmeli.
0: Bu sihir bozulmalı.
1: Ve bir diriliş gerçekleşmeli.
0: Bu hedefe yönelik kim neye sahipse o kadar sorumludur.

Bu şiirde hüzün yok. Bugün hüzün yok bize. Sultanlar sultanının doğduğu o geceyi, o benzersiz geceyi coşkuyla anıyoruz. Alemi ervah bugün bizimle beraberdir. Meleği âlâ beraberdir bizimle. Ve şimdi biz meleklerle diz dize. Rebiülevvel ayının 12. gecesi. Yer Mekke. Ebu Talip Mahallesi. Leyl Çarşısı. Bir ev. Abdülmuttalip'ten oğlu Abdullah'a kalan. Bir hane. Şimdi Abdullah da yok. Karanlık ve Hazreti Amine. Üflesen sönecek gibi yıldızlar. Ve beklenen biri var. O. Rebiülevvel ayının 12. gecesi. Yıl 571. Nisan ayının 20'si. Günlerden pazartesi. Ebu Talip mahallesinde saadetli bir ev. Saadetli bir oda. Abdi Menaf kızlarını andıran huriler dolaşıyor odada. Birinin elinde cam bir kase var. İçi şerbet dolu ama sanki kar. Hadi al, bu içecek cennet tağımıdır. Al ve iç, bu sana Allah'ın ikramıdır. Ve yudumlanıyor şerbet Allah'ın adıyla. O anda beyaz bir kuş bembeyaz kanadıyla Hazreti Amine'nin sırtını sıvazlıyor. Ve beklenen biri var. O. Rebiülevvel ayının 12. gecesi. Vakit seher vakti. Yıldızlara uzansan tutacaksın gibi. Hele biri var ki küçücük bir dolunay sanki. Bu onun yıldızı ve bir nur denizi. Onun denizi. Semave vadisi sular altında. Çünkü o geliyor. Çekilen ve kuruyan Save Gölü, sönen Mecusi ateşi. Çünkü o geliyor. Zincire vurulan şeytan göklerden kovuluyor. Kisra saraylarından çatırtılar geliyor. Çünkü dünyaya o geliyor ve gökten inen üç melek, ellerinde üç bayrak. Biri güneşin doğduğu yerde. Biri battığı yerde güneşin, diğeri Kabe'nin üzerinde müjdesini veriyor kainat güneşinin. Bu muştunun ardından kat be kat semalardan boşalıyor melekler. Allah'ın rahmeti üzerine olsun ey Nebi. Ve bir nur doğdu ayın 14'ü gibi. O doğdu, kalplere sürur doğdu. Gerçek oldu annesinin rüyası. Hazreti İbrahim'in duası kabul oldu. Yerde ve gökte övülecek şan doğdu. Ümmetinin göz nuru Habibi Zişan doğdu. Şimdi kaplasın onu bir ak bulut ve dolaştırsın melekler doğuyu ve batıyı. Varlıklar onu bir de suretiyle tanısın. Yusuf'u görüp de parmağını kesenler, baksın bir kez ona da yürekleri doğransın.

hoş geldin ey ledün ilminin sultanı, Kabe'nin canı, dertlilerin dermanı. Hoş geldin ey cihanın padişahı, Kur'an'ın sırrı, irfan ehlinin şahı. Hoş geldin ey enbiyalar sultanı, cemal bahçesinin bülbülü, kainatın nazlı gülü. Hoş geldin. Rebiülevvel ayının 12. gecesi. 21. yüzyıl. Olanca genişliğiyle yeryüzü ve efendiler efendisi gönüllerde doğmaya devam ediyor. Ey Nebi, alemlere rahmet geldin. Sana salat ve selam. Efendimiz, hoş geldin.

birini sabah namazına kaldırmak da önemlidir. Bu çok hassas bir durumdur çünkü. Öncelikle kaldıracağınız kişi kim olursa olsun, kolay uyanabilmesi için tatlı, yumuşak ve şefkatli bir ses kullanılmalıdır. Büyükler çocuklarını kaldırabilmek için bu yöntemi kullanmalıdırlar. Hatta sabah namazına kalkan çocuklara çeşitli ödüllerle bu vakitler daha cazip hale getirilebilir. Buraya kadar sabah namazına kalkabilmeyi başaran kişiler Allah'ın en şanslı kullarıdırlar. Çünkü onlar şeytanın hilelerini ve nefislerini yenmiş kimselerdir. Ama en önemlisi onlar Allah katından davet almışlar, Allah'la sabah namazında buluşmak için hususi davet edilmişlerdir. İşte bu noktada sabah namazını nasıl kılmamız gerektiğinin önemi giriyor devreye. Kişi öncelikle coşkuyla namaza kalkmalıdır. Abdestini almalıdır. Namaz yavaş kılınmalı, okunan surelerin manaları anlamaya çalışılmalıdır. Namaz huşu içinde kılınmalı. Yalnızca Allah'ı düşünmeli. Çünkü namaz o yüce dostla konuşmaktır. Bir insanın mümin vasfını taşıdığının en önemli delili namaz kılmasıdır. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 3. ayette müminin tarifini şöyle yapmaktadır. Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar. Kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Namaz, ibadet duygusuyla Allah'ın huzuruna çıkmak, o yüce yaratıcıyla konuşmaktır. Namazda Allah'la konuşuruz. Bu nedenle sıkıntılı anlarımızda namaz kılmak çok önemlidir. İnsan bir dostuyla konuştuğunda sıkıntısı nasıl hafifliyorsa, yeryüzündeki en güzel dostla Allah'la konuştuğunda da sıkıntısı elbet gidecektir. Namaz Allah'ın kulunu huzuruna kabul etmesidir. Bu yüzden de büyük bir nimettir namaz. İşte bu huzura kabul edilme bir hazırlığı gerekli kılmaktadır. Nasıl ki misafirliğe giderken temiz giyiniyorsak, elimizi yüzümüzü yıkayıp giysilerimize dikkat ediyorsak, namazda da Allah'ın huzuruna çıktığımız için öylece dikkat etmeliyiz. Huzuru ilahide, yani Allah'ın huzurunda duran kişi uyanık, şuurlu, içi ve dışı tertemiz olmalıdır.

sen babasın. Kızının tazecik tebessümü dudağında hala gül gibi kıpkırmızı büyürken, araya ölçüsüz, araya zamansız, araya insafsız uzakların girdiğine inanır mısın? İnanır mısın sen? Kirpiklerin altında o kara gözler sımsıcak güneş gibi bekleşirken, can dolu bakışların, nazlı göz kaçırmaların pencereden çekildiğine inanır mısın? Annesin sen, kucağında tatlı bir uykunun ninnisinde, ana yüreğinden ödünç hayaller büyütür gibi kıvranmış o gövdenin hep suskun, hep sessiz kalacağına inanır mısın? Sen babasın, babasın sen. Babacığım deyişleri daha kulağında yankılanırken, kolayca, kolayca bırakır mısın bir ölüm haberinin ortasına biricik yavrucuğunu? Annesin sen. Oyuncak bebeleri minik elleriyle, tatlı hayalleriyle yan yana dizdiğini fark etmişsen, dönüp dokunabilir misin kızının ellerinin dokunduğu yerlere? Ayağını bekleyen ayakkabılarını, saçlarını özleyen tokalarını, yüzünü gözleyen aynaları, bakışına hasret oyuncakları bir anda silebilir misin ömrün defterinden? Annesin sen. Kolayca mı çıkarırsın kırmızı çizmelerini yürüyesi ayaklarından? Yoksa acımadan sıyırır mısın kelebekli, boncuklu gömleğini büyüyesi omuzlarından? Saçlarından çekiverirken pembecik tokaları, ellerine hiç yüzün bulaşmaz mı?

babasın sen. Hemencecik, kolaycacık, usulcacık iti verir misin avuçlarından üşümüş o küçük avuçları? Her açıldığında bir parça çikolata tadını sonsuz tebessümlere çeviren, sınırsız sevinçlere yücelten o avuçlara yeryüzünün bütün çikolatalarını doldurmak istemez misin? İstemez misin? Yeter ki azıcık gülsün, yeter ki az açsın gözlerini diye cılız da olsa, son kerecik de olsa babacığım desin, anneciğim desin diye. Annesin sen, seni seviyorum demesine alıştığın, sımsıcak öpüşlerini elinin altında bildiğin, nazlı gülüşlerini kapının ardında beklettiğin o dudakların apansız, anlamsız suskunluğu, gelip cümle sözleri anlamsızlığa, onca işleri boşluğa iti verirse,

yapmaya razı olur musun kolayca? Babasın sen. Kucağındaki o küçük, cansız beden, bir türlü farkına varamadığın, doyasıya tartamadığın o şefkat boşluğunu yeniden dolduruyorken, daha bu sabah okşadım yüzünü derken, şimdi bu ciddiyet nereden çöktü üzerine? Bu acılı an nasıl da gelip buldu bizi derken, rüyadan hemen uyanır gibi uyanacağına bunca inanmışken, inanabilir misin onun artık ölü sayıldığına? İnanabilir misin? Dünyanın en arsız, en arzulu, en ağlamaklı, en çığırtkan dilencisi olmaz mısın onun yarım da kalsa bir nefesine, uzaktan da olsa tek bir bakışına, hayat sözü vermese de göğsünün bir kerelik kıpırtısına? Dilenci olmaz mısın? Annesin sen, acıkmış değil misin o müjdeye? Yavrun elsizken elinden tutan, dili damağı yokken ağzına söz veren, yüzü yokken ona yüz veren, saymayı akıl etmediğin kirpiklerini gözlerinin üzerinde bir bir ören, saçlarının lülesine cennetten kokular indiren yaratandan gelecek kutlu müjdeye acıkmış değil misin? Vildanın muhallidu. Müjdeler olsun sabredenlere. Onlar ki biz Allah içiniz ve Allah'a dönücüyüz derler. Ve severler, bilirler o çocukları. Vildanun muhallidu. Onlar ki ebedi çocuklar. Onlar ki sonsuz tebessümler.

0: Biz bir radyo. Sizler de dinleyici. Hepsi bu kadar mı?
1: Hepsi bu kadar.
0: Hayır. Biz kocaman bir aileyiz. Kocaman bir aile.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: İletişim 0535 737 59 çift 0.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizde sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, al verler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev

0: dünyanın pençesinden kurtulup kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Kervan FM 93.7.

gündür. Nasılsa ona döner. Başlarken bizi onu ümmet kılma şerefine nail eden Allah'a hamd ederiz. Gündür. Nasılsa döner. Nasılsa sürgün bir mucizede anlamını bulur güneş, ay ve 11 yıldız. Bize düşen Müslümanca bir umut beslemektir. Yakalarımızda tan yeri ağarması gibi. Birazdan hafif toparlanmış, hafif alaşağı olmuş omuzlar taşıyacağız gövdemizde. Çünkü birazdan anlatmaya çalışacağım şey yer ile gök ve ikisi arasındakiler kadarınca. Bu diyarlardan her gelenin söylediği ve her gidenin söyleyeceği bir şey. Biz hem uysallığa hem anarşizme karşıyız. Her türlü sosyalizme, yani toplum gerçeğinin her şey olduğu anlayışına karşı olduğumuz kadar, bencil ve katı ferciliyetçiliğin de karşısındayız. Sadece bütün iradeleri aynı şekilde belirleyen bir irade karşısındaki uysallığını kabul ediyoruz. Adamın birinin dediği gibi. Ortak manevi tarih ve değerler zincirinde herkes az biraz payına neyin düştüğünü bilir ya da bilmesi gerekir. Öyle değil mi? Ey ben, ey sen, ey siz. Hangi söylem ve eylem biçimiyle Müslümanca yaşamayı kuşanmayı biliriz? El-Hak. Biliriz kitabı ve mizanı. El-Hak. Tanırız Allah'ı ve Resulünü. Nicedir, yitirilmiş vicdanların gölgesinde teveccüh namazlarını eda edemesek de Hazar Dağı yüksekliğince özleriz peygamberi ve onun önderliğinde kurulmuş bir toplumu. O peygamber ki din onda tam oldu. Yitik cennet yeniden bulunmuş cennete dönüştü onda. Birinin dediği gibi, şimdilerde sanki hep kışların hüküm sürdüğü bir yer coğrafyasında yaşıyoruz. Orada bir yerde göğsünde kan güllerini taşıyan kardeşlerimiz var. Üzülüyoruz. Sestir, nasılsa yükselir. Arştan arza, arzdan arşa hep bir tebliğ düsturuyla. Gece döner, gün döner. İnsanlar doğar. Ona inen kalk ve korkut buyruğu yeryüzünde Allahu Ekber nidalarıyla hayat bulur. Peygamberdir. İyinin, güzelin ve doğrunun tecellisi. Dosdoğru bir yolun önderi. Bir yol ki bütün dağların üstünden aşar, o dağlar ne kadar yüksek olsalar da. Ey Nebi! Güneş gibi dağların arasından, kuşların kanat seslerinin değdiği tenhalıklardan şefkatini umduğumuz, bir serçe dirayetiyle geldik yanına. Türlü güzelliklerini okuduk ashabın, türlü örneklerini okuduk ve ezberledik. Başımızda salt medeniyetler hegemonyası, dilimizde olmadık çağdaş tekerlemeler, içimizde monarşist ve depresif tutumlar. Yorgunuz adil olmayan idarelerden, yerini anarşizme bırakan sinsi ihanetlerden yorgunuz. Hiçbir çağrı Bedir coşkusuna bırakmıyor gönüllerimizi. Hamza da yok ki yani, Ali, Hübeyb, Tarık. Senin getirdiğin buyruklardan başka hiç tecellisi yok bu dünyanın. Dünyanın doğusunda ve batısında, zalimlerin kirli ellerinde çığlıklar atarak şehit düşenler var. Kazdıkları kuyuların içlerinde yetişen Yusuflar var. O Yusuflar ki diyar diyar vezir olacaklar şehirlerimize. Yani biz yalnızca bir umudu taşımanın

onurunu yaşayacağız. Çok fazla iyimser olmaktan da, çok fazla kötümser olmaktan da korkuyoruz artık. Zira zalimlerin imzasını taşıyor daralan topraklarımız. Aksa'yı özlüyoruz en çok. Sonra Bağdat'ı özlüyoruz çocukların çığlıkları içinde. En çok seninle sabah namazlarına niyet getirmeyi ve seninle rükû etmeyi bir olanın önünde. Doğrudur yorgun olduğumuz. Yorulurken adi sızlanmalarla köşelerimize çekilip uyuduğumuz da doğrudur. Almamız gereken akli ve vicdani tedbirler olmalı şimdi. Yıllardır çile sandık ruhun denizlerinde kaybolmayı ya da oyalanmayı. Azamlar gitti yanımızdan. Sonra kadınlar. Bir bir kaybettik yanı başımızdaki afilli kardeşlerimizi. Hepsi ona ve sana yeterince ram olamamaktan. Yeter kardeşlik ve cemaat hukukumuzun bölündüğü. Cinnetin cenderesi altına girmiş yüreklerimizden hicret hazırlığındayız. Ebed olan gerçeğine İslam'ın. Herkesin bir muhacir olduğunu unutturmuşlar çoktandır bize. Unuttuklarımızı hatırlama telaşesine girdik çok şükür. Bir şeyin sonuna geldiğimizi biliyoruz da idrak edemediğimiz her sonun bir başlangıca gebe olduğudur. Ey onun ümmetinden olma şerefine nail olanlar! Hep kavi ve güzel olmaya var mısınız? Var mısınız düşünsel bir çaba ve sorumlu bir vicdan ayaklanmasına? Asra andolsun ki insan ziyandadır. İman edip salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna.

0: Bir kaygımız var. Onun için buradayız. Hiçliğe göz yummamak için. Tasaları paylaşmak için. Bir hoş sadayla umutları körüklemek için. Biz buradayız. Yüreklere umut salmak için.
1: Kervan Efendim 93.7 93.

0: Kervan FM reklamlar.
1: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydinli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
2: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencereyi üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 5772 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur. Bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
4: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544 399 27 27.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
8: Kur'an'dan öğütler. Cuma, haftalık ibadetimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Durum böyleyken onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki Allah'ın yanında bulunan eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Cuma suresi 9'dan 11'e kadar olan ayetler. Kıymetli dinleyiciler, Yüce Allah Cebrail aleyhisselam ile Peygamberimiz aleyhisselatu vesselama gönderdiği kitabımız Kur'an'dan okuduğumuz ayetlerde ve meallerinde Cuma günü ve Cuma namazına dikkatimizi çekiyor. Dinimize göre şartlarını taşıdığımız zaman Cuma namazını topluca kılmamız Allah'ın bir emridir. Hepimiz bu emre gereken hassasiyeti göstermeliyiz. Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı ve içerisinde duaların geri çevrilmeyeceği icabet saati bulunan zaman dilimlerinden biri de Cuma günüdür. Dinimiz açısından büyük önem taşıyan bugün, haftalık bayramımız olduğu için camiye gelirken beden ve elbise temizliğine dikkat edip her türlü kötü kokulardan arınmalıyız. 5 vakit namazımızı ferdi kılmamız mümkün olmakla birlikte, cemaatle kılmamız daha faziletli sayılırken, Cuma namazlarımızı cemaat ile kılmamız ve hatip tarafından okunan hutbeyi dinlememiz gerekir. Bu açıdan düşündüğümüz zaman Cuma namazlarındaki hutbelerimiz adeta haftalık bir kongre mahiyetindedir. Hutbeyi dinledikten sonra kıldığımız Cuma namazlarında ibadet için bir araya gelmiş iken aynı zamanda tanışma ve kaynaşmamız da gerekir. Çünkü Cuma namazı dayanışma ruhuyla yardımlaşmamız, birlik ve beraberlik şuurumuzu kuvvetlendirerek Allah'a birlikte ulaşmamız için önemli bir vesiledir. Cuma günü yapacağımız hayır dualarımızda sadece kendi nefsimizi değil, tüm Müslümanları düşünmeliyiz. Camilerimizdeki vaaz ve hutbelerimizi iyi anlayıp hayatımıza yansıtmaya çalışmalıyız. Bunu başardığımız oranda iyiliklerin yaygınlaşması ve kötülüklerin önlenmesi mümkün olur. Kıymetli dostlar, mazeretsiz olarak Cuma namazını terk etmenin günah olduğunu unutmamalı, konuya gereken hassasiyeti göstermeliyiz. Peygamberimizin sağlığındaki uygulamayı örnek alarak, imkanlar el verdiği oranda hanımlarımızın ve çocuklarımızın da Cuma ve cemaate katılmalarını teşvik etmeliyiz. Geleceğimizin teminatı ve göz bebeğimiz olan yavrularımızı Cuma namazlarına alıştırarak dini ve ahlaki değerlerle yetiştirmeliyiz. Haftalık ibadetimiz olan Cuma namazı ile yavrularımızın ibadet şuurlarını geliştirmeliyiz. Mazeretlerimiz sebebiyle Cuma namazına katılamadığımız zaman da Cuma namazı yerine o günün öğle namazını kılmakla sorumlu olduğumuzu unutmamalıyız. Yine yüce dinimiz İslam, dünya ve ahiret dengesini korumak için Cuma vaktinde namazı emrettiği gibi namazdan sonra da çalışmamızı emreder. Bunun için çalışmanın da bir ibadet olduğu bilinciyle hemen işlerimizin başına dönmeli, samimi ve dürüst olarak çok çalışmalı, üretmeli, ülkemizi ve milletimizi kalkındırmak için elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz. Cuma, haftalık ibadetimiz. Kur'an'dan öğütler.

biçare feryadı. Beladan gel, tevekkül kıl. Zira feryat bela ender, hata ender beladır, bil. Bela vereni buldunsa, hata ender, safa ender beladır, bil. Bırak feryadı, şükür kıl. Manendi bela bil, dema o keyfinden güler hep gül mül. Ger bulmazsan bütün dünya cefa ender, fena ender hebadır bil. Cihan dolusu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan? Gel tevekkül kıl. Tevekkülle bela yüzünde gül, ta o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebeddül.

Eğer nefsine talipsen çürüktür hem temelsiz de. Eğer afakı istersen fena damgası üstünde. Demek değmez ki alınsa, çürük maldır hep bu çarşıda. Öyleyse geç, iyi mallar dizilmiş arkasında.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394-2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi, tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları

Aynalar bakmayın yüzüme dikti. İşte yakalandık, kelepçelendik. Çıktınız umulmaz anda karşıma. Başımın topmağı indi başıma. Suratımda her suç bir ayrı imza. Benmişim kendime en büyük ceza. Ey ipsiz daraklık, uyuduğum mahkeme, acı hapsettiğim sefil gözleme. Nur topu günlerin kanına girdim. Kutsi emaneti yedim, bitirdim. Doğmaz güneşlere bağlandı vade. Dişlerinde köpek nefsin irade. Günah, günah hasat yerinde demez. Merhamet suçumdan üstün merhamet. Olur mu dünyaya indirsem kepen, gözdaşı döksem Nuh tufanına den. Çıkamam aynalar, aynalar.

0: Burası Kervan FM 93.7.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
4: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
5: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
8: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizde sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
9: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

إلا وجهه. Delirmek binbir gece masalı. Hind ülkesi ölüm. Uyku, o kimseden esirgenmeyen müptezel nimet.

Ellerin ki yer yok seccademde bir alınlık, parmaklarından arta kalan. Uyanmak, ah uyandırılmak gözlerinle, gözlerin ve ellerinle. Uyku, ölüm, cunun diye mahşerlerde çığırmak, yüzün görmektir.

0: Lübnan'ın farklı bölgelerinde bulunan 70'i aşkın Hizbullah hedefine saldırı düzenlediğini açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Siyonist işgalcilerin 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre söz konusu dönemde Siyonist işgalcilerin saldırılarında 3.185 kişi şehit oldu, 9.633 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı açıklamasında işgal rejiminin 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3.151 kişinin katledildiğini bildirmişti. Soykırımcı işgal ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan Hizbullah'ının lideri Naim Kasım, ABD-İran arasındaki görüşmelerle Lübnan devleti ve işgal rejimi arasındaki görüşmeleri ilişkin konuştu. İran'a yönelik savaştan ABD'nin bir anlaşmaya varacağını belirten Kasım, Lübnan devletinin işgal rejimiyle yürüttüğü görüşmelere ilişkin de uyarılarda bulundu.
1: وَإِذَا كَانَتْ أَمَرِكَ لَا تَهْتَمْ بِوُجُودْ لُبْنَانِ
2: Lübnan Hizbullah'ının lideri Şeyh Naim Kasım, El Menar televizyonunda yayımlanan konuşmasında dikkat çeken mesajlar verdi. Kasım, işgal rejimiyle Lübnan arasındaki müzakerelere değindi. Taraflar arasındaki görüşmelere karşı olduğunu yineleyen Kasım, işgal rejiminin başlıca müttefiki olan ABD'yi dürüst bir arabulucu olmamakla suçladı. Kasım, Lübnan makamlarına seslendi. Doğrudan müzakereler tamamen kabul edilemez ve İsrail için bir kazançtır. Doğrudan müzakereleri bırakın. Amerika'ya ne verirseniz onu İsrail'e verir. Ulusal mutabakata dönün. Onlarla birlikte olup bizi sırtımızdan bıçaklamayın. Hiçbir şey kazanamazsınız. Sizin için daha iyi olan ülkenizin yanında durmanızdır. Silahsızlanma dayatmasına ilişkin de konuşan Kasım şöyle konuştu. Silahsızlanma, Lübnan'ı savunma kabiliyetinden, direnişin, yani Hizbullah'ın ve bu halkın kabiliyetinden mahrum bırakmak, yok oluşun yolunu açmak anlamına gelir. Silahsızlanma, yok oluş demektir ve bunu kabul edemeyiz. Kasım, Lübnan makamlarının talep ettiği silahlar üzerinde devlet tekeli ilkesinin bu aşamada direnişi hedef almayı amaçladığını ve bunun işgal rejiminin projesi olduğunu söyledi. Bu projenin amacının direnişi yok etmek olduğunu söyleyen Kasım, tüm gerçekler bizim ve halkımızın varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olduğunu kanıtlıyor, dedi. ABD ve İran arasındaki görüşmelere de değinen Kasım, Allah'ın izniyle bu anlaşma tamamlanacak. Tamamlanmasına dair işaretler var. Buna göre biz de bu anlaşmaya dahil olan taraflardan biri olacağız. Bu, çatışmaların tamamen durdurulmasına yönelik bir anlaşma olacaktır, dedi.
0: Soykırımcı Siyonistlerin Gazze şeridinde düzenlediği son saldırılarda 6 sivil şehit oldu. Böylelikle 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Siyonist rejimin Gazze soykırımında şehit sayısı 72.797'ye yükseldi.
2: Abluk altındaki Gazze şeridinde Siyonist işgalciler ateşkes anlaşmasını ihlal ederek sivillere hedef alıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından son verilere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, işgal ordusunun Gazze şeridine düzenlediği son saldırılarda 5 sivilin katledildiği ve 8 kişinin yaralandığı belirtildi. Yapılan açıklamada, ayrıca daha önceki saldırılarda yaralanan bir sivilin de tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi. Bakanlık açıklamasında Hamas'la Siyonist işgal rejimi arasında 10 Ekim'de varılan Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının 904'e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 777'ye yükseldiği, yaralı sayısının da 2713'e ulaştığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca işgal ordusunun başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana şehit olanların sayısının 72.797'ye, toplam yaralı sayısının da 172.821'e ulaştığı aktarıldı.
0: Yeni torba yasayla birlikte gazete, dergi ve internet sitelerinde Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapmak yasaklanıyor. Teklifin detayları ortaya çıktıktan sonra Hüdapar'dan da eleştiri geldi. Hüdapar'ı İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı yasa teklifi hakkında düşünce ve basın özgürlüğü bakımından son derece tehlikeli bir adımdır uyarısı yaptı.
2: Meclis gündemindeki torba yasa düzenlemesi kapsamında Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayınlara yönelik düzenlemeye tepkiler devam ediyor. Hüdapar, İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı da söz konusu teklif hakkında eleştiri getirdi. Torba yasaya eklenen düzenleme ile Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılamaz anlayışının internet haber siteleri ve dijital mecraları da kapsayacak şekilde genişletilerek fiilen yasallaştırılmak istenmesi kabul edilemez. 1994 yılında Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nun 129 sayılı kararıyla devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, Cumhuriyet'in insan haklarına dayalı, demokratik, laik hukuk devleti niteliği, Atatürk ilke ve inkılapları ve inkılap kanunları aleyhine yayın yapılamayacağı yönünde basın ahlak esasları belirlendiğine işaret eden Hüdapar şu uyarıda bulundu. Bugün ise bu Jacoben ve sansürcü idari kararın torba yasaya eklenen düzenlemelerle dijital medyayı da kapsayacak şekilde yasa gücüne dönüştürülmek istenmesi, düşünce ve basın özgürlüğü bakımından son derece tehlikeli bir adımdır. Kaldı ki Anayasa Mahkemesi 49. maddede yer alan ilan ve reklam kesme yaptırımını 13 Ekim 2025 tarihinde de iptal etmiştir. Gerçeklerin ters yüz edildiği resmi tarih anlatısını ve milletimizin inanç değerleriyle çatışan ideolojik kabulleri eleştirmeyi dahi yaptırım tehdidi altına sokan bu yaklaşım, toplumsal barışı değil, tek tipçi ve çatışmacı anlayışı ancak güçlendirir. Yetkilileri bu yanlış düzenlemeden vazgeçmeye davet ediyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Aile Haftası münasebetiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz dedi.
2: Aileyi merkeze alan güçlü toplum anlayışının bir tezahürü olarak toplumsal farkındalığı artırmak, aile bağlarını kuvvetlendirmek ve köklü değerleri gelecek nesillere taşımak amacıyla her yıl Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da bir mesaj geldi. Erdoğan, Mayıs ayının son haftası münasebetiyle idrak edilen Milli Aile Haftası'na dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum düşüncesiyle ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabaların kararlılıkla süreceğini de vurguladı. Kimliğin, kültürün yaşatıldığı, milli ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul hükmünde olan aile müessesesinin korunması, özellikle de gelecek nesillere aktarılması ülkemiz ve milletimiz için büyük önem arz etmektedir. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz.
0: Evet, devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet iznini kaldıran kararı yürürlükten çekti. Üniversitenin yeniden açılmasına dair karar resmi gazetede yayımlandı.
2: Bilgi Üniversitesi'nin kapatma kararı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet iznini kaldıran kararı yürürlükten çekti. Üniversitenin yeniden açılmasına dair karar resmi gazetede yayımlandı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar da kararla ilgili Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim-öğretim faaliyetleri kesintisiz şekilde devam edecek dedi. İl kararın zorunlu hukuki bir işlem olduğunu kaydeden Özvar, öğrencilerin eğitim hayatının aksamaması, ailelerin huzurunun korunması ve üniversite çalışanlarının haklarının gözetilmesi nedeniyle kararın iptal edildiğini belirtti. İstanbul Bilgi Üniversitesi 2019 yılında Can Holding tarafından devralınmıştı. Soruşturma kapsamında suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlamalar yöneltilen çok sayıda kişi gözaltına alınmış, bazı isimler tutuklanmıştı. Üniversitenin eski rektörü Sanver'in aynı zamanda Mason locası büyük üstadı olduğu bilgisi kamuoyunda daha önce tartışma konusu olmuştu. Sanver, Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer almıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding'e yönelik başlattığı soruşturma kapsamında şirkete ait 121 şirkete el konulmasına karar vermişti. Bu kapsamda Can Holding bünyesinde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne de kayyım ataması yapılmıştı.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin korunması ve gıda konusunda doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir dizi düzenlemeyi hayata geçirdi. Böylece market ve restoranlarda yeni dönemde başlamış oldu. Yeni düzenlemeye göre 32 madde yasaklandı ve etiketler de değişiyor. Ayrıntılar haberimizde.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin korunması ve gıda konusunda doğru bilgilendirilmesi amacıyla yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Bu düzenleme çerçevesinde Avrupa Birliği'nin listesinde olup Türkiye'de kullanımı uygun görülen yeni gıdalar sıralandı. Avrupa Birliği listesindeki 189 yeni gıda bileşeni mevzuat kapsamına alınırken 32 gıda ise GDO'lu mikroorganizma kullanılarak üretilmesi, domuz kaynaklı veya böcek olması gibi nedenlerle kapsam dışında bırakıldı. Ayrıca gıdaların adı ve net miktarının tüketicinin kolaylıkla görebileceği bir yerde bulunması zorunlu hale gelirken, alkol, şeker veya tatlandırıcı içeren ürünlerde bu bilgilerin diğerlerinden ayrı, açık ve belirgin biçimde yazılması şartı getirildi. Aroma verici kullanılarak üretilen ürünlerin etiketlerinde gerçek gıda görsellerinin kullanımına yasak getirildi. Ürünün aromalı olduğunun açık şekilde belirtilmesi de zorunlu oldu. Birbiriyle karıştırılabilecek gıdaların adında ve etiketinde sahip olmadığı özelliklere atıf yapan, tadında, lezzeti, keyfi gibi ifadelerin kullanımı yasaklandı. Tereyağı aroması eklenmiş ayçiçeği yağı ve margarinlerde tereyağı tadında, tereyağı lezzeti, tereyağı keyfi ve kokolin ürünlerinde çikolata tadında, çikolata lezzeti, çikolata keyfi gibi ifadeler, sütlü buz ürünlerinde dondurma keyfi, dondurma lezzeti gibi ifadelerin kullanımı engellendi. Zeytinyağı hariç bitkisel yağlarda, zeytin veya zeytin ağacı görselleriyle zeytinyağı tadında, lezzetinde gibi ifadelerin kullanımı da bu kapsamda yasaklar arasına alındı. Doğal aroma verici veya doğal renklendirici içeren, bunun dışında aroma ve renklendirici içermeyen gıdalar için bu ifadelere ilişkin kullanım kuralları belirlendi. Yenilebilir buzlu ürün etiketlerinde ürünün dondurma olduğu algısı oluşturacak ifadelere yer verilmesi de yasaklandı. Öte yandan köy ürünü algısı oluşturabilecek marka ve ifadelerin kullanımına da sınırlama getirildi. Yer fıstığıyla üretilen baklavada yalnızca fıstıklı ifadesi yerine yer fıstıklı ifadesinin kullanılması zorunlu hale getirildi. Gıdaların silah, kafatası, beyin, dudak ve göz gibi şekil veya görsellerle piyasaya arz edilmesinin önüne geçildi. İçeriğinde krema bulunmayan ürünlerde krema ifadesi kullanılamayacak, bunun yerine krema sos ifadesi yer alacak. Bitki çaylarında hazırlama yönteminin etiket üzerinde açık şekilde belirtilmesi de zorunlu oldu.
0: Evet, Antalya merkezli 20 ilde yürütülen bahis soruşturması kapsamında 59 kişi tutuklandı. Soruşturmada zanlıların banka hesaplarında ve kripto varlıklarında toplam 11 milyar 400 milyon lira işlem hacmi ve hesap hareketi tespit edildi.
2: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbol ve diğer müsabakalarda bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçunu işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Başlatılan soruşturma kapsamında 20 ilde düzenlenen operasyonda 121 şüpheli gözaltına alındı. 17 şüphelinin cezaevinde, 6 şüphelinin askerde, 3 şüphelinin de ülke dışında olduğu tespit edildi. Aralarında cezaevindekilerin de bulunduğu 138 kişiden 59'u çıkarıldıkları nöbetçi sur ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 51'i adli kontrol şartıyla, 28'i de doğrudan serbest bırakıldı. Soruşturmada Antalya'da 10 yasa dışı bahis ofisi kurdukları belirlenen zanlıların banka hesaplarında ve kripto varlıklarında toplam 11 milyar 400 milyon lira işlem hacmi ve hesap hareketi tespit edildi.
0: İstanbul İstanbul'da camide bayram temizliği yapan imam kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğrayarak darp edildi. Menfur saldırı Bahçeli Evler'de Siyavuşpaşa Merkez Camii'nde yaşandı. İmam Hatibi Selami Beyaztaş camide temizlik yaptığı sırada bir şüphelinin süpürgenin fişini çekmesini istediğini ve namaz kılacağını söylediğini belirtti. Beyaztaş, iki safın daha temizliğini daha yapayım derken şahıs süpürgenin fişini çekti. İmam Beyaztaş'ın tekrar fişi takması üzerine şahsın saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganın elinden kurtulan Beyaztaş, cemaate haber verirken şüpheli olay yerinden kaçtı. Cami cemaatinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Burnu kırılan ve dudakları patlayarak yaralanan Beyaztaş, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Daha sonra polis merkezine giden Beyaztaş, saldırgandan şikayetçi oldu. Kimliği belirlenen zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının polisteki işlemleri sürüyor. Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Toptepe mahallesinde evin önünde salıncakta oynayan 9 yaşındaki Asiye Polat, aşırı yağmur yağmasıyla köyün içinden geçen dere yatağına düşerek su akımına kapıldı. Aras Nehri'ne doğru sürüklenen çocuk, mahalle sakinlerinin müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Olaya anında müdahale eden Gökoğlan jandarma ekipleri tarafından 112'ye haber verilmesinin ardından Asiye Polat ambulansla Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammed Binici Devlet Hastanesi'ne getirildi. Çocuk yolda ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan incelemelerden sonra cenaze otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Boğulma sonucu hayatını kaybeden çocuk bugün mahalle mezarlığında toprağa verilirken konuyla ilgili Tekman Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Mahalle sakinleri köyün ortasından geçen derede bugüne kadar 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve tedbiri alınması gerektiğini söyledi.

0: Siyonizmin ne oranda vahşet ürettiği Gazze soykırım sürecinde daha belirgin şekilde görüldü. Kundaktaki bebekleri katlettiler ve artık vahşeti onlar da kabul etmek zorunda kaldılar. Siyonist rejimin sözde Cumhurbaşkanı Herzog, İsrail toplumunda giderek artan bir hayvanileşme süreci var diyerek önemli bir itirafta bulunmuş oldu.
1: İsrail toplumunda giderek artan bir hayvanileşme süreci var. Bu sözler, Siyonist işgal rejiminin sözde Cumhurbaşkanı İshak Herzog'a ait. Bir ödül töreninde konuşan Herzog, kendi toplumunda tehlikeli bir şiddet ve insanlıktan uzaklaşma artışı yaşadığını söyledi. Keşke bugün sadece birlikten bahsedebilseydim diyen Herzog, ancak büyük üzüntümle belirtmeliyim ki, şiddetin tek başına baş gösterdiği günler yaşamıyoruz, ifadelerini kullandı. Herzog, Siyonist toplumda yayılan ve normalleşme riski taşıyan korkunç bir hayvanileşme sürecine karşı uyarıda bulunarak, artan şiddete örnek olarak Araplara yönelik artan cinayet oranlarını ve işgal altındaki Batı Şeria'da kanunsuz bir kalabalık olarak tanımladığı grupların gerçekleştirdiği saldırıları gösterdi. Herzog'un bu sözlerine Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den sert tepki geldi. Ben-Gvir, Herzog'u kendi vatandaşlarına hakaret etmekle suçladı. Ben-Gvir, X'te yaptığı bir paylaşımda, İsrail'in yüz binlerce vatandaşına hayvan diyen bir cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığına layık değildir, nokta, diye yazdı. Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi'nden milletvekilleri de Herzog'un yorumlarını eleştirerek, Yahudi toplumundaki siyasi bölünmeleri daha da derinleştirmekle suçladılar. Soykırımcı Itamar Ben-Gvir'in alıkoyulan Sumut Filosu katılımcılarına karşı hakaretleri dünya çapında kınamaya yol açmıştı.
0: Somaliland'in Kudüs'teki sözde büyükelçilik adımına 14 ülkeden tepki geldi. Yapılan ortak açıklamada bu karar yasa dışı ve kabul edilemez olarak tanımlandı. 14 ülkenin bakanları bu adımın işgal altındaki Kudüs'ün yasal ve tarihi statüsüne doğrudan bir saldırı teşkil ettiğini belirtti.
1: Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ortak açıklamada 14 ülke Somali'nin ayrılıkçı bölgesi Somaliland'ın işgal altındaki Kudüs'te sözde bir büyükelçilik açmasını kınadığı ve bu hareketin yasa dışı ve kabul edilemez olduğu belirtildi. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Filistin ve Somali'nin Dışişleri Bakanları da dahil olmak üzere birçok ülke bu kararı yasa dışı ve kabul edilemez olarak tanımladı. Bu adımı en sert şekilde kınadıklarını belirten bakanlar, uluslararası hukukun ve ilgili uluslararası kararların ihlal edildiğini vurguladı. Bakanlar, bu durumun işgal altındaki Kudüs'ün yasal ve tarihi statüsüne doğrudan bir saldırı teşkil ettiğini de ekledi. 14 ülkeden yapılan ortak açıklamada, işgal altındaki Kudüs'te yasa dışı bir gerçekliği pekiştirmeyi veya düzenlemeye meşruiyet kazandırmayı amaçlayan her türlü tek taraflı önlemi kesin bir dille reddettiklerini yinelediler. Açıklamada, Doğu Kudüs'ün 1967'den beri işgal altındaki Filistin toprakları olduğu ve yasal ve tarihi statüsünü değiştirmeyi amaçlayan her türlü önlemin geçersiz ve hukuki etkisiz olduğu belirtildi. Bakanlar ayrıca Somali'nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütününe tam desteklerini vurgulayarak, Somali topraklarının birliğini zayıflatan veya egemenliğini ihlal eden her türlü tek taraflı önlemi kesin bir dille reddettiklerini dile getirdiler. 2025 yılının sonlarında işgal rejimi, Somaliland'ı bağımsız bir devlet olarak resmen tanıyan dünyadaki ilk ülke oldu ve bu durum Somali ve uluslararası toplumdan derhal kınamalara yol açtı.
0: Gazze şeridinde mühendislik yapan Basel Elbaz, soykırım saldırıları nedeniyle yıkılan fabrikasının ardından kurduğu küçük çadır atölyesinde enkazdan topladığı alüminyumu yeniden işleyerek araçlar ve jeneratörler için hayati yedek parçalar üretiyor.
1: Gazze şeridinde Siyonist saldırıların yol açtığı yıkım günlük hayatı derinden etkilerken mühendis Basel Elbaç bu zorlu şartlar içinde üretimi sürdürmeye çalışıyor. Tal el Hava mahallesindeki yıkıntıların arasında kurduğu küçük çadır atölyede çalışan Elbaç, yıkılmış binalardan topladığı alüminyumu yeniden işleyerek araçlar ve jeneratörler için gerekli yedek parçalar üretiyor. Gazze şehrinin doğusundaki El Tufah bölgesindeki fabrikasının saldırılarda yıkıldığını belirten Basel Elbaç, "Şu anda sahip olduğum şey yalnızca basit bir atölye ama bu insanların motosiklet, jeneratör ve otomobil yedek parçalarına yönelik acil ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı oluyor," dedi. Gazze'li mühendis, üretim için gerekli temel malzemelerin bulunmadığını, diğer tedariklere erişiminse sınır kapılarının kapalı kalması nedeniyle neredeyse imkansız hale geldiğini söyledi. İşgal rejiminin saldırıları, bölgenin ekonomik altyapısında yaygın yıkıma neden olurken, fabrikaları ve işletmeleri yerle bir etti ve artan yoksulluk oranları ile birlikte binlerce kişiyi işsiz bıraktı. Dünya Bankası'nın önceki tahminlerine göre Filistin ekonomisi son yılların en ağır daralmasını yaşadı ve Gazze'de ekonomik faaliyetler neredeyse tamamen durdu. Raporda açığın gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %83'üne ulaştığı, bölgedeki işsizliğin ise yaklaşık %80'e çıktığı öne sürüldü.
0: Hüdapar Batman Gençlik Kolları Bahar Etkinlikleri final programı kapsamında Gençlik ve Gazze buluşmasını gerçekleştirdi. Programda Gazze'de yaşanan insanlık dramı, gençliğin sorumluluğu ve ümmet bilinci ön plana çıktı.
1: Hüdapar Batman Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Bahar Etkinlikleri final programı Batman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Hüdapar Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Filistin Diplomasi Merkezi Ankara Temsilcisi Doktor Zaher Elbek, Hüdapar Batman İl Başkanı Davut Şahin'le çok sayıda teşkilat mensubu ve genç katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahi, ezgi ve marşlar seslendirildi. Filistinli Mücahid'in mektubu, Gazze için ne diyoruz başlıklı içerikler ve Filistin-Gazze temalı sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Hüdapar Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Murat Günaydın, yeni neslin bilinçlendirilmesine vurgu yaptı.
2: Bir yandan da yozlaştırılan, ahlaki dezenrasyona maruz bırakılan bir gençlik var. Kimileri düzenledikleri çölenlerle gençleri ifsad etmeye, yozlaştırmaya çalışıyor. Bizler ise düzenlediğimiz bahar etkinlikleriyle hem gençliğin sinirlerini, stresini atabileceği, hem belki de bir nefes alabileceği ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz. Yeni nesil oluşturan gençler şunu görebilmesi gerekiyor. Şu an İsrail uluslararası hukuka rağmen, bütün kanunlara, yasalara rağmen dünyanın gözü önünde soykırım icra ediyor. Demek ki bu çarpık düzen bir bozukluk var. Gencin bu düzeni alaşağı edebileceği, bu düzeni yerle eksan edebileceği bir şuura sahip olması gerekiyor.
1: Programda konuşan Mersin Milletvekili Faruk Dinç ise, Siyonist, sinsi planlarla oluşturulan İslam ümmetinin dağınıklığına dikkat çekerek, vahdet konusunda yeni nesilden umutlu olduğunu dile getirdi.
3: İslam ümmetinin Müslümanların arasındaki farklılıkları taşıyacağız, onları gruplar haline getireceğiz ve onları birbirine düşürüp yumuşak lokma haline getirdikten sonra emperyalizmin emrine vereceğiz. Ben şu an yeni nesilde, yeni gençlikte Allah'ın izniyle bu Siyonizmin oyununu aşağı edecek nesillerimiz olduğunu görüyorum. Bilgimizi, gücümüzü birleştireceğiz. Ve Allah'ın izniyle ben bu şekilde Siyonizmi yeneceğimize inanıyorum.
1: Dinç, Gazze konusunda devletlerin yetersiz kaldığını savunarak vicdan sahiplerinin sorumluluk aldığını belirtti.
3: Yani şu an bir yönüyle devletlerin de Filistin'e, Gazze'deki soykırıma karşı verdikleri en büyük destek sinirli sinirli bakıyorlar. Yani somut olarak bir şey yok maalesef. Aslında bu konuda somut olarak destek vermediklerinden dolayı artık vicdanlar da yanmadı. Yürekler dayanmadı ve insanlık harekete geçti. Ve bu konuda da gerçekten belki bu vicdan hareketi bu soykırımı gelecek.
1: Filistin Diplomasi Merkezi Ankara temsilcisi Dr. Zaher Elbek de savaşta düşmanı yenmenin sağlam bir nesilden geçtiğine dikkat çekti.
4: Neslimiz sağlam, mücahit, mert iyiyse savaş kazanırız. Neslimiz bozuk olursa biz kaybettik. Çünkü nesil en önemli şey.

0: İslam aleminde bayram heyecanı var. Çarşamba günü Kurban Bayramı'nın ilk günü. Müslümanlar bir araya gelip kucaklaşacak, sevinçlerini paylaşacak. Müslümanlar heyecanla bayramı beklerken Diyanet İşleri Başkanlığı da Kurban Bayramı namaz saatlerini açıkladı. İşte il il bayram namazı vakitleri.
1: Suskunlaştığını gördük piyasada. 81 ilin bayram namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Buna göre en erken bayram namazı Iğdır'da saat 05.14'te ve en geç ise İzmir'de 06.25'te kılınacak. Bayram namazı Ankara'da saat 05.59, İstanbul'da saat 06.12 ve Diyarbakır'da ise saat 05.34'te eda edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre kimi illerdeki bayram namazı saatleri şöyle olacak. Adana 05.55, Adıyaman 05.42, Ağrı 05.18, Antalya 06.14, Batman 05.30, Bingöl 05.31, Bitlis 05.25, Bursa 06.13, Denizli 06.19, Eskişehir 06.08, Elazığ'da 05.36'da kılınacak bayram namazı, Şanlıurfa'da saat 5.41'de, Gaziantep'te saat 5.47, Erzincan'da saat 5.53 ve Erzurum'da ise saat 5.25'te eda edilecek. Diyanet'in verilerine göre diğer illerde ise şu saatlerde bayram namazı kılınacak. Hatay 05.54, Kahramanmaraş 05.48, Konya 06.05, Malatya 05.40, Manisa 06.23, Mardin 05.33, Mersin 05.59, Muş ve Siirt 05.27, Şırnak 05.26, Trabzon 05.29, Van 05.20.
0: Evet, milyonlarca hacı adayı hac ibadetinin en önemli rüknü olan vakfe için Arafat meydanında dualar ve tekbirlerle bir araya geldi. Hacı adayları Zilhicce ayının 9. günü olan salı sabahının ilk ışıklarıyla birlikte Arafat meydanına akın etmeye başladı. Milyonlarca Müslüman güneşin doğuşundan batışına kadar Arafat vakfesi için mübarek topraklarda bir araya geldi. Hacılar sınırları tabelalar ve işaretlerle belirlenen Arafat bölgesi içinde bulunmaya özen gösterirken Arafat'ın tamamı vakfi alanı kabul ediliyor. Öğle vaktinin girmesiyle birlikte Arafat hutbesi okunuyor. Hutbede Müslümanlara nasihatler verilirken bu mübarek günün faziletleri hatırlatılıyor. Hacı adayları gün sonunda dua, tekbir, tehlil ve istiğfarla ibadetlerini sürdürürken bölgede derin bir huşu ve manevi atmosfer hakim oluyor. Zilhicce'nin 9. gününde güneş battıktan sonra hacı kafileleri Müzdelife'ye doğru hareket ediyor. Hacılar burada akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılıyor, ardından geceyi zikir ve şükürle geçiriyor. Öte yandan hacıların Mina'ya ulaşımı da pazartesi günü tamamlandı. Hacılar terviye gününü geçirmek üzere Mina'da toplandı. İlgili kurumlar hacıların mübarek mekanlar arasındaki hareketini kolaylaştırmak ve güvenliklerini sağlamak amacıyla kapsamlı organizasyon ve hizmet planları uyguladı.

0: ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'yla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Bayramın birinci gününde ise Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'da Hakkari ve Şırnak hariç birçok noktada Güneydoğu Anadolu bölgesinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bayramın ikinci gününde Güney Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Bayramın üçüncü gününde de kıyı Ege ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri dışında yurt genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Dördüncü günde ise Trakya'nın batısı, kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında kalan bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Öte yandan üç büyük ilde de hava durumu merak ediliyor. Arefe günü çok bulutlu bir havanın hakim olacağı İstanbul'da, bayramın ilk günü parçalı bulutlu ve sıcaklığın 26 santigrat derece civarında olması bekleniyor. Ancak bayramın özellikle ikinci ve üçüncü günlerinde İstanbul genelinde sağanak yağışlar etkili olacak. Ankara, bayramı en yağışlı geçirecek iller arasında yer alıyor. Arefe gününden itibaren çok bulutlu olan hava, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak. Sıcaklıklar yağışla birlikte 19'la 23 derece seviyelerine gerileyecek. İzmir, bayramı yağışsız kapatacak şanslı illerden biri. Arefe günü ve bayram süresince kentte parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bayramın ilk günlerinde sıcaklıklar 30 santigrat dereceye kadar yükselerek yaz havasını hissettirecek.
1: Kurban Bayramı öncesi yardım kuruluşları çalışmalarını hızlandırdı. Umut Kervanı Ankara'da ihtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartı ulaştırırken Yetimler Vakfı Van'da 300 yetim çocuğa bayramlık kıyafet desteği sağladı.
0: İnsani yardım kuruluşları yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle çalışmalarına hız verdi. Ankara'da yardım faaliyetlerini sürdüren Umut Kervanı Derneği, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelere bayram öncesi alışveriş kartlarını ulaştırdı. Yapılan yardımlardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren aileler, Umut Kervanı Ankara yetkilileriyle hayırseverlere teşekkür ederek dua etti. Hayırseverlerle ihtiyaç sahibi aileler arasında köprü görevi gördüklerini belirten Ankara Umut Kervanı Derneği yetkilisi Fuat Ayaş, yapılan bağışlarla birçok aileye destek ulaştırdıklarını ifade etti.
2: Kurban Bayramı öncesi en azından muhtaç ailelerin bir nebze de olsa ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olma babında alışveriş kartlarını ailelerimize teslim ettik. Daha önce de tespit ettik. İşte Ankara'nın Altındağ, Mamak, Keçiören, Sincan, Etimesgut ilçelerinde tespit ettiğimiz muhtaç ailelere alışveriş kartlarını teslim ettik. Rabbim hayırseverlerin hayırlarını kabul etsin.
0: Ayaş, hayırseverlerin destekleriyle bayramda da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti ulaştıracaklarını belirterek yardım çalışmalarının bayram boyunca devam edeceğini ifade etti. Yetimler Vakfı da Van'da 300 yetim çocuğa bayramlık kıyafet desteğinde bulundu. Düzenlenen organizasyonda çocuklara bayramlık kıyafetleri teslim edilirken renkli anlar yaşandı. Vakfın gönüllüleri tarafından yakından ilgilenilen çocukların bayram sevinci yüzlerine yansırken, yapılan destekle ailelerin bayram öncesi yükünün hafifletilmesi amaçlandı. Yetimler Vakfı yetkilileri sadece bayram dönemlerinde değil, yıl boyunca yetim ailelere yönelik yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, destek veren hayırseverlere teşekkür etti.
1: Evet, kuaförlerde de bayram yoğunluğu yaşanıyor. Kurban Bayramı öncesi berberlerde yoğunluk artarken birçok berber mesailerini gece geç saatlere kadar sürdürdüklerini söyledi. Vatandaşların tıraşlarını son günleri bırakması nedeniyle oluşan yoğunluk dikkat çekiyor.
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Mersin'de berberlerde yoğunluk yaşanıyor. Bayram öncesi vatandaşların tıraş olmak için berberlere akın etmesiyle birlikte çalışma saatleri uzadı. Berberler özellikle son günlerde yoğunluğun arttığını ifade ederken Tıraşların son

0: ana bırakılmasının hem kendilerini hem de müşterileri zor durumda bıraktığını söyledi.
1: Farklı bir heyecan oluyor aslında. Güzel oluyor aslında. Yani son gün değil de mesela 3-4 gün öncesinden olmuş olsa daha hoş olur. Daha tıraş oturmuş bir şekilde olur.
2: Normalde bizim insanlarımız bir hafta 10 günden aşağı gelmiyorlar. Sakalım uzar, saçım uzar gibisinden söylüyorlar. Halbuki de erken gelse, tıraşın olsa, gitse daha iyi. İşteyse bizi de yormazlar, bizi de sıkmazlar. 2'de 3'te kapatıyoruz. Normalde saat 8'de 9'da kapatan bir insanım. Bugün pazar, çalışıyorum, yoğunluğumuz olur gibisinden açtık. Herkes kendini son dakikaya bırakıyor. Halbuki daha erken gelse tıraşını olup gidecek. Hem kendisini sıkıntıya sokuyor hem bizim sıkıntıya sokuyor. Halbuki öyle bir şey yapsa daha iyi olur.
0: Yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten berberler, müşterilerin birkaç gün önceden tıraş olmasının daha doğru olacağını söylediler.
3: Bayram hazırlıkları başladı, bir ortalama 3-5 gün oldu. Yani hem çocuklarımızı, işte akrabalarımızı, sarayla arkadaşlarımız yanında sağ olsun bizi kırmıyorlar. Tıraş oluyor. Biz de son güne kaldık. Yani son günlere kaldık. Arefe günleri, Arefe'den bir gün önce. Yani bayram olduğu hafta genelde yoğun geçiyor zaten. Berberler, giyimciler olsun. Yani genelde yoğun oluyor.
4: Son güne bırakmak aslında bence iyi değil. Daha önceden tıraş olunması daha iyi. Çünkü saç daha çabuk böyle güzel oturuyor. Güzel oturduğu için de daha güzel görünüm sağlar. Yani bence son güne bırakanlar için bırakmasınlar. Daha önceden yapsınlar ki daha güzel görünür.
0: Van'da bayram yoğunluğu yaşayan berberler randevulu sisteme geçti. Kentteki birçok işletme geçmiş yıllarda yaşanan yığılmaların ve müşteri mağduriyetlerinin önüne geçmek, daha konforlu ve kaliteli bir hizmet sunabilmek adına bu bayram öncesinde randevulu sisteme geçiş yaptı. Berberler bu sistemden hem kendileri hem de müşterilerin memnun kaldığını belirtti.
5: Müşterilerimiz genelde arayıp gün ve saat veriyorlar. Randevuyla çalışıyoruz biz. Bu konuda hem biz rahatız hem müşterilerimiz rahat ediyor.
6: Eskiden nerelerde haberi berberden
7: aldık? Konya'da hayvan pazarındaki satıcılar altyapı eksikliği nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyor. Meram ilçesindeki Alakova kurban pazarında satış yapan besiciler yağış sonrası biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Besiciler yetkililerden kurban pazarındaki altyapı sorunlarının çözülmesini istedi.
0: Konya'da bulunan Alakova kurban pazarında yoğunluk yaşanıyor. Ancak besiciler yağışların ardından oluşan çamur ve altyapı eksikliklerinden şikayet ediyor. Kendi imkanlarıyla su tahliyesi yapmaya çalıştıklarını belirten besiciler, pazar alanında yeterli düzenleme yapılmadığını, müşterilerin pazarda rahat hareket etmekte zorlandığını aktardılar.
8: Pazardayız. Belediyenin bizden almış olduğu 15 bin lira ücretle rezillik çekiyoruz. Yağmur yağıyor, hayvanlar ıslanıyor, herhangi bir çalışma yok. Abi çadırlar hep beraber, işte arkadaşlarımızla beraber sularını aktarıyoruz. Elimizden geldiği imkanlarla bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama rezil olduk günlerdir burada.
0: Bir başka besici ise hayvan pazarının yerinin iyi olmadığını ve gerekli şartların sağlanmadığını söyledi.
8: Buraya besicilik yapmaya, ya daha doğrusu müşterilerimizle birleşmeye geldik. Yani mallarımızı, kurbanlıklarımızı müşterilerimize satmaya geldik. Fakat burada ne yer bulabildik, ne böyle kendi imkanlarımızca, yani kendi imkanlarımızca geldik. Buraya toprak döktük, çamur, insanlar, müşteriler gelmiyor. Yollar pis, her taraf yani. Darma duman olmuş yani. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yapamıyoruz. Ya bakın şöyle. Şu hayvanlara bakın. Bu hayvanlara biz 12 ay boyunca bakıyoruz. Bunları alıyoruz, getiriyoruz buraya. Bakın hayvan çamurun içinde yani.
0: Besiciler daha önce kullanılan hayvan satış yerinin daha iyi olduğunu belirttiler.
9: Her yıl pazara mal çıkarıyoruz abi, bu şekilde zorluklar görüyoruz. Yani belediye bir çalışma yapıp kum döküp ya da bir toprak döküp insanlara yardımcı olmuyor. Bak yağmur yağdı, her taraf perişan. Malımız çamurun içinde. Çadırlar uçtu gitti. Yani öbür taraf vardı, Kayacık pazarı mesela. Orayı iyiydi biraz yani. O da köpek barınağına çevirdiler abi. Yani sektörü bitirdiler.
0: Şu şartlarda hem satıcının hem de alıcının mağdur olduğunu belirten besiciler daha korunaklı alanların oluşturulması çağrısında bulundu.
10: Aşağı yukarı 30 senedir Konya'da bu işi yaparız. Tam Kayacık hayvan pazarına düzeni kurdular. Yeri ayarladılar. Betonu, batmanı vesaire. Bu 2 senedir de buraya getiriyorlar. İşte rezaleti görüyorsun abi. Vatandaşı görüyorsun.
11: Yukarıda kendi çadırlarımızla, kendi imkanlarımızla korunuyoruz. Koyunu ıslatmamak için çabalıyoruz.
12: Uzun süre kalırsa, uzun süre kalırsa tabi hasta olur. İşte abi bunları yetkililere bildiriyoruz. İnşallah bir şeyler yaparlar ileriye zamanda. Yani biraz düzenleme getirirlerse iyi olur yani, yetkililere çağrımız.
7: ABD ve İran arasındaki olası barış anlaşması belirsizliği devam ederken taraflar bir kez daha Hürmüz Boğazı'nda karşı karşıya geldi. Amerikan ordusu liman kenti Bender Abbas'ta İran güçlerine saldırdı. Haber İran medyasında yer aldı. İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ın ardından Sirik ve Cask bölgesinde de patlama sesleri duyulduğu bildirildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı patlamalara dair açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı'nda Bender Abbas yakınlarında İran donanmasına dair hedeflerin vurulduğunu duyurdu. CENTCOM, mayın tekneleri ve füze fırlatma tesislerinin vurulduğunu açıkladı. İran basını saldırıda 4 İran devrim muhafızı askerinin şehit olduğunu duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri gün içinde Basra Körfezi'nde bir insansız hava aracı düşürüldüğünü açıklamıştı. Umman ve İran Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğini görüştü. Taraflar uluslararası hukuk çerçevesinde geçiş özgürlüğü ve ticaretin güvenliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.
0: Umman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Umman ve İran temsilcileri Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğünün sağlanmasına yönelik ilkeleri görüşmek üzere bir araya geldi. Açıklamada şunlar kaydedildi. Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi arasındaki görüşmenin ardından uluslararası hukuka uygun olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçiş özgürlüğünü düzenleyen bir dizi ilkeyi görüşmek üzere Umman ve İran heyetlerinin katılımıyla genişletilmiş bir toplantı yapıldı. Açıklamaya göre taraflar gemi trafiğinin, ticaretin ve tedarik zincirlerinin güvenliğinin sağlanması gerekliliği konusunda görüş alışverişinde bulundular. Garibabadi, el-Busaidi ile görüşmesi sırasında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın mesajını da kendisine iletti. Mesaj, Pakistan arabuluculuğuyla devam eden İran-Amerika görüşmeleri ve iki ülkenin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde seyri sefer özgürlüğünü yeniden tesis etme arzusuyla ilgiliydi. Garibabadi, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkinde açıklama yaptı. Umman ve İran heyetleri arasında Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişini yöneten ilkeler bütününü, kıyı devletlerinin güvenliği ve ulusal egemenliği ile uluslararası hukuk kurallarının ışığında göz önünde bulundurarak incelemek üzere kapsamlı bir oturum düzenlendi.
7: Katoliklerin lideri Papa 14. Leo Muhteşem İnsanlık adlı bir genelge yayınlayarak yapay zeka geliştiricilerine ve hükümetlere çağrı yaptı. 14. Leo yapay zekanın geliştirilmesini yavaşlatın dedi.
0: Hristiyan Katolik dünyasının lideri Papa 14. Leo yapay zekaya karşı genelge yayımladı. 14. Leo, Magnifica Humanitas yani Muhteşem İnsanlık Genelgesi'nde yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinin yavaşlatılması gerektiğini söyledi. Katolik Kilisesi'nin tüm din adamlarına hitaben yayınlanan genelge 43 bin kelimeden oluştu. Muhteşem İnsanlık Genelgesi'nde yapay zekanın dezenformasyon yaydığı, çatışmalara öncelik verdiği ve dünyayı sonu gelmez bir savaş yoluna sürükleme riski taşıdığı belirtilerek uyarılarda bulunuldu. Tonunu sertleştirerek İran savaşını eleştirmesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın tepkisini çeken Amerikalı Papa 14. Leo, yapay zeka firmalarına seslendi. Genelgede yapay zekanın askeri alanlardaki kullanımına sınır getirilmesi ve ölümcül olabilecek kararların yapay zeka sistemlerine devredilmesine izin verilmemesi de istendi. Yapay zeka verilerinin mülkiyetinin yalnızca özel sektörün eline bırakılmamasını, bu firmalarda çalışan işçi haklarının korumasını, çocukların yapay zeka teknolojisinden uzak tutulmasını isteyen Papa 14. Leo, şirketler arasındaki rekabetin de düşürülmesini talep etti.
7: Evet, kısa bir araya gidelim. Saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.
1: Biz bir radyo. Sizler de dinleyici. Hepsi bu kadar mı?
2: Hepsi bu kadar.
1: Hayır. Biz kocaman bir aileyiz. Kocaman bir aile. Kervan FM reklamlar.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
4: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
5: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
6: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencereyi üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
5: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi, tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil. Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak, numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
7: Aytekin Otomotiv Oto Yedek Parça Yağ ve Filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 No'lu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
5: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A, Şehit Kamil Gaziantep.
2: Beydapen, Güneydoğu'ya açılan pen. Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 1750, GSM 0543 267 7709. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil Gaziantep. Beydapen.
8: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
9: İletişim 0535 737 59 00.
5: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
10: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
0: Kervan FM 93.7 www.kervanfm.com.tr.
11: Desa Dokuma Tekstil takvim yaprağını sunar.
12: Takvim yaprağından merhaba. Bugün 26 Mayıs. Günün ayeti. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimseye ölmek yoktur. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse ona ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Ali İmran Suresi 145. Günün hadisi. Hiçbiriniz ölmeyi istemesin. Zira ölmeyi isteyen kimse eğer iyi biri ise belki daha çok hayır ve iyilik yapar. Şayet kötü biri ise olabilir ki tövbe edip Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır. Kaynak Buhari. Günün sözü. Allah ile olduktan sonra ölüm de ömür de hoştur. Mevlana. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu erkeğin hanımına karşı vazifeleri. 1. Hanımının ahlakında bir değişiklik görürse kabahati kendinde bulup ben iyi olsaydım o da böyle olmazdı diye düşünmelidir. Evliyadan birinin hanımı huysuz idi. Buna hep sabreder, soranlara derdi ki eğer onu boşarsam ona sabredemeyen biri alır da ikisinin birden felakete düşmelerinden korkarım. Büyükler buyurmuş ki bir kimse ailesinin huysuzluğuna sabrederse 6 şey ziyandan kurtulur. Çocuklara dayaktan, tabak bardak kırılmaktan, ahırdakiler dövülmekten, kedi sövülmekten, misafir gücendirilmekten, elbise yırtılmaktan kurtulur. 2. Hanımı kızınca susmalıdır. Böylece kadın pişman olup özür dilemeye başlar. Çünkü o zayıftır. Susunca mağlup olur. 3. Hanımının iyiliği çoğalıp her işi seve seve yapınca ona dua etmeli ve Allah-u Teala'ya şükretmelidir. Çünkü uygun bir kadın büyük nimettir. 4. Hanımı ile öyle olmalıdır ki kocam beni herkesten çok seviyor bilsin. 5. Bakkal, kasap, çarşı, pazar işlerini asla ona bırakmamalı. Evin idaresinde onun fikrini sormalı, dışarıdaki büyük işleri söyleyerek onu üzmemelidir. 6. Hanımının cahilce hareketleri için daima uyanık bulunmalıdır. Çünkü Adem babamız, ehli olan Havva anamızın daveti üzerine yanlış iş işledi. Evde hakim, amir, erkek olmalıdır. Kadın değil. 7. Hanımının günah olmayan kusurlarını görmezlikten gelmelidir. Günah, iş ve sözden vazgeçmesini ve namaza, oruca ve gusül abdesti almaya devam etmesini tatlı ve yumuşak sözlerle nasihat etmelidir. Kıymetli elbise ve ziynet eşyası alacağını vaat ederek ibadetleri yaptırmalı, günahlarını önlemelidir. 8. Hanımının ayıplarını, sırlarını herkesten gizlemelidir. Sözün özü. Kibir ve gurur ile tahsil olunan ilimde felah yoktur. İmam-ı Şafii. Günün duası. Allah'ım, ayakta iken bizi İslam ile koru. Otururken bizi İslam ile koru. Uyurken bizi İslam ile koru. Hakkımızda hiçbir düşman ve hasetçinin isteğini yerine getirme. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.
11: DESA Dokuma Tekstil takvim yaprağını sundu. DESA Dokuma Tekstil, çanta kolon, terlik kolon, dokuma, halat ve saracıya yan sanayi. DESA Dokuma Tekstil adres, Nisip Caddesi, Sakin Sokak, No. 108. Telefon 0546 725 5862.

sen hiç ellerindeki uçurtmaların ipine takılıp göklere ağan çocukları gördün mü? Bir bebeğin avuçlarında vahaların kokusunu aldın mı hiç? Ayrılık çölünün ortasında gül gibi kokladın mı saçlarını yârin? Uzak uçurumların tepesinde kuru dal gibi tutundun mu ihtiyarların benekli ellerine? Senin hiç buğulu gözlere banıp banıp ıslanan kirpiklerin göğsünde bıraktığı kılıç yarasını hatırladığın oldu mu? Zaman geçip gitti değil mi yüzünü yalayarak? Hatırlamadın, durup dinlemedin, varıp göremedin ve tutunamadın zamana. Sen iyisi mi dondur karelerin ömrün? Göğe ağan çocuklar, göğüste kılıç yaraları, kuru dallar bir resim olup asılı kalsın odana. Sen sabahları kaç güneşi karşıladın gözlerinde? Kızılca kıyamet ufukları, tomurcuk tomurcuk açılan ışıkları, rengarenk kırlangıçları ilk kez görürmüş gibi gördün mü hiç? Puslu aynalarda gençliğini arayan solgun yüzleri hatırladığın olur mu? Rüzgar dokunuşunu yanağında, yağmur çisesini alnında, suyun serin akışını damağında tutabildin mi? Ah, Yusufçuk kuşu peşinde koşmaları, taze yosun kokusunu ellerinde hatıra defteri gibi dürmek istediğin oldu mu? İlk balıkların oltadaki duruşunu, namaz sonrası ilk huzuru, bir daha içmek istediğin olmuyor mu?

Sancılı günler, sınavlı aylar, hesap sorulan yıllar hemen geçip gitmeliydi. Sonralarda saklıydı mutluluk. Büyük adam dediğin kişi ancak yıllara yutarak büyüyebilirdi. Huzur uzaklardaydı. Ertesi günlere pusu kurmuştu huzurun nefesi. Sonra, belki daha sonra, belki daha sonra kusursuz bir kelebek çıkacaktı çocukluğunun kozasından. Nereden bilirdin kanatlarını yırtacağını zaman rüzgarının? Hiç açmasaydın keşke kanatlarını, sarılıp bekleseydin İbrahim dedenin boynuna. Hayat içinden bir de sen geçtin diye mutlu mu oldu dersin? Üzerinde bir sen daha olunca başı göğe mi erdi dünyanın dersin? Bu beden, bu toprak beden seni içinde ağırladı diye topraktan uzak mı kalacak dersin? Sonraya, sonraya, hep sonraya koştun. Şimdinin billur sularına kanmadın. Anın serin yamaçlarına yaslanmadın sen. Emeller besledin ecelinden habersiz. Hırslar büyüttün kalbinde, amansız. Boyunun ölçüsünü toprağa bıraktın. Sen durup kalmadın sana ait olan anda. Hep acele ettin. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşadın. Hiç yaşamamış gibi ölmedin.

0: deneyim, istikrar ve güvenin adı değişmedi. Yıllardır seviyeli yayıncılık tecrübesiyle ilkelerinden ödün vermeden yayın hayatını sürdüren Kervan FM, yeni yayın anlayışıyla yine sizin vazgeçilmez radyonuz olacak. Doğrulardan vazgeçmeden gerçekleri size zamanında ulaştırdı ve ulaştırmaya devam edecek.
1: Bir yanımız yangınlarda kavrulur, bir yanımız umudu ve direnci büyütür. Bir yanımız şaşkın ve sükut içinde izlerken olan biteni, bir yanımız kuşanıp merhameti, ülke ülke dolaşır yürek coğrafyamızı. Bir yanımız telaş içinde bir kısacık ömre tutsak, bir yanımız ölümsüzlüğü daha çok sevmekte hayattan. Bir yanımız Bağdat, Beyrut bir yanımız. Bir yanımız festivaller, renkli ziyafet sofraları ve bir yanımız Kudüs, İstanbul bir yanımız. Ve bir gün gökten çocuk ölümlerini haber veren sesler kesilecekse eğer, çocukları saracaksa anneler alevler sarmadan önce, Mescid-i Aksa yağız bir delikanlı gibi tekrar dikilecekse ayakları üstüne, sapan taşlarıyla yeniden kuşların ardına düşecekse çocuklar, yalancı şahitlerin tükenecekse sözleri ve zamana gür bir sada ile şahitlik edilecekse, orada biz olmalıyız. Ve bir yanımız yanımızda olmalı. Çünkü Allah bir ve her şeye kadir. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Fe ni'mel mevla ve ni'men nasir.

0: baktım şehitlerden kalan mirasa, baktı cehalime boğuldum yasa. Ülkemde kan var, ülkemde cinayet, nice kez gördü bu dava ihanet. Perişandır yurdum, yurdum tarumar, birkaç harami yurdu yağmalar, çoban abasına bürünmüş kurtlar, yağmalar sürüyü gitti umutlar. Kabahat oldu hak, batılsa erdem, ne namusum kaldı, ne haya perdem. Sen gideli buradan mazlumlar öldü, hak ve adaletin beli büküldü. Yüklenmedi dağlar bu ağır yükü, aciz yüreklere düştü bu ülkü. Koparıldı nice başlar uğrunda, kutlu kıyam koru bizi bağrında. Şayet görseydi bu ahvali dedem, eylerdi feryatla figanla her dem. Belirdi lakin bir muştu ufuktan, biter zillet attı ziya şafaktan.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
3: Özfatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Özfatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394-2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
3: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adres Live Hospital civarı, Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
5: Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memojantekstil.com.
3: Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat güvencesiyle yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2.5+1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat iletişim 0543 203 76 71 0533 577 82 90 adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde numara 24 Şahin Bey.
4: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 01 80. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

0: dinleyin, radyoya kulak verin. Göreceksiniz, farkına vardığınız çok şey olacak.
1: Tenhasında kuşlar uçan, götürür Firuze'yi uzun bir nehre doğru. Tanıyorum o mahcup edasını dehanın, çehresi parıltılı, gözleri pak ve duru. O da mahkumu sanki benim gibi tenhanın. Kıskanıyor kederli sahraya gül dikenler, ne ceylan tılsımıdır ne kaktüs rengi kara. Fahişe meyveleri büyütürler dalında, sevdayı yüreğine o simsiyah ekenler. Perdeler kumaşını kıvılcımlarla dokur, aldatır anneleri yağma yüklü trenler. Kurşunu tükenmiştir delikanlı düşlerin, korkuya gülümsüyor kaftana gidenler. Gergefinde öfkenin sitemkar kartalları, yalnızlığın burcuna çıkmak üzredir ölüm. Ebedi bir destanı okuyan gözlerimden, yaslı bir bülbül gibi bakmak üzredir ölüm. Yetinmek ister mi hiç azize kadınların solan cazibesiyle fanustaki bedenler? Beşik bir sarsıntıyı emiyor damarından, kundak bir yangın için tutuşturmuş kendini, sonbahar süzülüyor sevginin baharından. Kıymıktır bir tahtanın hatırası yarına, o da yörüngesinde kaybolur fırtınanın. Bir yılan ağlıyorsa bir köşede, hülyanın aşk ateşi düşmüştür nazenin pullarına. Barut nasıl bir ömür sürünürse ardında, menekşe kokusuyla kül arayan alevin, tükendim göğe bakan sevgilinin yadında, tenhayım,

gönül bir yerde yine durmaz oldu. Bu derdinden kimesine bilmez oldu. Düşüp bahrı gama hiç gülmez oldu. Gönül bir gül için bin hare düştü. Onulmaz dert, kesilmez zare düştü.

Azat eden olmaz, bela damından azat eden olmaz, anı bir lahzacık şad eden olmaz, gönül bir gül için bin hare düştü, onulmaz dert, kesilmez zare düştü. Yanar hicriyle yarin yok mecali, kimesne anlayıp bilmez bu hali, cihanı inledir ahü melali, gönül bir gül için bin hare düştü, onulmaz dert, kesilmez zare düştü.

olup Mecnun veş aleme rüsva, dembedem çağırır vaveyla leyla, bu ahına dayanmaz kühü sahra, gönül bir gül için bin hare düştü, onulmaz dert, kesilmez zare düştü. Hulusi, ahü zarın yare erse, onulmaz derdine bir çare erse, bu ahü naleler gülzare erse, gönül bir gül için bin hare düştü, onulmaz dert, kesilmez zare düştü.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 51 92 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydilli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
4: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adres Live Hospital civarı, kırsal terminal karşısı Şehit Kamil.
5: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
6: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
7: Kervan Yapı olarak her geçen gün adım adım büyüyerek sizlere kaliteli hizmet sunarak çıtamızı bir kat daha yukarı çıkarttık. Bünyemizde bulunan PVC kapı ve pencere sistemleri, tek cam, çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84 adresimiz İbn Sina Mahallesi 190090 Noğlu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
8: kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
9: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 55 72. Yedek parça için iletişim 0535 881 71 37.
10: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
11: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
12: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazikent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
11: Adresimiz Gazikent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okuyordun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Sen ona dokunana kadar ağlaması devam etmişti. Ancak elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen Allah katında o kadar faziletlisin ki Allahü Teala sana yapılan itaati zatına yapılmış kabul ediyor. Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Senin faziletin Allah'ın katında öyle yüksek derecelere ulaşmıştır ki seni bütün peygamberlerden sonra göndermesine rağmen hepsinin başında zikredip yer veriyor. Ey Resulüm, hatırla ki bir vakit peygamberlerden söz almıştık. Senden de, Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da, onlardan sağlam bir söz aldık. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Allah katında senin faziletin öyle bir dereceye ulaşmıştır ki cehennem ehli sana itaat etmiş olmayı ister. Oysa bu temenniyi yaptıkları zaman ateş içinde azap göreceklerdir. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Hazreti Süleyman'a sabahtan öğleye kadar kat ettiği mesafe bir aylık, öğleden akşama kadar kat ettiği mesafede bir aylık yol olan rüzgarı vermişse de, o sana verilen ve üzerinde gece yedinci semaya kadar çıkıp sonra aynı gecenin sabahında dönerek sabah namazını Mekke'de kıldığın Burak'tan daha mucizevi değildir. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Meryem oğlu İsa'ya ölüleri diriltme mucizesi vermişse de onun bu mucizesi zehirlenmiş ve pişirilmiş koyunun seninle konuşup "Zehirliyim, beni yeme" diyen mucizesinden daha üstün değildir. Ya Resulallah, Nuh kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurdu. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar bilmiyorlar. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi.
Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindin, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Allah'ın salat ve selamı senin üzerine olsun. Anam, babam sana feda olsun.

Allah'la beraber olmak, nefis terbiyesinin temel hedefidir. Çünkü Allah'la beraber olunca, masivaullah'tan, Allah dışındakilerden ayrılık hasreti çekilmez. Kafir, karşısında zaaf göstermeniz onların iştahını kabartır. Kafir, müşrik değil, merhametsizdir. Unutmayınız ki, Allah'ın yardımı liyakat ve istidada bakar. Şirk, irtidat, Hristiyanlık, Yahudilik gibi farklı isimler, küfür zakkumunun dalları, budakları ve değişik şekilleridir.

Biz dağlara cihat için çıktık. Biz sürdük. Kardeşliği hep birlikte öğrendik. Bu çağrıyı kardeşçe, ümmetçe haykırdık.

0: Bene.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan öyle kimseler vardır ki, iman etmedikleri halde, biz Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Onlar, Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar. Oysa ki, kendilerinden başkasını aldatamazlar. Ama bunu bilmezler.

Onlar gideli çok zaman oldu. O ve onun arkadaşları ve takip edenler. Bizse burada çaresiz ve yalnız. Dua ediyor ve bekliyoruz ümitle. Geri dönüp gittikleri kutlu yere bizi de götürsünler diye.

0: Kervan FM reklamlar. Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: İletişim 0535 737 59 00.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizde sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
5: Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.
6: Çark edip durma öyle. Maksuda eremezsin. Yerinde kalmayınca meyveyi denemezsin. Varan sebatla vardı. Gidip menzile erdi. Sen sebat etmeyince dost yüzü göremezsin. Yollar uzun ve yaman, yolcuya azık iman. İnançla gerilmezsen cennete giremezsin. Köprü yıkık, yol bozuk, elden tutan kimse yok. Hakka gönül vermezsen öteye geçemezsin. derin dere, sarp yokuş, hak erine hepsi hoş. Hakla hemhal olmazsan yayını geremezsin. Varanlar vardı çoktan, varlığa erdi yoktan. Yok olmayınca sen huzura yüz süremez.

gömülmekten, şefkatiyle o kurtar.

Bir kadın, yalnız, çaresiz, şaşkın, şimşek hızıyla yarıyor karanlığı. Gecenin karasına bir ak umut olarak düşüyor adı. Havle. Can havliyle koşuyor Havle. Can havliyle koşuyor. Ayaklarının altında kızgın çöl kumları eziliyor. Ama yüreği çöl kumlarından da kızgın. Öfkeli, hırçın. Bütün zamanların rüzgarını dolduruyor eteklerine. Hışımla basıyor toprağa. Göğün dört bir yanını gözlüyor çaresiz. Ay küsmüş, yıldızlar utanıyor bir kadının koşusundan. Çılgın bir meşale gibi yandıkça yanıyor Havle. Omuzlarında hüzün yükü. Her çıtırtıda ürken ceylan gibi bir o yana bir bu yana vuruyor gövdesini. Ama duvarlar sessiz, ama çöl suskun, gece sağır. Can havliyle koşuyor Havle. Bilmiyor hatırının göklerde yazılı olduğunu. Bilmiyor kırık kalbinin çığlığının tarihin akışını kıracağını. Bilmiyor kaderin kendisine ne hazırladığını. Bilmiyor alnındaki terlerin bütün zamanlara rahmet haberini bulutlandırdığını. Bilmiyor ayaklarının altındaki çöl değil sadece. Bilmiyor sinsi ve sessiz bin zulmü, yüzyılların tortulaştırdığı bir zift karanlığını ayağının altına almak üzere Havle. Bilmiyor yırtacağını sağır ve kör geleneğin yapışkan perdesini. Bilmiyor devireceğini küstah cehaletin kirli kibrini. Bilmiyor silip süpürecek kör alışkanlıkların tozunu. Can havliyle koşuyor Havle. Dur, bir bakalım hele yüzüne. Dinlen şu köşede ey Havle, ey anne. Diyeceklerimiz var sana analarımız adına. Diyeceklerimiz var sana kızlarımız hatırına. Ah Havle, görmüyorsun. Ama sen serçe yüreğinde sonsuza dek uçacak müjdenin tohumunu taşıyorsun. Ah Havle, bilmiyorsun. Ama sen terlemiş avuçlarında cümle kadınların alnına çizilmiş yazgının çizgilerini yeniden çiziyorsun. Ey Havle, adın zulme isyan eden Asiye ile beraber yazılacak. Adın yalnızlığın kışından bahar yetiştiren Meryem ile anılacak. Adın suskun bir sabredişin parıltılı tacı olarak aleme yeniden yazılacak. Adın tenhalarda tomurcuklanan ümidin çiçeği olarak yazılacak. Can havliyle koşuyor Havle. Can havliyle. Kırık hıçkırıklarını karanlığa gömüyor. Yüreği titreyerek giriyor içeri. Hüzünlü şiirlerin satırlarına hece diye koyuyor kesik ağlayışlarını. Umut kapısına varıyor. Nefesi eşikte kesiliyor. Alemlerin rahmetine sığınıyor. Yalvarıyor. Ey Allah'ın elçisi, ne ederim ben? Kim bakar çocuklarıma? Bak kadınlığım iptal oldu. Analığım bitti. Kocam bana zihar uyguladı. Yok mu? Yok mu bunun çaresi? Elbette Allah Resulü de biliyordu ki bu cahiliye adeti adil değil. Bu merhametli değil, bu insaflı değil. Bir erkeğin karısına sırtın anamın sırtı dediğinde kadının kadınlığının iptali kabul edilecek bir şey değil. Karşısında incinmiş bir kadın varken Allah Resulü suskun duramaz. Yaralı bir anne varken karşısında Allah Resulü sakin olamaz. İffeti için çırpınan o serçe yüreğe Allah Resulü çare yok diyemez. Ama ne çare? Ey Havle dedi.
bu konuda bir vahiy inmedi. Havle, can havliyle koşan Havle, ertesi gece yine yardı karanlığı, yine koştu. Çera olup düştü kalbine kainatın, ey Havle. Vahiy inmedi. İkinci gece, yine öyle söyledi peygamber. Ve üçüncü gece, ve geceler, ey Havle, vahiy inmedi. Vahiy inmedi, vahiy inmedi. Biliyordu ki Allah'ın elçisi bu Havle kadar kendisinin de sınavıydı. Elçiye sözünü Allah'ın sözünün önüne geçirmemek düşerdi. Elçiye görüşünü Allah'ın takdirinden önce söylemek yakışmazdı. Elçiye Allah'ın merhametinden daha çok merhamet etmek yakışmazdı. Belli ki Havle'nin analığı kadar vahyin iffeti de sınanıyordu. Elçi ne olursa olsun elçilik ettiğine sadık kalmalıydı. Elçilik ettiği kendisine söz söylemeden elçi söz söyleyemezdi. Vahiy inmedi ey Havle. Sonraki geceler o fısıltılı ağlayışlar sürdü. Ve sonunda, en sonunda olan oldu. Yarıldı gök, ümit tohumlandı. Acı sabrın tatlı meyvesi vaktin dallarını eğdi. Kırıldı tarih yeni baştan. Bir daha eskisi gibi olmayacaktı zaman. Gad semiallah dedi Allah. İşitir Allah. İşitir kadının sesini. Sana fısıldığıyla konuşan kadının sesini işitir Allah. Başkalarının işitmesinden korktuğunu işitir Allah. Ve Havle'nin zaferi, kadınlığın zaferi, analığın zaferi. Mücadele Suresi 1. ayet diye yazıldı kitaba.

herkesi, her şeyi, her duyguyu aynı sevgiyle birlikte yaşamak duasıyla. Çünkü hakikati dinlemek ruhumuzda var. www.kervanfm.com.tr

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Eli Gaziantep.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
4: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı üzeri Hayal Park arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
5: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
6: Telefonlarımız 0534 732 24 98 0532 426 94 92.
7: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 50 27 adres Çıksorut Mahallesi 15082 Noğlu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
8: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 71 92 Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi Maaşkuyu Caddesi Kırsal Terminal Çaprazı'nda. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi Ayşe Fatma Camii arkası Göktuğ Sitesi 6 Şehit Kamil.
9: Aytekin Otomotiv oto yedek parça, yağ ve filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 No'lu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
10: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
11: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazi Kent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
10: Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
12: Güven Motor, motosiklet özel tamir ve bakım servisi. Yamaha, Honda, Kuba, Mondial, Kanuni, Asya Motor Grupların tüm arıza, tamir ve bakımı için motorlarınızı teslim edeceğiniz servis, Güven Motor Özel Servis, siz değerli halkımızın hizmetinde.
10: Altay motosikletleri yetkili bayisi olan Güven Motor, iletişim 0535 680 1062.
12: Adres Vatan Mahallesi 16 No'lu Cadde numara 62, Şahin Bey, Gaziantep.
13: Baklavacılık emek ister. Dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını, Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
14: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 6788. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
15: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
16: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
17: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
18: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Vallahi istemem yalan dünyayı. Al beni yanına ya Resulallah. Bitsin artık, bitsin benim dünya sürgünüm. Bas beni bağrına ya Habiballah. Al beni yanına ya Resulallah. Al beni yanına ya Resulallah.

0: Ey cemaat! Merhumu nasıl bilirdiniz?
1: İyi bilirdik.
0: Dünya ve ahirete müteallik haklarınızı helal ediyor musunuz?
1: Helal olsun.
0: Allahu Ekber.

İstemem ne çelenk, ne çiçek, ne alkış. Haberin var mı? Ahirete bu son kalkış. Allah'a kul ol, Hakk'ın yolunda çalış. Tekbirlerle gömün beni, Kur'an'ımla.

0: Hak yolun kervanı Hakk'a davet ediyor. Kervan FM 93.7. Kervan FM.
1: Dinleyicimize neyi dinlettiğimizin farkındayız. Bir kulaktan girip diğerinden çıkmayacak söylemleri hem düşünce hem de mikrofon süzgecinden geçirip dinleyicimize sunuyoruz. Ne yaptığımızın, ne düşündüğümüzün ve neyi dinlettiğimizin farkındayız. Biz hayatı seslendirmeye devam ediyoruz.

ne sen varsın, ne ben, ne kimse, o var. Bütün sevdiklerin elden gittiyse, o var. Sana daha yakın şah damarından, o var.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 40 02.
2: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
4: Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: İletişim 0535-737-59-0.
6: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
7: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Boykota çağrı. Boykota çağrı.
5: Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın.
8: Cephane bizden olmasın.
5: Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
9: Hayat, istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi.
10: Teşrik tekbirini unutmayın. Bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit farz namazın ardından birer defa okunması gereken teşrik tekbiri şöyle.

0: Kurban Bayramı sebebiyle farz namazların ardından getirilmesi gereken teşrik tekbirini unutmayalım.
1: Gaziantep ilimiz için öğle ezanı.

0: Kervan FM reklamlar.
1: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
2: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5+1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
4: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar karşısı Şehit Kamil.
5: Kervan Yapı olarak her geçen gün adım adım büyüyerek sizlere kaliteli hizmet sunarak çıtamızı bir kat daha yukarı çıkarttık. Bünyemizde bulunan PVC kapı ve pencere sistemleri, tek cam, çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzle yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84. Adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.000 90 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
4: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 50 27. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil. Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 55 72. Yedek parça için iletişim 0535 881 71 37.
2: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
6: 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Öncelikle gün içinde öne çıkan gelişmelerden derlediğimiz manşetlerimizi görelim, sonrasında detaylandıracağız. Değerli izleyenler, Siyonist terör rejiminin ateşkes ihlalleri Lübnan'da devam ediyor. Son saldırılarda yine onlarca Lübnanlıyı katletti Siyonist terör rejimi. Lübnan'a dair son gelişmeleri birazdan günün içinden bülteninde paylaşıyor olacağız. Ateşkese rağmen ABD ve Siyonist terör rejiminin İran'a yönelik saldırıları da devam ediyor. Hürmüz Boğazı ve çevresindeki son ihlallerde devrim muhafızlarından şehitler var. Öte yandan tabii İran'ın da misillemeleri devam ediyor. Ayrıca ABD ile İran arasında devam eden müzakereler de sürüyor ve İran'daki müzakere heyetinin sözcüsünün sürece dair de önemli açıklamaları var. Birazdan aktarıyor olacağız. Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda olan hacı adayları, hacın rükunlarından biri olan vakfe için Arafat'ta ve Arafat'ta bir araya gelen hacılar birazdan vakfe duası okuyacaklar ve biz de o anları canlı olarak paylaşıyor olacağız. Evet, maddi manevi önemli gelişmelerin aslında yaşandığı bir yerde bir cami imamının bayram namazına, bayrama hazırlık bağlamında cami temizlerken uğradığı bir şiddet var. Bu menfur saldırıyla ilgili ortaya çıkan görüntüler ve sonrasında yaşananları da birazdan günün içinden bülteninde paylaşıyor olacağız. Öte yandan Rusya-Ukrayna Savaşı 6. yılında devam ediyor değerli izleyenler ve son durumla ilgili özellikle de Kiev'in Ukrayna'nın son saldırılarıyla ilgili Rusya'dan bardağı taşıran son damla açıklaması yapıldı. Tam olarak ne demek isteniyor birazdan paylaşacağız. Günün içinden başlıyor. Lübnan'la başlıyoruz değerli izleyenler. Siyonist işgal ordusu ateşkesi ihlal ederek bir kez daha Lübnan'da sivilleri katletti, hedef aldı. İşgal ordusunun son saldırılarında 34 Lübnanlı daha şehit oldu. Lübnan'da sözde ateşkesten bu yana şehit sayısı 3185'e yükseldi.
10: Savaş suçlusu Siyonist işgalciler 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İşgal ordusu Lübnan'ın farklı bölgelerinde bulunan 70'i aşkın Hizbullah hedefine saldırı düzenlendiğini açıkladı. Lübnan resmi ajansı Enea'nın haberine göre işgal ordusu güneydeki Sur kentine bağlı Galile beldesi ormanlarını yangın çıkaran fosfor bombasıyla hedef aldı. Saldırı sonrası bölgedeki tarım arazileriyle narenciye bahçelerinde yangın çıktığı aktarıldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Siyonist işgalcilerin 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin son verilerini paylaştı. Saldırılarda şehit edilenlerin sayısı ateşkese rağmen 34 artarak 3185'e ulaştı. Yaralı sayısı ise 9633'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı açıklamasında işgal rejiminin 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3151 kişinin katledildiğini bildirmişti. Soykırımcı işgal ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
9: Değerli izleyenler, İran Dışişleri Bakanlığı ve müzakere heyeti sorucusu İsmail Bekai, Tahran'la Washington arasında imzalanması muhtemel mutabakat zaptına ilişkin görüşülen konuların büyük bir kısmında sonuca ulaştığımızı söyleyebiliriz dedi Bekai'ye. Ancak ABD yetkililerin tutumlarında sık sık değişikliklerin süreci sekteye uğratabileceği hususunda da uyardı.
11: 1404 hadis şud.
12: İran İslam Cumhuriyeti Bakanlığı ve müzakere heyet sözcüsü İsmail Bekai, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Görüşülen konuların büyük bir kısmında sonuca ulaştığımızı söyleyebiliriz diyen Bekai, bu sonucun yakın zamanda bir anlaşma imzalanacağı anlamına gelmediğini ve ABD'nin taahhütlerine bağlı kalacağına dair bir garantinin olmadığını söyledi. Bekai, ABD'li yetkililerin tutumlarında sık sık değişiklikler ve çelişkiler yaşandığını, dolayısıyla bu karmaşıklığın her türlü görüşmeyi sekteye uğratma ihtimalinin bulunduğunu belirterek, muhtemel mutabakat zaptında üzerinde ihtilaf yaşanan bazı hususların bulunduğunu vurguladı. Hürmüz Boğazı'na ilişkin de açıklamalarda bulunan Bekai, ABD ile süren görüşmelerde Hürmüz'le ilgili detaylara yer verilmediğini ve konunun kıyıdaş devletleri ilgilendirdiğini ifade etti. Bekai, Hürmüz Boğazı'nda ücret alınmasına ilişkin soruya da yanıt verdi. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri güvenli kılacak ve uluslararası toplumun da faydasına olacak bir mekanizmanın oluşturulması için birçok ülkeyle görüşüyoruz.
9: Yayınımızın başında belirtmiştik değerli izleyenler, hacı adayları önemli hacın rükünlerinden olan vakfe için Arafat'ta ve şu sıralar Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguç tarafından vakfe duası yapılıyor. Şimdi kutsal topraklardan o görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz.
13: Hakkı ve ila tarikim müstakim bi bereketi Kur'anil azim ve bi hürmeti men erseltehu rahmeten lil alemin ve affu anna ya kerim واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وغنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. Ey kainatın ve bütün mükevvenatın yegane sahibi. Ey alemlerin Rabbi. İlticamız sanadır. Sana inanır, sana güvenir ve ancak senden yardım dileriz. Bizlerden yardımını, lütfunu ve af ve mağfiretini eksik eyleme ya Rabbi. Günahlarımız büyüktür. Fakat senin affın ve bağışlaman ondan daha büyük değil midir? Münacatımız katınadır. Bizleri affeyle ya Rabbi. Gönlümüzden muhabbetini eksik eyleme ya Rabbi. Senden hiçbir zaman ümidimizi kesmeyiz. Rehberimiz sen olursan hiçbir vakitte yolumuzu kaybetmeyiz. Gümrah olmayız. Sen bize hidayet etmez, yol göstermezsen ilelebet dalaletten kurtulamayız. Ya İlahi, en büyük korkumuz bizi kapından kovacak olursan ne yapacağımız, nereye, hangi kapıya iltica edeceğimizdir. Senin aziz kıldığını kimse zelil, zelil kıldığını da kimse aziz kılamaz. Halik sensin, hakim sensin, alim sensin. İlmin her şeyi kuşatmıştır. Rahmetin her şeye şamildir. Kullarına yardım eden, felaket ve musibetlerde imdadına yetişen, kırık kalplere, yanık gönüllere merhem ve yegane teselli kaynağı sensin ya Rabbi. Bütün nimetleri bahşeden sensin. Gariplerin dostu sensin. Kimsesizlerin kimsesi sensin. Sadıkların, aşıkların yardımcısı sensin. Yardımını isteyen herkese yardım edensin. Yardımını esirgeme ya Rabbi. Ya Rab, biz aciz kullarız. Ebedi ve ezeli olan, güç ve kudret sahibi olan, Rahim ve Alim olan sensin. Senin mağfiret ve muhabbet nurunu arıyoruz. Muhabbet ve marifetini ihsan eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, Allah'ım, Arafat meydanındayız. Kalbimiz sana dönük. İçimizde tamamlanmamış cümleler, yarım kalmış dualar var. Bu mübarek anlar, bu kutsi demler hürmetine ellerimiz açık, gönlümüz açık, kelimelerimiz sana açık. Kalplerimize inşihar ve inşirah ver ya Rabbi. İçimizdeki karışıklığı, karmaşıklığı arı duru hale getir ya Rabbi. Sana ulaştırmaya çalıştığımız dualarımızı, gizlice içimizde büyüttüğümüz umutlarımızı, sana arz ettiğimiz yakarışlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Hata rahına gittiklerimizi, bilerek bilmeyerek ettiklerimizi, ere terlediğimiz güzellikleri, ihmal ettiğimiz hayır ve iyilikleri, İsmi Azam'ın hürmetine, Habibi Kibriya Efendimiz hürmetine affınla sarıp sarmala, bizleri bu kutlu mekandan bu sevinçle, bu müjdelerle sahili selamete çıkar ya Rabbi. Allah'ım, bugün Adem ile Havva annemizin yeryüzünde yeniden buluştuğu, İbrahim Halilullah'ın dualarının katına yükseldiği, Habibi Edib'in Hazreti Muhammed Mustafa'nın veda hutbesini irad ettiği, bütün insanlığa mesajını ulaştırdığı bu mübarek durakta Arafat'tayız. Bugün Arefe, bugün dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim müjdesinin nazil olduğu o kutlu gündür bugün. Bu büyük nimetin şükrünü edadan aciz olduğumuzu itiraf ediyor. Ümmetin olmanın izzetine yeniden layık olabilmenin gayret ve azmini senin yüce dergahına arz ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizleri kalp kırmaktan, gönül incitmekten, nasibine düşene rıza göstererek, gördüğüne hüsnü zan ile hükmederek, güzel düşünerek ve kul hakkına riayet ederek yaşayanlardan eyle ya Rabbi. Allah'ım, geçen zamanın kazası yok. Yaşadığımız hiçbir günün, hiçbir anın tekrarı yok. Sevgi ve muhabbetimizi, ibadet, taat ve kulluğumuzu yarınlara bırakma ya Rabbi. Sabahına uyandığımız her günü kulluğun için bir fırsat eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizlere kulluk şuuru, ibadet şevki, gönül zenginliği, sevgi ve mutlulukla dolu, sağlık ve afiyetle müzeyyen bir ömür nasip eyle ya Rabbi. Bizleri sevdiğin kullarından eyle. ve bizleri sevdiğin kullarının halleriyle hallendir ya Rabbi. Sevgili Peygamberimiz gibi yaşamayı, ahlak-ı Muhammediye ile hemhal olmayı bizlere ve nesillerimize nasip eyle ya Rabbi. Bizlere dünya ve ahirette afiyet ihsan eyle. Ayıplarımızı, kusurlarımızı setreyle. Korkularımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Dinimizi, dünyamızı, ailemizi ve sevdiklerimizi muhafaza eyle. Önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan, altımızdan, üstümüzden gelebilecek afetlerden, felaketlerden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Efendimizin buyurduğu üzere, Allah'ın dinini dert edinenin kendi dertlerini Allah satın alır. Allah'ın dinini dert edinmeyeni Allah kendi dertleriyle baş başa bırakır. Bizleri dertlerimizle baş başa bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi, ülkemizi madden ve manen huzurlu ve verimli topraklar, milletimizi iyilik medeniyetinin mümtaz mümessili bahtiyar insanlar, devletimizi adalet ve huzurun yurdu eyle ya Rabbi. Bizlere ümmet şuurunu, İslam onurunu, mümin izzetini, kardeşlik hukukunu, adalet şuurunu, İslam'ın vakur duruşunu, senin hidayet nurunu yeniden bir dirilişle tekrar ikram eyle ya Rabbi. Allah'ım, Habibin hürmetine bize afiyet, helal rızık, salih evlat ve hayırlı ömürler ihsan eyle. Son nefesimizi kamil bir imanla vermeyi, ahirette sevgili peygamberimize komşu olmayı bizlere nasip eyle. Allah'ım, Habibi Edib'in Hazreti Muhammed Mustafa'nın bu meydanda irad ettiği veda hutbesinde bize öğrettiği üzere, kanı kanla, malı malla, hakkı haksızlıkla, gücü gaddarlıkla ölçen cahiliye anlayışından bizleri uzak eyle ya Rabbi. Arap'ın aceme, acemin araba, beyazın siyaha, siyahın beyaza, zenginin fakire, fakirin zengire bir üstünlüğü olmadığını idrak eden, gerçek üstünlüğün takvada olduğunu müdrik bir ümmet eyle bizleri ya Rabbi. Müminlerin yek vücut olduğunu, bir uzvun acısını diğerlerin de hissedeceğini bize unutturma. Kanayan yaralarımıza derman ol ya Rabbi. Allah'ım, sen haksın. Vaadin de haktır. Sözün haktır. Sana kavuşmak haktır. Cennet haktır. Cehennem haktır. Peygamberler haktır. Göndermiş olduğun kitaplar, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an haktır. Kıyamet haktır. Hesap haktır. Bizleri hak yoldan ayırma ya Rabbi. Allah'ım, sana teslim olduk. Sana inandık. Sana güvendik. Sana yöneldik. Senin yardımınla nefsimiz ve düşmanlarımıza karşı mücadele ettik. Hakkımızı aramada senin hükmüne razı olduk. Şimdiye kadar yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız hatalarımızı affeyle ya Rabbi. Gizli aleni işlediğimiz hatalarımızı bağışla ya Rabbi. Allah'ım, içimizden geçenleri sen bilirsin. Bölük pörçük, düzenli düzensiz, açık gizli dualarımızı, niyazlarımızı sen işitirsin. Onları karşılıksız bırakma ya Rabbi. Elemimizi, kederimizi, ıstırabımızı dindir ya Rabbi. Allah'ım, arzularımız çok, hayatımız kısa, teknemiz küçük, denizse çok büyük. Senin rahmet denizinin hepsinden, senin rahmet denizin ise hepsinden daha büyük. İçimizin denizlerinde boğulmaktan, delhizlerinde kaybolmaktan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Sana bir çocuğun safiyeti, bir mübarek ihtiyarın acziyetiyle canı gönülden yalvarıyoruz. Ebediyet sahillerine güven içinde ulaşmayı bizlere nasip eyle. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Bizleri rahmet denizine gark eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizim için her ne murad ettin ise onu hakkımızda hayırlı eyle. Gittiğimiz yolları, alnımıza yazılmış kaderimizi, bize layık gördüğün bahtımızı, yarınlarımızı aydınlık eyle ya Rabbi. Ey Rabbimiz, biz bir sayha kopsun diye beklemekteyiz. Bize yeniden bir diriliş ihsan eyle. Mazlumların feryadı arşa çıkıyor. Basiretsizlik, ferasetsizlik, dirayetsizlik hep bizim ihmalimiz. Fakat ne yazık ki cezasını kundaktaki bebekler, küçücük yavrular, analar, babalar, yaşlılar çekiyor. Onlara imdad eyle ya Rabbi. Allah'ım, biz de büyük ya da güçlü olan kazanmaz. Senin rızanı gözeten, sana kul olan, yalnız senden yardım dileyen kazanır. Bizde imkansız diye bir şey yoktur. Sen ol dersin, oluverir. Bizde kuşlar filleri yener. Ebabillerini gönder ya Rabbi. Bize izzetli bir irade ikram eyle. Beşikteki yavruların, beli bükülmüş ihtiyarların, muhtaç ve düşkünlerin, ağzı dualı kullarının hürmetine, ülkemize ve İslam coğrafyasına musibet verme. İçimizdeki sefihlerin yaptıkları yüzünden bizleri helak eyleme ya Rabbi. Kıyamet gününün yegane sahibi, maliki, hakimi, şahidi olan Allah'ım, o gün cümle ümmeti Muhammed'e rahmetin ve merhametinle muamele eyle. Bizlerden yardımını esirgeme ya Rabbi. Bize gücümüzün yetmediği şeylerle imtihan etme. Bizi affet, bizi bağışla. Bize sevdiklerimizin acısını yaşatma. Bizi senden başkasına muhtaç eyleme Allah'ım. Aniden gelecek bir cümle kaza, bela ve hastalıklardan bizleri ve sevdiklerimizi muhafaza eyle. Senden şifa bekleyen kullarına acil şifalar ihsan eyle. Bize maddi ve manevi bütün hayır kapılarını aç. Bizi fazlından, kereminden, nusretinden müstefit olan kullarından eyle. Hiçbir kuluna rızık endişesi yaşatma ya Rabbi. Cümle ümmeti Muhammed'in yolunu, bahtını ve nasibini açık eyle ya Rabbi. Allah'ım, dualarımızı, tevbelerimizi kabul eyle. Seyyiatımızı hasenata tebdil eyle. Bizleri şirk, küfür, nifak, haset ve fesat karanlıklarında bırakma ya Rabbel Alemin. Cümlemizi kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, kötü komşudan, erzeli ömürden ve imanını kurtarmadan göçüp gitmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Bizleri iki cihanda aziz eyle. Gözlerimize hüzün, yüreğimize ümitsizlik, ocaklarımıza ateş düşürme ya Rabbi. Bütün dertlerimizi, sıkıntılarımızı, müşkilatımızı hallü asan eyle. İşimizi gücümüzü rast getir. Ahir ve akıbetimizi hayır eyle. Bütün geçmişlerimize ve üzerimizde hakkı bulunanlara rahmet eyle. Allah'ım, rahmetinin sonsuzluğu adına mazlum coğrafyaların üzerine inen ateşi söndürecek olan sensin. Yeryüzünün her bir köşesinde insanlığın yüreğinde yıllardır dinmeyen acıları dindir ya Rabbi. Allah'ım, senin arzında, senin mülkünde ağlayan analara, yetim ve öksüzlere, yaralı gönüllere merhametinden bir nefhay ilahi gönder ya Rabbi. Mazlumların duasına icabet eyle ya Rabbi. İnsanlığa, tüm yeryüzüne ve müminlere sulh, selamet ve emniyet ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ım, İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan mümin kardeşlerimize sabır, sebat, izzet, kurtuluş ve ihsan eyle. Bizi ümmet olarak yeniden birliğe, beraberliğe, kardeşliğe kavuştur ya Rabbi. Kalplerimizi tevhid ile birleştir. Yollarımızı Kur'an nuruyla aydınlat. Hayatımızı Peygamber Efendimizin sünneti seniyyesiyle, ahlakı hamidesiyle bereketlendir ya Rabbi. İçimizdeki kin ve nefreti, aramızdaki fitne ve fesatı izale eyle. Bizi hakkı savunan, adaletle yaşayan, mazlumun yanında duran, zalimin karşısında olan kullarından eyle ya Rabbi. Allah'ım, Habibi Ekrem Efendimizin duanın en hayırlısı Arefe günü duasıdır buyurduğu bu eşsiz vakitte sana açılmış ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Ey bu meydandaki kullarıyla meleklerine karşı iftihar eden Rabbimiz, bizleri o iftiharın muhatabı kullarından eyle ya Rabbi. Üzerimize rahmet sağanakları yağdır. Gönüllerimizi mağfiretin nuruyla doldur. Amel defterimizi şu mübarek Arefe günü tertemiz eyle ya Rabbel Alemin. Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, halk ettiği rızık ve nimetlerle her iki cihanda nasiplendiren, Rezzak-ı Alem olan Rabbimiz, sen Rahman ve Rahim'sin. Af, mağfiret, bereket ve şifa sahibisin. Her şeyi gören, işiten ve bilensin. Affedicisin. Affetmeyi seversin. Sana inandık, sana güvendik, sana sığındık. Sana kul olduk, kapına geldik. Her türlü yardım, bereket, sağlık ve afiyet sendendir. Bizlerden rahmetini, mağfiretini, yardım ve bereketini esirgeme. Bizleri yanlış yollara sapmaktan, şeytana uymaktan, hasetten, fesattan, sana asi kul olmaktan muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi, imtihanımız için mühlet verdiğin şeytan ve avanesinin bizi aşağıların aşağısı yapmak niyetiyle ürettikleri hain, vesvese, desise ve tuzaklarına karşı ferasetimizi ve basiretimizi imanımızla diri tutmamızda bize yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, aklımızı yakıt tutuşturarak cihanı bize zindan etme. Madem ki lütfedip iman ile kalbimizi mamur ettin, o gönül iklimini küfr ile viran etme ya Rabbi. Ya Rabbi, kimlik, kişilik ve karakterimizi hesabını veremeyeceğimiz gizli ve aşikar her türlü fenalığa ve kötülüğe bulaşmaktan sen muhafaza eyle. Allah'ım bizi tevbe edenlerden eyle. Amin. Gayretimizi âli, niyetimizi halis, amellerimizi salih eyle. Anne babalarımızı, evlatlarımızı, akraba ve dostlarımızı bizden razı eyle. Amin. Kabirde berzah yolculuğumuzda sırat köprüsünde yolumuzu açık, yükümüzü hafif eyle. Amin. Zorluklarımızı kolay eyle. Amin. Uzaklarımızı yakın eyle. Amin. Huzurumuzu ve sağlığımızı daim eyle. Amin. İmtihanlarımızı asan eyle. Amin. Rızkımızı bol ve bereketli. Amin. Ahlakımızı güzel, kazancımızı helalinden eyle. Amin. Nefsimizi, nefesimizi ve nesebimizi pir-i pak eyle. Amin. Bizleri kadir kıymet bilenlerden, hatır gönül sayanlardan, ekmek tuz hakkı gözetenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım gördüğümüzden geri bırakma. Amin. Güzel ve hayırlı olan ne varsa bizlerden, gönlümüzden ve ömrümüzden eksik eyleme. Her iki dünyada mamur eyle bizleri ya Rabbi. Allah'ım bizi yarattın, yaşattın, sayısız nimet bahşettin. Hakkı batılı bize gösterdin. Lakin biz gaflete düştük, acizlik gösterdik. En büyük nimet olan izzetimizi koruyamadık. Bizi tekrar izzetimize iade eyle ya Rabbi. Mutmain ve selim bir kalp ile yapılan bütün dualara hulusi kalp ile amin diyoruz. Pak ve temiz yürekli insanların halisane dualarına amin diyoruz. İzzet ve şeref sahibi, hayatının her türlü olumsuzluklarına karşı hasbunallahi ve ni'mel vekil diyebilen tevekkül ehlinin dualarına amin diyoruz. Bizlere ümmeti Muhammed'i ayağa kaldıracak bir izzet, yetim ve öksüz başlarını okşayacak bir şefkat, gönülleri yeniden diriltecek bir iman nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım ellerimiz duada, gözlerimiz yaşla dolu, dilimizde şu niyaz var. Allah'ım kalplerimiz paramparça, bize dayanma gücü ver. Amin. Dertler büyüdü, ancak senin rahmetin daha büyüktür. Ümmeti Muhammed'i hâb-ı gafletten ikaz eyle ya Rabbi. Amin. Sen duaları kabul edensin. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Sen mazlumların yakın yanındaki tek gerçeksin. Bizlere yardım eyle ya Rabbi. Allah'ım bize izzetli bir duruş, adil bir kalp, diri bir vicdan ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Huzurundayız. Zaaflarımızı biliyor, acizimizi itiraf ediyor ve senin sonsuz kudretine, engin mağfiretine sığınıyoruz. Bizleri aff ve mağfiret eyle ya Rabbi. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Evlatlarımızı imanla büyütmeyi, yuvalarımızı huzurla donatmayı, gençlerimizi iffet ve edep ile yetiştirmeyi nasip eyle. Bizleri dünya imtihanında sabredenlerden, ahirette yüzü ak olanlardan eyle. Aziz vatanımızı dahili ve harici tuzaklardan, şer odakların hile ve desiselerinden, fitne ve fesat ehlinin oyunlarından sen muhafaza eyle Allah'ım. Bize bu musibetleri def edecek güç, kuvvet ve enerji, isabetli bir akıl, sarsılmaz bir şuur, sabır, sebat ve feraset ihsan eyle ya Rabbi. Güzel ülkemizin huzuru için ve bütün dertlerimizin, sıkıntılarımızın son bulması için vesileler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ülkemize dirlik, düzenlik ihsan eyle. Milletimize birlik, beraberlik ve kardeşlik lütfeyle. Ülkemiz ve milletimizin yükünü omuzlayan, gece gündüz demeden daha ileriye gitmesi, huzur ve mutluluk ülkesi olması için emaneti yüklenmiş olan bütün devlet erkanımıza sağlık ve afiyetle hayırlı ömürler, hayırlı hizmetler ihsan eyle ya Rabbi. Bizleri her türlü felaketten, fitneden, düşman tasallusundan muhafaza eyle. Ordularımızı her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer, düşmanlarımızı zelil ve makhur eyle ya Rabbi. Fedakar emniyet güçlerimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Amin. Aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize rahmet eyle. Amin. Şehit kanlarıyla yoğrulmuş mukaddes vatanımızın ezan-ı Muhammedi dinmeden, kutlu sancağımız yere inmeden, istiklalini ilelebet baki eyle ya Rabbi. Amin. Devletimizi devlet ebed müddet eyle. Amin. Aziz milletimizi ilelebet payidar eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım bizlere dünya hayatında iyilik, güzellik ve huzur nasip eyle. Amin. Ahiret yolunda imanla göçmeyi, amin, kabirde rahmetine kavuşmayı, amin, mahşerde Peygamber Efendimizin sancağı altında haşrolmayı, amin, rızana ulaşmayı, amin, cennet ve cemaline ermeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ey alemlerin Rabbi, bizi İslam ümmetinin hayırlı birer ferdi eyle. Ümmeti Muhammed'i birlik ve beraberlikte daim eyle. Amin. Ümmeti Muhammed üzerine kurulan bütün tuzakları bozarak tuzak kuranların başlarına makus eyle ya Rabbi. Amin. Bizi emanete sahip çıkmamış, mahcup ve mahzun şekilde huzuruna gelmekten muhafaza eyle. Amin. İslam'ın izzet ve şerefini taşıyamadığımız her anımızı bağışla. Bizi gaflet ve zillete düşüren tüm günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Amin. Ya İlahel Alemin. Sahabe-i kiram efendilerimiz sevgili peygamberimize muhabbetini dile getirirken anamız babamız sana feda olsun ya Resulallah derlerdi. Biz o gaye insan, ufuk peygamberi Allah'ı sevdiğimiz için severiz. Onu Allah sev dediği için severiz. Onu Allah sevdirdiği için severiz. Onu bize sonsuz mutluluğun yolunu gösterdiği için severiz. Onu bizim saadetimiz için bir ömür eza ve cefaya katlandığı için severiz. Onun içindir ki biz onu görmeden çok ama çok severiz. Allah Resulü'nün varlığının kaç bahara bedel olduğunu bilmeyenler,

Eyleme ey rahmetellil alemin. Ey Nebi, sana değen rüzgarı, seni örten bulutu özledik. Özlemeyi, sevmeyi, sevilmeyi ve sevindirmeyi özledik. Aşkı, muhabbeti, gözyaşını, müsamahayı, ahlakı, adabı, irfanı, feraset ve basireti, adaleti özledik. İzzeti, hikmeti, şefkati, hürmeti ve merhameti özledik. Seni çok arıyoruz. Seni çok özlüyoruz ya Resulallah. Bizi bu çağa, bu hayata, bu yaşadıklarımıza karşı dik tutan senin sevgindir. Senin kokundur. Yel essin, kokun gelsin ya Resulallah. Allah'ım, yaratılışımızı güzel kıldığın gibi ahlakımızı da güzelleştir. Bizleri ve nesillerimizi Kur'an ahkamı ile, sevgili peygamberimizin ahlakı ile tezyin eyle. Ahirette onun şefaatine nail eyle. Kıyamet gününde Efendimizin Livaül Hamd isimli sancağı altında haşr-ı cemeyle ya Rabbi. Allah'ım kalplerimize huzur ve sekinet, hanelerimize bolluk ve bereket, işlerimize kolaylıklar ihsan eyle. Adımlarımızı hayra, sözlerimizi hikmete, düşüncelerimizi güzel olana yönlendir ya Rabbi. Bizi gafletten, tembellikten ve ümitsizlikten halas eyle ya Rabbi. Ya Rabbi helalinden rızıklandır. Şerlerden koru. Dualarımızı kabul buyur. Dilediğimizden daha güzelini, umduğumuzdan daha fazlasını ve dua ettiğimizden daha hayırlısını nasip eyle ya Rabbi. Ya İlahi, bizleri, anne babalarımızı, dede ninelerimizi, sevdiklerimizi, akraba ve taallukatımızı, komşularımızı ve bütün din kardeşlerimizi, bize iyilik edenleri, hayır duada bulunanları, bizden hayır dua bekleyenleri, üzerimizde emeği ve hakkı olanları ve bütün ümmeti Muhammed'i rahmet ve mağfiretinle bu Arafat gününde, Arefe gününde affettiğin ve bağışladığın kullardan eyle ya Rabbi. Ya İlahi, bizleri, anne babalarımızı, dede ninelerimizi, sevdiklerimizi, bütün geçmişlerimize rahmet eyle. Bizleri ve bütün ehli imanı bela ve musibetlerden, hastalıklardan, her türlü kötülük ve şerlerden muhafaza eyle. Beldelerimizi ve sair bilad-ı İslam'ı her türlü afat-ı araziye ve semaviyeden muhafaza eyle. Lütfundan hayırlı, bereketli, afetsiz rahmetlerindir topraklarımıza ya Rabbi. Din ve mukaddesat düşmanlarını kendi dertlerine düşürerek kötü emellerinde muvaffak eyleme ya Rabbi. Bizleri ashab-ı yeminden eyle. Kitabımızı sağımızdan almayı nasip eyle. Allah'ım sen hiçbir şeyi boşuna yaratmadın. Bize işe yaramayan, bizi işe yaramayan haleti ruhiyesinden sen kurtar ya Rabbi. Dua etmekten başka kârımız yoktur. Üzerimizden korkuyu, ataleti kaldır ya Rabbi. Yiğitlerin, cengaverlerin, yürüdüğünde yeri titretenlerin, konuştuğunda sözü dinlenenlerin, ayağa kalktığında küfrün kalelerine korku salan kahraman kullarının zümresine ilhak eyle ya Rabbi. İzzet ver, şeref ver, derman ver, dert verme, korku verme, zillete düşürme ya Rabbi. Allah'ım, rahmet elçisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselam hürmetine, dostun Halil'in İbrahim aleyhisselam hürmetine, sırdaşın Musa aleyhisselam hürmetine, Ruhullah İsa aleyhisselam hürmetine, Tevrat hürmetine, İncil hürmetine, Zebur hürmetine, Kur'an-ı Mübin hürmetine, mahlukatın üzerindeki kaza ve takdirin hidayete erdirdiğin kulların hürmetine, Allah'ım kalplerimizi nifaktan, amelimizi riyadan,
gözlerimizi hain bakışlardan sen

0: muhafaza eyle. Allah'ım günahlarımızı affeyle. Ahlakımızı güzel, amelimizi salih eyle. Bol rızkımızı bol, kazancımızı helal eyle. Kalplerimizi birleştir. Bizleri nifaka ve ayrılığa düşürme. Bizi doğru yola, sırat-ı müstakime, nimet verdiğin kullarının yoluna ilet ya Rabbi. Bizi şirk, küfür ve nifak karanlıklarından kurtar. İman ve İslam'ın aydınlığına çıkar. Bizi her türlü çirkinlik ve edepsizliğin açığı ve gizlisinden sen koru ya Rabbi. Allah'ım, kulaklarımızı, gözlerimizi, ellerimizi, ayaklarımızı, bir cümle azalarımızı her türlü gayrimeşruluktan sen koru. Eşlerimizi, çocuklarımızı ve bütün sevdiklerimizi her türlü kötülüklerden ve günahlardan muhafaza eyle. Allah'ım, senden gerçek iman ehlinin feragatını, sabır ehlinin azmini, takva ehlinin ibadetini, ilim ehlinin irfanını istiyoruz. Bizlere lütfeyle ya Rabbi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dua ettiği gibi sana yalvarıyoruz. Allah'ım, senden ve katından vereceğin, senden katından vereceğin öyle bir rahmet istiyoruz ki onunla kalbimize hidayet, işlerimize nizam, dağınıklığımıza tertip, içimize kamil bir iman, dışımıza ameli salih, amellerimize temizlik ve ihlas ver. Bizlere rızana uygun istikameti ilham eyle ya Rabbi. Ey Kabe ve Harem'in Rabbi, ey bağışlaması bol Rabbimiz, bizleri sana layık kul eyle. Habibi Edib'in Hazreti Muhammed Mustafa'ya layık ümmet eyle. Günah, hata ve kusurlarımızı affe, mağfiret eyle. Şefaat-ı Mustafa'ya nail eyle. Cennet ve cemalinle müşerref eyle. Cennette Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hem civar eyle. Tüm geçmişlerimize rahmet eyle. Dualarımızı kabul, vakfemizi, amel ve ibadetlerimizi makbul eyle ya Rabbi. Haccımızı mebrur eyle. Mübarek ve müteyemmen eyle. Bizleri Arafat meydanından ayrılmadan affettiğin, mebrur bir hac ile annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz ve bağışlanmış olan kullarından eyle ya Rabbi. Burada Arafat'ta ve ülkemizde ekranları başında dualarımıza iştirak edip amin diyen tüm kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Amin, amin, amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin ve bi hürmeti seyyidil murselin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Evet değerli izleyenler, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş Arafat'ta vakfe duasını yaptı. O anları ekranlardan canlı olarak paylaştık. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra hem hacı adaylarımızın vakfedeki durumu, yaptığı dualar, bu bağlamda konuklarımız olacak. Yine bu bağlamda bu konuyu başlığını değerlendireceğiz. Sonrasında da yine kıymetli bir konuğumuz da hem Türkiye'de hem de dünyadaki kurban organizasyonlarının faaliyetlerini konuşacağız. Kısa bir ara.
2: Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi, Ökke Şehit Bulvarı, Oğuz Eli Gaziantep.
3: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 40 02.
4: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
5: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresimiz Live Hospital civarı, Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
6: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camii Yanı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
7: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
6: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
8: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 Nolu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
9: Aytekin Otomotiv, oto yedek parça, yağ ve filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 No'lu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
10: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
11: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
12: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

0: Kervan FM reklamlar. Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: İletişim 0535 737 59 00.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketenler.

Yar adıyla başlayayım sözüme. Gülsüz bağda bülbül ötmez kurbanım. Sözü önce söyleyeyim özüme, yoksa kalpten kalbe gitmez kurbanım. Sen senin olmazsan tüm dertler biter. Varını yoğunu mürşidine ver. Ustanın elinde kütük ol yeter. Teslim olan zarar etmez kurbanım. Güvenme kendine ben oldum diye. Pişenler hamım der, bir düşün niye. Tövbe lazım ettiğimiz tövbeye. Bir tövbeyle bu iş bitmez kurbanım. İltifat beklemek, kırılmak nedir? O kapıdan kovsa, sen bacadan gir. Ha sevmiş, ha dövmüş. İkisi de bir. Sevmese kaşını çatmaz kurbanım. Çalış, nasibini al dünyadan yana. Ama sanma dünya yar olur sana. Ahiret parası lazım insana. Güneş hep batıdan batmaz kurbanım. Hizmet yoksa himmet olmaz, bu kesin. Hem hizmet nimettir, böyle bilesin. Gayret et, gönle gir, benimdir desin. Sultan kölesini atmaz kurbanım. Yap dediğini yap emrine göre. Bu iş bensiz olmaz deme boş yere. O eli tutmuşsa insan bir kere, nefsini hesaba katmaz kurbanım. Cahiller ağzını açınca ben der. Ben deyip yol alan var mı hiç? Göster. Eli hep güzel gör, kendini hep yer. Tezek su dibine batmaz kurbanım. Günahtı, sevaptı, bunlar boş hesap. Her neyi yaparsan Allah için yap. Avamın işidir bu hesap kitap. Aşıklar kar zarar gütmez kurbanım. Dua kabul, niye Sıddık'ın ahı? Ne dedi Hızır'a Nakşibend Şahı? Hatırla, idrak et, anla bu rahı. Ben sadığım demek yetmez kurbanım. Sadakat ne derse doğru demekmiş. Onsuz doğrulara eğri demekmiş. Sadakat Sıddık'ın bağrı demekmiş. Ciğer yanar, duman tütmez kurbanım. Er olmak isteyen serinden geçer. Bir saki elinden badeyi içer. Seç deseler yarın zehrini seçer. Ahyarın balını tatmaz kurbanım. Sözün özü derdi minnet bil cana. Yare can ver ki can yar olsun sana. Serdar isen serini koy meydana, kurbanlara bıçak tutmaz kurbanım.

0: Şu an 93.7 Kervan FM frekansında olan Gaziantep, Şahinbey, Şehit Kamil, Nizip, Karkamış, Araban, Yavuzeli, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağ ve diğer mekanlar. Gönlümüz sizinle. Burası Kervan FM 93.7.
1: Kervan FM reklamlar. Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: İletişim 0535 737 59 00.
3: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Sultan-ı Rusul, Şah-ı Mümeccessin efendim. Biçarelere devleti sermetsin efendim. Divan-ı İlahi'de selametsin efendim. Menşur-u Leamrük'le müeyyetsin efendim. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Hutben okunur, minber-i iklimi bekada. Hükmün tutulur, mahkemeyi ruh-i cezada. Gülbang-ı kudumun çekilir, arş-ı hüdada. Esma-ı şerifin anılır, arzu semada. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Ol dem ki velilerle nebiler kalı hayran. Nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efkan. Ye'is ile usatın ola ahvali perişan. Destur-u şefaatle senindir yine meydan. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Bir gün ki dalıp bahri gama firkete gittim. İlden getirip kendimi bir hodluğa yittim. İsyanım anıp akıbetimden hazer ettim. Bu matlağı yad eyledi bir seyyid işittim. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Ümitteyiz, yeis ile ah eylemeyiz biz. Sermaye-i imanı tebah eylemeyiz biz. Babın koyup ayarı penah eylemeyiz biz. Bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Biçaredir, ümmetlerin isyanına bakma. Desti red urup hasret ile düzaha kalkma. Rahmeyle aman, ateşi hicranınla yakma. Ez cümle kölen galibi pür cürmü bırakma. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim.

Dinleyicimize neyi dinlettiğimizin farkındayız. Bir kulaktan girip diğerinden çıkmayacak söylemleri hem düşünce hem de mikrofon süzgecinden geçirip dinleyicimize sunuyoruz. Ne yaptığımızın, ne düşündüğümüzün ve neyi dinlettiğimizin farkındayız. Biz hayatı seslendirmeye devam ediyoruz.

Her gün biraz daha uçuruma giderken kendim bile tutamadım kendi elimden. Halim nedir diye bilmek istersen hesabım verildiği mahşerde gör beni.

savrulur insan yaprak misali. Tutunacak dallar kurumuştur elinde, el aman dilerken yerde ve gökte, hesabın verildiği mahşerde gör beni.

Ağlamaktan gözlerimde kalmadı derman. Senden başka bütün kurtarıcılar yalan. Avuçlarımı açtım, ağlıyorum feryat figan. Hesabım verildiği mahşerde gör beni.

Zamanım varken dünyada kurtaramadım kendimi. Annem istemezdi cehenneme girmemi. Annemden 100.000 kat daha merhametli. Hesabım verildiği mahkemede

günahın külleriyle kararmış bir yüz, mahcubiyet deryasında kapanmış bir göz, şirazesi düşmüş bir ömürle mahşerin meydanına geldiğinde ey nebi,

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 51 92 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydinli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
4: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712 Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
5: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebeşibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi, cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
6: Kervan Yapı olarak

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizde sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84 adresimiz İbn Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 50 27 adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
2: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
1: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi. Tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
3: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
4: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları, 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
5: Güven Motor, motosiklet özel tamir ve bakım servisi. Yamaha, Honda, Kuba, Mondial, Kanuni, Asya Motor Grupların tüm arıza, tamir ve bakımı için motorlarınızı teslim edeceğiniz servis, Güven Motor Özel Servis, siz değerli halkımızın hizmetinde.
6: Altay motosikletleri yetkili bayisi olan Güven Motor iletişim 0535 680 1062.
5: Adres Vatan Mahallesi 16 No'lu Cadde numara 62 Şahin Bey Gaziantep.
7: Zarafetin simgesi Kuyumcu Battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri Kuyumcu Battal'da. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri Kuyumcu Battal'a bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çık Sorut 29 Ekim Mahallesi Maaş Kuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
1: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
8: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
9: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
10: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
11: Birçok yazarın köşe yazılarını araştırıp, derleyip sizler için hazırlıyoruz. Sesli Makale hafta içi her gün Kervan FM'de. Sesli Makale başlıyor.
12: Faruk Kuzu, Doğru Haber. İlginç kareler. Birleşik Arap Emirlikleri ne yapıyor? İslam coğrafyasındaki 2. İsrail veya İsrail'in ileri karakolu diye anılan Birleşik Arap Emirlikleri Emirates, uzun yıllardır bölgede uyguladığı siyasetle İslam karşıtlığının simgesi haline gelmiş bulunuyor. 1971 yılında kurulan Birleşik Arap Emirlikleri, doğudan batıya neredeyse tüm İslam dünyasında küresel Siyonizmin hedefleri doğrultusunda hareket ediyor. 2020 yılında İbrahim Anlaşmalarına imza atarak Siyonist işgal rejimiyle ilişkilerini resmi olarak ilan etti. Bu tarihten çok önce başlayan anlaşmalarla birçok projeye imza atan ikili, stratejik ortaklık düzeyinde beraber hareket ederek özellikle hava savunma sistemleri, anti-drone teknolojileri ve ortak silah sistemleri geliştirilmesine yönelik askeri ortaklıklar geliştirdi. Siyonizmin küresel medya ve siyaset gücünden istifade eden Birleşik Arap Emirlikleri, 7 Emirliği ve özellikle Dubai Emirliği'ni dünya çapında en önemli turizm ve ticaret lokasyonlarından biri haline getirdi. Gazze'nin eski polis şefi ve Filistin yönetiminin istihbarat sorumlusu olan Muhammed Dahlan, Siyonist istihbaratla işbirliği yaparak Filistin davasına ihanet etmişti. İşte bu Dahlan, Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Muhammed Bin Zayed Nahya'nın güvenlik danışmanlığını yapıyor. Sapkın Epstein, Ekabe örtüsü gönderen Aziza El Ahmadi de Birleşik Arap Emirlikleri'nde modernleşme ile ilgili önemli bir görevi üstlenmiş biri. Siyonist işgal rejiminin ilişkileri özellikle 28 Şubat'ta başlayan İran saldırılarında ortaya çıktı. İran'a saldırıların başladığı ilk günlerde terörist Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri'ni gizlice ziyaret etmiş, ardı sıra Shin Bet lideri ve bilahare Genelkurmay Başkanı Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarda bulunarak çok önemli projelere imza atmışlardı. Tüm çevre ülkeleri İran'la barış anlaşması yapılmasını isterken Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi Trump'a İran'ın işini bitirmesi çağrısında bulunuyordu. Bahreyn'deki halk hareketlerine karşı Suudi ile birlikte asker gönderen Birleşik Arap Emirlikleri, 2013'te Mısır'daki askeri darbede Sisi'nin en büyük destekçisi olmuş, 2015'te Yemen'deki Husi Müslümanlara karşı Suudi Arabistan'la birlikte savaşa girişen Birleşik Arap Emirlikleri, 2017'de yine Suudi ile birlikte Katar'ı kuşatıp ambargo uygulamıştı. Bugüne kadarki tüm faaliyetlerinde İsrail'in menfaatlerini gözeten Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi son olarak ülkesindeki Şii Müslümanlara karşı ayrımcı bir saldırıya geçti. Pakistanlı Şii siyasi hareketi Müslümanların Vahdet-i Meclisi tarafından hazırlanan ve basına ulaşan veri tabanına göre 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırı başlatmasından bu yana yaklaşık 7500 Pakistanlı Şii Birleşik Arap Emirlikleri'nden sınır dışı edildi. Grubun sözcüsü Muhsin Abidi, gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğini belirtirken, Müslüman Şii toplumu temsilcileri İran Savaşı ile birlikte Körfez'de mezhepsel gerilimin arttığını ve deportların hız kazandığını belirtiyor. Cenevre merkezli MENA Rights Group İnsan Hakları Kuruluşu da Birleşik Arap Emirlikleri'nde Şii kökenli yabancıların yıllardır keyfi gözaltı ve zorla kaybetme uygulamalarına maruz kaldığını ancak son dönemde baskının belirgin şekilde arttığını kaydediyor. 2019 yılında El-Ezer Şeyhi İmam Ahmet El-Tayyeb ve Papa Francis tarafından ortaklaşa kaleme alınan ve Abu Dhabi'de yayınlanan İnsan Kardeşliği Belgesi olarak adlandırılan belge, birçokları tarafından unutulsa da Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi tarafından adım adım işlenmekte. İbrahimi Aile Evi ile Hoşgörü ve Birlikte Yaşama Bakanlığı gibi projeler bu büyük planın uygulama ayaklarından sadece birkaçı. Belgede Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar arasında kardeşlik çağrısında bulunan çeşitli sapkın ifadeler de yer alıyor ki bu ifadeler sıradan bir çağrıdan ziyade uzun zamandır uygulanmaya çalışılan dinler arası diyalog projesinin bir uzantısı. Siyonist işgalcilerin son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurmaya çalıştıkları hava savunma sistemleriyle birlikte çevre ülkelere bizimle olursanız sizi ihya ederiz mesajı veriyor. Gelinen noktada Körfez siyasetinde İran politikasında Sudan, Somali, Mali, Etiyopya, Mısır, Yemen gibi ülkelerdeki içi karışıklıklar ve darbelerde Siyonistlerle birlikte hareket eden Birleşik Arap Emirlikleri aynı zamanda Müslüman kardeşlerin en keskin düşmanı. Finans gücünü kullanarak yer edinen Birleşik Arap Emirlikleri ve benzeri yönetimlerin gerçek yüzü anlaşılmadan nerede Müslümanlar, nerede İslam ülkeleri gibi sorulara neden cevap verilemediği anlaşılmayacaktır.
8: Fesih yasak, doğru haber, aile reisinin harcama kültürü ve denk bütçe oluşturması. İnsanoğlu imtihan dünyasının zorlu vadilerini aşmaya çalışırken hasbelkader ayağının taşa takılıp düştüğü zamanlar olur. Dünya bir Mevlevi misali kendi ekseni etrafında saatte yaklaşık 1670 km hızla, güneşin yörüngesinde ise saatte ortalama 107 bin kilometre gibi çok daha yüksek bir hızla yol alıp menziline varmaya çalışmaktadır. Bu sefer de dünyayı sırtına alıp dert ve gaye edinenler, dünya ağırlığınca yükleriyle sürüne kaldılar bu handa ve yolda. Bir değirmendir bu dünya. Gün geçtikçe ve zaman aktıkça un ufak ediyor insanı. Alçalmış, binilmiş, üzerinde canlı hayat emareleri olan bu gezegen üzerindeki yolculuğumuzun neticelenmesi an meselesi. Sonuçta insanoğlu haris ve bencil yaratılmıştır. Daha cebimizdeki parayı nasıl tüketeceğimizin hesabını hesap gününün sahibine vermeden bir de bakmışsınız ki ömür sermayenizi tüketivermişsiniz. Rahmetli Cahit Zarifoğlu ne güzel söylemiş. Burası dünya, ne çok kıymetlendirdik. Oysa bir tarlaydı. Ekip biçip gidecektik. Ey dost, şu hayatta sana verilen her türlü mal, mülk, güç veya sağlığın geçicidir. Zenginken yoksul düşebilir, sağlık içindeyken de hastalanabilirsin. Ancak gücünü, yüceliğini ve kudretini yitirmeyen tek varlık, alemlerin Rabbinin Allah olduğunu unutmamalısın. Netice itibarıyla bu yolda insanın ayağının takılıp düşmesi muhaldir. Atalarımız bilgeliklerine dayanarak, düşmez kalkmaz bir Allah vardır sözüyle taşı tam da gediğine koymuşlardır. İnsanın zihnini kemiren ve ruhunu daraltan dünyevileşme hastalığından şifa bulup, ruhen ve kalben itminan bulmak isteyen aile reislerinin her birinin, Resulullah'ın sıradaki manevi reçetesini uygulamalarında fayda vardır. Kibirsiz ve israf etmeden yiyiniz, içiniz, giyiniz ve sadaka veriniz buyurdular. Harcamalarında elini boynuna bağlı olarak asma ya da büsbütün açıp savurma. Mülkün gerçek sahibinin Allah olduğu, haliyle tasarruf yetkisinin de ona ait olduğu bilinciyle hareket et ki, ayağa kayıp gidenler arasına karışmayasın. Ey aile reisleri! Ailenin huzur atmosferini bozan tartışma, kavga, şiddet ve benzeri olumsuzluklardan aileyi uzak tutmak istiyorsanız israf etmeyiniz. Tam aksine iktisat edip iktifa ediniz ki rızkınız bollaşsın. Rabbinizin Rezzak olduğunu unutmayınız. Kaldı ki rızık iktidarla değil, iktifa iledir. Allah Celle Celaluhu, insana bahşettiği sonsuz nimetlerine teşekkür etmesini bilmezsen, üzerindeki nimeti alır, nikmete çevirir. Hem nankörlük etmeyin, var gününüzde Rabbim deyin ki, o dar gününüzde size kulum desin. Evet, sözün dönemecine geldik. Allah bizler için sayısız nimetler yaratmıştır. Bunları saymakla bitiremezsiniz. Allah herkesin rızkını verir. Ancak şu bir gerçektir ki insanın sınırsız ihtirasları ve arzuları vardır. İhtiyaçlar, arzu ve istekler sınırsızdır. Buna karşılık yeryüzünde yeraltı ve yerüstü servetleri ihtiyaçlara kıyasla göreceli olarak sınırlıdır. Bizim ihtiyaç ve arzularımızı karşılayacak kadar bol miktarda üretilmiş mal bulunmaz. Dolayısıyla insanlar seçimlerini iktisadi ve ahlaki kurallara uygun olarak yapmaya mecburdurlar. Bu nedenle tüketimde ölçülere uygun davranış sergilemeli,
12: helal haram ölçüsü, zaruret derecesine göre ihtiyaçların sıralanması ve her kademede israftan kaçınılması zorunluluğu vardır. İslam'da bir yandan tüketimde yapılacak aşırı sınırlamalar kınanırken, diğer yandan haksız veya göze batan tüketim eleştirilir. Bu nedenle Müslüman aile reisi parasını harcarken dikkate almak zorunda olduğu şey, sadece kendi kesesi değil, aksine bir bütün olarak toplumun kesesidir de. Çünkü her ne kadar gelir artsa da tüketim alanları Allah'ın emir ve yasaklarıyla tanzim edilmiştir. Meşru alanların dışında tüketim yasaklandığı gibi meşru alanlarda da israf etmeme prensibi konulmuştur. Oysa Allah israfın haram olduğunu ve israf edenlerin de şeytanların kardeşi olduğu hakikatini Kur'an'da bildirmiştir.
13: Hasan Sabaz, Doğru Haber. Hayvanlık. Soykırımcı Siyonist rejimin Sumut filosu aktivistlerine yönelik insanlık dışı uygulamaları tüm karartma ve görmezden gelme çabalarına rağmen dünya kamuoyuna gösterildi ve küresel öfkenin biraz daha artmasına neden oldu. Sadece insani kaygılarla yola çıkan ve tümüyle sivil özellikler taşıyan filoya yönelik gerçekleştirilen korsan saldırılar ve sonrasındaki gelişmeler Gazze'de yaşananların az da olsa anlaşılmasına katkı sağladı. Arkasına Amerikan desteğini alan ve Avrupa Birliği'nin büyük ülkelerinin sınırsız destek sunduğu işgalci teröristler, ateşkes ihlallerinde olduğu gibi insan hakları ihlallerinde de devletler bazında sorgulanamayacaklarını bildikleri için her türlü alçaklığı yaptılar. Batı ülkeleri vatandaşlarının insani eylemden dolayı şiddete ve insanlık dışı muameleye maruz kalmasına hiçbir tepki göstermediler. Hatta bazı ülkelerin güvenlik birimleri memleketlerine dönen aktivistlere yönelik Siyonist şiddet ve gaddarlığın bir kısmını sergilemekten geri durmadılar. Aktivistlere yönelik üçüncü aşama olarak ekonomik ve sosyal blokajlar uygulamak, geniş kitlelere onları huzur bozucu marjinaller olarak göstermek şeklinde baskılar gerçekleştirilmeye çalışılacak. Ama tüm çabalarına ve harcadıkları büyük paralara rağmen başarılı olamıyorlar. Çünkü soykırımcı teröristler de kontrolden çıktıkları için yaptıkları her alçaklığı göstere göstere yapıyor, insan olmadıklarını tüm dünyaya bas bas bağırarak ilan ediyorlar. Ben Gıvir gibileri klasik Siyonist ikiyüzlü politikalarına zarar veriyorlar. Onlar yıllarca çaldılar, öldürdüler, sömürdüler, insanların haklarını gasp ettiler. Ama her zaman mağdur gibi gözükmeyi başardılar. Müslümanlara yönelik yaptıkları her saldırı, her hukuksuz eylem bir şekilde makyajlanıp sunuldu dünyaya ve birçok kimseyi ikna etmeyi başardılar. İşgalciydiler, Müslümanların evlerine yerleştiler, arazilerini gasp ettiler. Ama dünyaya Filistinliler onların yaşama hakkına saygı duymuyor propagandasını yaptılar. Ama Gazze sonrası maskeleri düştü, iğrenç yüzleri çıktı ortaya. Camiler kadar kiliseleri de bombaladılar. Hastaneleri içine sığınan çocuklarla beraber yakıp yıktılar. Hristiyanların kutsallarına hakaret ettiler, din görevlilerine şiddet uyguladılar ve bunları kendileri çekip dünyaya servis ettiler. Kudüs'te, Batı Şeria'da, Lübnan'da hiç gizleme gereği duymadan resmi kıyafetlerle arazileri, evleri, ev eşyalarını gasp ettiler ve dünya medyasına iğrenç sırıtışlarla yaptıkları alçaklıkların görüntülerini servis ettiler. Bazıları buna itiraz ediyor gibi görünme ihtiyacı hissetti. Soykırımcı işgal çetesinin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan İshak Herzog, İsrail toplumunun kenar mahallelerinden merkeze doğru yayılan vahşe ve hayvanileşme süreci yaşadığını söyledi. Herzog, yerleşimci adı verilen işgalci Yahudi çetelerin Müslüman ve Hristiyan Filistinlilerin kutsallarına saldırdığını, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden çetelerin saldırılarının korkunç boyutlara ulaştığını kabul etti. Bu tip haberlere rastlayan bazıları, demek ki Yahudilerin içinde de insani değerlere önem verenler halen varmış diyebilir. Ama işin aslı öyle değil. Klasik Siyonist şeytanlığı devreye girmiş ve bazıları iğrenç bataklıktan sıyrılmak için çıkış yolları oluşturmaya başlamışlar. Başka bir şey değil. Yarın olur da dengeler değişirse, aklı başında Yahudiler, yoldan çıkmış olanların farkındaydı demek için, diyebilmek için manevra alanları oluşturuyor Herzog ve onun gibi birkaç kişi. Ama hayır, Yahudi toplumundaki hayvanlık kırsaldan merkeze doğru değil, aksine merkezden planlanıp kırsala yayılan bir şeydir. Herzog'un Ben Gvir ve Netanyahu'dan farkı hedeflerde değil, usul ve yöntemlerdedir. Bir defa şunun net olarak anlaşılması lazım. İşgal altındaki topraklara dışarıdan gelip yerleşen her Yahudi işgalcidir ve o toprakları terk etmediği sürece soykırıma da vahşete de ortaktır.
14: Sadullah Aydın, Doğru Haber.
13: Karadan da denizden de İsrail ile komşu oluyoruz. Siyonist işgal rejimi Suriye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni adım adım işgal ediyor. Birini fiili olarak, diğerini toprak satın alarak. Böyle giderse Siyonist rejimle komşu olmamız çok uzak bir ihtimal değil. Biz Türkiye olarak Suriye'de şimdiki yönetimi Esad rejimine karşı tüm gücümüzle destekledik. Esad rejiminin devrilmesinde çok büyük katkımız oldu. Bugünkü yönetimin hamisi ilan ettik kendimizi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün kırmızı çizgimiz olduğunu dost düşman herkese bildirdik. Ama ne yazık ki kırmızı çizgilerimizin arkasında durmadık. Siyonist rejim Şam'ın kapılarına dayandı. Daha şimdiden Siyonist rejim Suriye topraklarında 16 askeri üs kurdu. Sadece Golan'da değil, Suriye'nin birçok yerinde işgalini genişletiyor. Siyonist rejim işgalle de yetinmiyor. Canı istediği zaman yeni yönetimin askeri ve siyasi hedeflerini bombalıyor, yerleşim yerlerine baskınlar düzenleyip insanları tutuklayıp götürüyor. Suriye'yi parçalayabilmek için halkın arasındaki dini, mezhebi, etnik ihtilafları körüklüyor. Ve Türkiye tüm bunları derin bir sessizlik içinde izliyor. Ara sıra dostlar alışverişte görsün kabiliğinde yapılan içi boş, sert açıklamaların dışında hiçbir şey yapılmıyor. Kısacası yeni Suriye yönetimi işgalci rejim karşısında Türkiye'den gereken destek ve yardımı görmüyor. Türkiye, Siyonist rejime karşı Suriye'nin arkasında durmaya cesaret edemiyor. Esad rejimine karşı gösterdiği cesareti Siyonist rejime karşı gösteremiyor. Gel gelim Kıbrıs'a. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yavru vatan diyoruz. Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu, Kıbrıs'a göz dikenin gözlerini çıkaracağımızı ilan ediyoruz. Ama ne yazık ki sahadaki gerçeklik başka. İsrailli zenginler, firmalar, topluluklar Kıbrıs'tan aldıkları toprakları her geçen gün artırıyorlar. Siyonistler Kıbrıs'a yerleşiyor. Siyonistlerin Kıbrıs'ta satın aldıkları topraklarla ilgili açıklanan istatistikler tüyleri diken diken ediyor. Filistin'de uygulanan aynı sinsi plan bu defa Kıbrıs'ta uygulanıyor. Kıbrıs'ın Rum kesimi şimdiden Siyonist rejimin adeta askeri bir üssüne dönmüş durumda. İran İslam Cumhuriyeti ile Siyonist rejim arasındaki savaş esnasında ve öncesinde Siyonist rejim uçaklarını koruyabilmek için çoğunu Kıbrıs Rum kesimini havaalanlarına aktarmıştı. Elde edilen bilgilere göre İsrail vatandaşı Simon Mistriel Aykut ve Afik Grup bünyesindeki Afik Construction Limited ile Dumika adlı şirketlerin faaliyetleri dikkat çekiyor. Sadece bu şahıs ve şirketler üzerine 2006 ile 2022 yılları arasında İskele, Kalecik, Tatlısu ve Kuruova bölgelerinde tespit edilebilen tam 95 büyük tarla satın alınmış durumda. Üstelik bu arazilerin neredeyse tamamı yüzlerce dönüm büyüklüğünde verimli ve sulak alanlardan oluşuyor. Sadece bunlar mı? Daha onlarca Siyonist rejim vatandaşı ve şirketi çeşitli bahanelerle, vatandaşlık ve ticari faaliyet gibi bahanelerle Kıbrıs'tan toprak satın alıp yerleşiyor. İddialara göre küçük bir ada ülkesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tam 20 bin futbol sahası büyüklüğünde toprak satın alınmış. Yanlış duymadınız. Tam 20 bin futbol sahası büyüklüğünde. Bunlar tespit edilebilenler. Gerisini siz düşünün. Ne yazık ki Türkiye, hamisi olduğunu ilan ettiği Suriye'de olduğu gibi, yavru vatan olduğuyla övündüğü Kıbrıs'ta da katil, soykırımcı Siyonist rejimin sinsi faaliyet ve işgalleri karşısında sessiz, ürkek, duyarsız. Tehlike hiç olmadığı kadar yakın ve büyük. Ülkemizin topraklarında da gözü olduğu, en verimli topraklarımızı vaat edilmiş topraklar arasında saydığı bilinen Siyonist rejim hem karada hem de denizde komşumuz oluyor. Yarın kendimizi Amerika destekli Siyonist rejimin saldırısı altında görürsek hiç şaşırmamalıyız. İran İslam Cumhuriyeti topraklarına yağan füzeler bizim şehirlerimize yağdığı zaman bu da nereden çıktı dememeliyiz. Tehlike göz göre göre geliyor çünkü.
14: Veysi Demir, Doğru Haber. CHP Meydan Muharebesi. CHP'de 4 ile 5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay'a ilişkin açılan davada Perşembe günü mutlak butlan kararı çıktı ve eski genel başkan Kılıçdaroğlu ve önceki parti organlarının görevlerine döndüğü ifade edildi. Aslında uzun süredir bu kararın çıkması bekleniyordu. Siyasiler, gazeteciler ve konuyu takip eden uzmanlar bunu açıkça dillendiriyordular.
13: karar açıklanması sonrası fiilen ikiye bölünen CHP de dolaylı görüşmeler yürüyor ve olayın bir şekilde çözüleceği bekleniyordu. Ancak Özgür Özel ve ekibi kararı tanımadıklarını, geri adım atmayacaklarını ve kurultay tarihi açıklanmadığı takdirde CHP genel merkezini terk etmeyeceklerini, hatta bayramı da genel merkezde geçireceğini söyledi. Bu sırada CHP ile ilgilisi olmayan Bahçeli başta olmak üzere siyasiler ve gazeteciler açıklamalar yapmaya ve yol göstermeye başladılar. Yahu arkadaş, sorun CHP'lilerin kendi iç sorunları, biz niye karışıyoruz, bırakalım da kendileri çözsünler diye düşünen ve söyleyen pek çıkmadı. Her program ve platformda CHP konuşulmaya başlandı. Sonuçta pazar günü yapılan başvuru sonrası polis genel merkezin boşaltılmasını istedi. Ancak barikat ve sözde direnişle karşılaştı. Polise fırlatılan koltuklar, yangın tükleri vesaire çare olmadı. Ve boşaltmayız diyen Özgür Özel ve ekibi genel merkezi tıpış tıpış boşalttı. Hatırlar mısınız? 1999 seçimlerinde başörtülü olarak Merve Kavakçı milletvekili seçilmiş ve yemin etmek üzere meclise gelmişti. Kavakçı'ya tepki gösteren o zamanki DSP milletvekillerinin dışarı dışarı sloganları eşliğinde Ecevit, Merve Kavakçı'ya hitaben mecliste ne demişti? Burası devlete meydan okunacak yer değildir. İşte etme bulma dünyası. Dün alkışladığınız durum bugün başınıza geldi. Daha önce Özgür Özel için CHP'nin emanetçi genel başkanı ifadelerini yazmıştım. Şimdi bu durum tescillendi. Emanetçi başkan bir taraftan mahkeme kararını tanımayız diyor, diğer taraftan karara itiraz için üst mahkemeye ve YSK'ya başvuruyor. Mahkeme işlerine gelen kararı verince Ankara'da hakimler var diyeceksin. Aleyhine karar verilince sarayın yargısı diyeceksiniz. Madem AKP yargısı veya saray yargısıysa neden üst mahkemeye ve YSK'ya başvuruda bulundunuz? Mutlak butlan kararı çıkmasından sonra CHP yönetimi partililere ve tabanına, genel merkeze ve il başkanlıklarına akın etme çağrısı yaptı. Ancak CHP tabanı Özgür Özel yönetimine inanmadığı ve güven vermedikleri için tüm çağrılarına rağmen genel merkeze ve il başkanlıklarına az sayıda partili dışında giden olmadı. Aynı şekilde bekledikleri ekonomik kriz de yaşanmadı. Demek ki neymiş, ne tabanınızın ne de halkın umurunda değilsiniz. 13 yıl genel başkanlık yapan ve son cumhurbaşkanı adayları olan Kılıçdaroğlu'na hain ve sarayın adamı demeye başladılar. Kılıçdaroğlu döneminde de eski cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce'yi kastederek sarayla görüştü yalanı atıldı. Entrika, yalan, iftira, rüşvet, hırsızlık, irtikap, taciz ne varsa CHP'de yuva yapmış. Mahkeme kararından sonra açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma, özellikle de partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak, açıklamasında bulundu. Oysa CHP'nin ahlaki değerleri hiç olmadı. Kuruluşundan beri halkın faydasına olan ne varsa ona ve inancımıza karşı çıktılar. CHP hiçbir zaman bu toprakların ve halkın partisi olmadı. Sürekli halkın inanç ve değerlerine düşmanlık yaptı. CHP'liler yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, taciz ne varsa yaparız. Biz cumhuriyeti kuran partiyiz. Kimse bize karışamaz zihniyetinde hareket ediyorlar. 100 yıldır yaptıkları her türlü kanunsuz ve çirkef fiillere rağmen dokunulmadığı için bu özgüvenleri iyice pekişti. Şimdi dokunulmanın şaşkınlığını yaşıyorlar. Bir de CHP için kurucu parti deniyor. Oysa ilk meclis 23 Nisan 1920'de kurulduğunda ortada CHP diye bir parti yoktu. CHP 9 Eylül 1923'te kurulmuştur. Kaldı ki şu anki CHP de 100 yıl önce kurulan CHP değil, Deniz Baykal ve arkadaşları tarafından 1992'de tekrar kurulan ve daha sonra SHP ile birleşen partidir. Adında Cumhuriyet ve Halk kelimeleri geçmesine rağmen hiçbir zaman CHP'nin ne halkla ne de Cumhuriyet'le bir ilgisi olmadı. Halka hep tepeden baktı ve inanç ve değerleriyle uğraştı. Genel başkanın değişmesi sorunu çözmeyecek. Birbirlerine bunu yapanlar Allah korusun. İktidara gelirlerse halka tıpkı tek parti döneminde olduğu gibi neler yapmazlar ki? CHP'deki mücadelenin asıl sebebi ve gücü CHP'nin İş Bankası'nın büyük ortağı olması ve yönetimi elinde tutmasından kaynaklanıyor.
14: İş Bankası hisseleri CHP'den alınıp hazineye devredilsin. Bakalım ortada CHP diye bir parti kalacak mı? Bundan sonra CHP için havludan önce ve havludan sonra diye bir ayrım olacak ve havlu olayı bir milat olacaktır. Halka ve memlekete kuruluşundan beri bir faydası olmayan zihniyetin bundan sonra faydasının olmasını beklemek, akrepten bal yapmasını beklemek gibidir.
11: Sesli makale sona erdi.
15: Teşrik tekbirini unutmayın. Bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit farz namazın ardından birer defa okunması gereken teşrik tekbiri

0: Kurban Bayramı sebebiyle farz namazların ardından getirilmesi gereken teşrik tekbirini unutmayalım.
1: Gaziantep ilimiz için ikindi hesabı.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam.

0: Dilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gazi Antep. Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 61 57. Adresimiz Live Hospital civarı Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
1: Akmerkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle Akmerkez Sürücü Kursu sizleri bekliyor. Sizler de Akmerkez Sürücü Kursu'na gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 28 58. Adresimiz Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
2: Mulay ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulay ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
0: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Özyurt Boya ve Hırdavat'ın katkılarıyla hazırlanan Kur'an-ı Kerim Meali programı başlıyor.
5: Ankebut Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İnsanlar yalnız inandık demekle sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar? Andolsun ki biz, hiç kuşkusuz onlardan öncekileri de sınamışızdır. Allah elbette doğru söyleyenleri de, yalan söyleyenleri de bilir. Yoksa kötülük yapanlar, bizden kaçabileceklerini mi sanmaktadırlar? Ne kötü hüküm veriyorlar? Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa bilsin ki, Allah'ın belirlemiş olduğu o vakit elbette gelecektir. O çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Kim savaşırsa ancak kendisi için savaşmış olur. Çünkü Allah alemlerden müstanidir. İnanan ve iyi işler yapanlara gelince, biz hiç kuşkusuz onların kötülüklerini örteriz ve onlara yapmış oldukları işlerin en güzeliyle karşılık veririz. Biz insana anne ve babasına iyilik yapmasını tavsiye etmişizdir. Eğer onlar seni hakkında hiçbir bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlayacak olurlarsa, onlara itaat etme. Çünkü dönüşünüz bana olacaktır. Ben de o zaman yapmış olduklarınızı size haber vereceğim. İnananlara ve iyi işler yapanlara gelince, biz onları mutlaka iyiler arasına sokacağız. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki Allah'a inandık der. Ama Allah uğrunda bir sıkıntıya uğrayacak olsa, insanlardan görmüş olduğu baskı ve işkenceyi Allah'ın azabı gibi kabul eder. Oysa onlar Rabbinden bir yardım gelecek olsa, hiç kuşkusuz o zaman da biz sizinle beraberdik derler. Allah, alemlerin kalplerinde olanları en iyi bilen değil midir? Andolsun ki Allah, inananları da bilir, ikiyüzlüleri de bilir. İnkar edenler, günahlarını hiçbir şekilde yüklenemeyecekleri halde, yine de inananlara, siz bizim yolumuza uyun ki biz de sizin günahlarınızı yüklenelim demektedirler. Gerçek şu ki onlar kesinlikle yalan söylemektedirler. Andolsun ki onlar kendi yüklerini, kendi yükleriyle birlikte başka yükleri de taşıyacaklar ve elbette kıyamet gününde uydurdukları şeylerden dolayı mutlaka sorguya çekileceklerdir. Andolsun ki biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. O onların arasında 50 yılı eksik 1000 yıl kaldı. Sonunda tufan, zulümlerine devam ettikleri bir sırada onları ansızın yakalayıverdi. Ancak biz onu ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu alemlere bir ibret yaptık. İbrahim'i de elçi olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle dedi: Allah'a ibadet edin, ondan korkun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah dışında bir takım putlara ibadet ediyorsunuz ve yalan şeyler uyduruyorsunuz. Sizin Allah dışında taptıklarınız size rızık veremezler. Öyleyse siz rızkı Allah'ın yanında arayın. Ona kulluk edin ve ona şükredin. Ona döndürüleceksiniz. Eğer yalanlayacak olursanız bilin ki sizden önceki ümmetler de yalanlamışlardı. Elçiye düşen apaçık tebliğden başka bir şey değildir. Onlar Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığını ve sonra onu nasıl sürdürdüğünü görmüyorlar mı? Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. De ki, yeryüzünde dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını görün. Sonra Allah son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir. O dilediğini cezalandırır, dilediğine de merhamet eder. Hepiniz ona çevrileceksiniz. Siz ne yerde ne de gökte Allah'ı güçsüz bırakamazsınız. Sizin Allah'tan başka ne bir koruyucunuz ne de bir yardımcınız vardır. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler, işte onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmiş olanlardır. İşte onlar için can yakıcı bir azap vardır. Sonra kavminin İbrahim'e cevabı, yalnızca onu öldürün veya yakın demek oldu. Ama Allah onu ateşten kurtardı. Kuşkusuz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. İbrahim dedi ki, siz dünya hayatında birbirinizi sevmek için Allah'ın dışında bir takım putlar edindiniz. Ancak siz kıyamet gününde birbirinizi tanımamazlıktan gelecek ve hatta birbirinize lanet edeceksiniz. Çünkü varacağınız yer ateş olacak ve orada hiçbir yardımcınız da bulunmayacaktır. Bunun üzerine ona Lut inandı. O dedi ki, kuşkusuz ben Rabbime hicret edeceğim. Gerçekten Allah çok güçlü, çok hikmet sahibi olandır. Biz İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u bağışladık. Peygamberliği ve kitabı onun soyundan gelenler arasında sürdürdük. Ona bu dünyada karşılığını verdik. Kuşkusuz o, ahirette de iyiler arasındadır. Lut'u da elçi olarak gönderdik. O kavmine şöyle demişti: siz kendinizden önce alemlerde hiç kimsenin işlemediği bir iğrençliği işliyorsunuz. Gerçekten siz şehvetle erkeklere gidiyorsunuz, yol kesiyorsunuz ve çirkin işleri toplantılarınızda yapıyorsunuz, öyle mi? Kavminin cevabı yalnızca, eğer söylediklerin doğruysa bize Allah'ın azabını getir demek oldu. Lut dedi, ey Rabbim, şu bozguncu topluma karşı bana yardım et. Elçilerimiz İbrahim'e oğlu olacağına dair müjdeyi getirdiklerinde şöyle dediler: biz bu kent halkını yok edeceğiz. Çünkü bunlar zulmeden kimselerdir. İbrahim dedi, ama orada Lut var. Onlar, orada kimlerin bulunduğunu en iyi biz biliriz. Çünkü biz eşi dışında onu ve ailesini kurtaracağız. Ancak eşi geride kalanlar arasında olacaktır dediler. Elçilerimiz Lut'a gelince, Lut onlar hakkında kaygılandı ve sıkıntıya düştü. Ona dediler ki, korkma, üzülme. Çünkü biz geride kalanlar arasında olacak olan eşin dışında seni de aileni de kurtaracağız. Kuşkusuz biz şu kent halkının üstüne yoldan çıkmaları dolayısıyla gökten bir azap indireceğiz. Andolsun ki aklını kullanacak olan bir toplum için orada apaçık bir delil bıraktık. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı elçi olarak gönderdik. O şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a ibadet edin. Ahiret gününe umut bağlayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Ama onlar onu yalanladılar. Bu yüzden onları çok geçmeden o sarsıntı yakalayıverdi. Öyle ki kendi evlerinde dizüstü cansız kala kalmışlardı. Biz Ad ve Semud kavimlerini de yok etmiştik. Bu oturdukları yerlerden size belli olmaktadır. Şeytan onlara yaptıkları işleri güzel göstermiş ve onları doğru yoldan çıkarmıştı. Oysa onlar gerçeği kavrama yeteneğine sahiptiler. Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da yok etmiştik. Andolsun ki

0: durumu, kendisine bir yuva yapan örümceğin durumuna benzer. Oysa yuvaların içinde en dayanıksızı, kuşkusuz örümceğin yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Kuşkusuz Allah, onların kendisi dışında ne türlü şeylere yalvardıklarını bilmektedir. O çok güçlü, çok bilge olandır. İşte biz bu örnekleri insanlara anlatıyoruz. Ama bunları ancak bilenler düşünüp anlayabilirler. Allah, gökleri ve yeri gerçekle yaratmıştır. Bunda hiç kuşkusuz inananlar için ibret vardır. Sana kitaptan vahyedileni oku ve namaz kıl. Çünkü namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak en büyük ibadettir. Allah yapmakta olduklarınızı bilmektedir.
1: Özyurt Boya ve Hırdavat'ın katkılarıyla hazırlanan Kur'an-ı Kerim Meali programı sona erdi.
2: Özyurt Boya ve Hırdavat, her nevi boya ve boya malzemesi satışı ve uygulamasıyla, yalıtım malzemesi satışı ve uygulamasıyla, tüm hırdavat çeşitleriyle inşaat dünyasına renk katıyoruz. Duvarlarınıza doğanın renklerini yansıtmanız için Özyurt Boya'ya gelin, istediğiniz rengi seçin. Sıcak bir ortam oluşsun diye evinize ısı yalıtım, klima term yapalım, hem kaliteli hem hesaplı olsun. İletişim 290-3058, GSM 0537-207-1366, adres 7 Tepe Mahallesi, 72 Noğlu Cadde, Özyurt Apartmanı 6, numara 20 Şahin Bey.

çocuktum. En çok kimi seviyorsun derdin, seni derdimi. En çok Allah sevilir diye okşardım başımı. Sonra kimi seviyorsun dediğinde ben seni seviyorum derdim. Sen hayır Resulullah'ı derdin yine başımı okşayarak. Onlardan sonra seni sevmeme izin verirdin. Ana, ben Allah'ımı ilk senden öğrendim daha çocukken. Senin Allah sana yeter sözlerinle tutunmaya çalıştım.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil. Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 50 27. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
3: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 71 92 Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi Maaşkuyu Caddesi Kırsal Terminal Çaprazı'nda. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi Ayşe Fatma Camii Arkası Göktuğ Sitesi 6 Şehit Kamil.
4: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 55 72. Yedek parça için iletişim 0535 881 71 37.
5: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
6: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
7: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazikent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
8: Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
9: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: İletişim 0535 737 59 çift 0.
10: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
2: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
11: Aydınlığa doğru. Programı sunan Can Demiryer.

150. Bölüm. Amir bin As Müslüman olalı henüz birkaç ay olmuştu. Bir gün Resulullah Efendimiz onu huzuruna çağırdı. Şam taraflarında Beli adı verilen kabileye karşı düzenlenen birliğin başına geçmesini, onları İslam'a davet etmesini, kabul etmezlerse onları dağıtmasını emrettiler. Hazırlanan birlik 300 kişiden meydana geliyordu. Bunların her biri Peygamber Efendimiz'e arkadaş olmuş, onunla birlikte yıllardır İslam davasına hizmet için gönül birliği etmiş kimselerdi. Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimiz'in yanındaki okları uzatırken, "At ey Sa'd, anam babam sana feda olsun." diye iltifatta bulunduğu Sa'd bin Ebi Vakkas, bu birlikte bir nefer olarak vazife almış bulunuyordu. Sa'd bin Zeyd de öyleydi. Her ikisi de Peygamber Efendimiz'den cennetlik oldukları müjdesini alan mutlu kişilerdi. Evs kabilesinin reisi Üseyd bin Hudayr, Hazreç kabilesinin reisi Sa'd bin Ubade gibi ashab arasında büyük mevki sahibi kimseler, Amr'ın komutası altında yürüyüş koluna girmişlerdi. Onları istediği yerde durdurmak, istediği yerde yürütmek, hatta koşturmak hakkına sahipti. Bu kadar kısa zamanda yıllarını bu yolda tüketmiş insanların komutanı durumuna yükselmek her baba yiğidin işi değildi. 30'u atlı 300 kişi Medine'yi terk etti. Havaların pek sıcak olması gündüzleri yürüme imkanı vermiyordu. Gece yürüyüşü daha kolaydı. Hem böylelikle daha sessiz, daha tedbirli ilerleme imkanı vardı. Beli kabilesinin bulunduğu yerlere yaklaştıklarında düşman birlikleri hakkında edindiği bilgiler Amr'ın yüzünü buruşturdu. Sayıca ve kuvvetçe üstün olan bir düşmanın üzerine yürümek bile bile tehlikeye atılmak demekti. Hem vazife yapılmış olmaz hem de Müslümanlar perişan hale düşerdi. Kısa zamanda kararını verdi ve hemen ashabtan birini yanına çağırdı. "Ey Rafi, derhal Medine'ye git. Düşman kuvvetlerinin bizden çok daha fazla olduğunu Resulullah Efendimiz'e anlat. Yardım beklediğimizi bildir," dedi. Rafi aldığı emri yerine getirmek üzere derhal hareket etti. Amr kimseye görünmeden kalabilecekleri uygun bir yer seçerek Medine'den gelecek yardımı beklemeye başladı. Resul-i Ekrem Efendimiz aldığı haber üzerine 200 kişilik bir grubu daha yola çıkardı. Bu defaki birlikte ashabın iki büyüğü Hazreti Ebu Bekir ve Ömer de vardı. Komutanlığa Hazreti Ebu Ubeyde tayin edilmişti. Peygamber Efendimiz Ebu Ubeyde'ye Amr'la ihtilafa düşmemesini, birbirlerine karşı ittifak halinde olmalarını emir ve tavsiye buyurdu. Onlar da yola çıktılar, Kona göçe Amr'ın yanına ulaştılar. Namaz vakti gelmişti. Hazreti Ebu Ubeyde öne geçti. İmam olacak, namaz kıldıracaktı. Fakat Amr müdahale etti. "Dur ey Ebu Ubeyde, namazı ben kıldıracağım. Çünkü bu ordunun emiri benim." Sağdan soldan itirazlar yükseldi. Bu sözler Ebu Ubeyde'nin komutan olduğunu, namazı onun kıldırması lazım geldiğini ifade ediyordu. Amr kabul etmedi. "Siz ancak bana yardım için gelmiş bulunuyorsunuz. Artık benim emrime göre hareket etmek zorundasınız," diyordu. Nihayet Ebu Ubeyde arkadaşlarına döndü. "Resulullah Efendimiz bana ihtilafa düşmememi emretti. Amr bana uymazsa ben ona uymasını bilirim," dedi. Yumuşak başlı bir insandı. Tertemiz bir tabiatın, imrenilecek derecede güzel bir ahlakın sahibiydi. Resulullah Efendimiz'e karşı son dereceye varan bir hürmet ve itaat duygusu bütün benliğini sarmıştı. Her halinde Allah'ın rızası üzere olma emeli onun tek düşüncesiydi. Nebi Ekrem Efendimiz durup dururken "Ebu Ubeyde cennettedir" demezdi ki. Böylece Amr 500 kişiden meydana gelen ve en azından 5 tanesi cennet müjdesini hayatındayken almış bulunan
seçkin bir topluluğun emir olma imtiyazını elde etmişti. Öne geçti ve namazı kıldırdı. Bundan böyle Medine'ye varıncaya kadar bu insanların emiri ve imamı olacaktı. Artık Beli kabilesinin hemen yanı başında bulunuyorlardı. Sabahleyin onlarla karşı karşıya geleceklerdi. Mola verildiği zaman herkes sağa sola dağıldı. Çalı çırpı toplayacak, ocak yakacaklardı. Gündüz ne kadar sıcak olursa olsun, güneşin batmasından itibaren hava soğuyor, gündüzle gece arasındaki sıcaklık farkı epeyce artıyordu. Gidenler topladıkları yakacaklarla geldiler ve Amr onların önüne geçti. ''Nedir bunlar? Yakacağız, ısınacağız. Olmaz, derhal bırakın. Ama biz üşüyoruz. Hiç dinlemem, kimse ateş yakmayacak. Şayet yakan olursa onu yaktığı ateşin içine atarım. Şaka etmeyesin ey Amr. Hiç şaka etmişe benziyor muyum?'' Amr gerçekten şaka etmiyordu. Kısa zamanda emir, bütün birlikler içinde yayıldı. Kimsenin hoşuna gitmemişti. Hazreti Ömer, kumandanlığı bıraktığı için Ebu Ubeyde'ye fena şekilde kızıyordu. Bu defa titremekte olan insanların ateş yakmalarına engel olunması ona pek ağır geldi. Hazreti Ebu Bekir'i buldu ve durumu ona anlattı. Hazreti Ebu Bekir gitti. Durumu bir de kendisi anlattı. Amr onu dinledikten sonra, ''Senin görevin bana itaat etmek değil midir?'' dedi. ''Evet, o halde ey Ebu Bekir, görevini yap.'' Amr kısaca, ''Benim işime karışma.'' demek istiyordu. Hazreti Ebu Bekir bu cevabı aldıktan sonra oradan ayrıldı. ''Ne yaptın ey Ebu Bekir, neler oldu?'' Olanlar anlatıldı. Tepesi atan Hazreti Ömer gidip onun yakasından yapışmak istedi. Fakat Hazreti Ebu Bekir bırakmadı. Ve o geceyi müminler titreyerek geçirdiler. Sabah olunca namazı kılar kılmaz Amr yürüyüş emrini verdi. Fakat karşılarında onlara karşı koyacak, muharebe edecek bir askeri kuvvet yoktu. Hemen dağıldılar. Amr orada kalmadı, ilerledi. Gittiği yerlerde karşılarına duran olmuyordu. Sadece bir yerde yapılan ufak çapta bir kavga sonucu bir Müslüman yaralandı. Amr kaçanların mallarını topladı. Kaçanların takip edilmesine izin vermedi. Orada birkaç gün kaldıktan sonra dönüş başladı. Artık yollarda geceleri ateş yakma izni vardı. Soğuk bir gecenin sabahında uyanan Amr, ihtilam olduğunu anladı. Yıkanması gerekiyordu. Fakat bu soğuk havada gusletmenin sonu tehlikeli bir hastalık olabilirdi. Durumunu arkadaşlarına haber verdi. ''Ben de bu durumda yıkanırsam çok fena olacak.'' dedikten sonra suyla ön ve arka yerlerini yıkadı. Abdest aldı, gusül yerine de teyemmüm etti ve namazı kıldırdı. Namazı kılanların içi rahat değildi. Fakat Amr komutanlığı kimseyle paylaşmayı hatırından bile geçirmiyordu. Bu durumda olsun Ebu Ubeyde'ye namazı kıldırmasını emredebilirdi. 500 kişilik ordu içinde İslam dinini ve Kur'an'ı ondan iyi bilenlerin sayısı %90'dan aşağı değildi. Medine'ye yaklaşınca müjdeci gönderildi. Ardından da kendileri şehre girdiler. Resulullah Efendimiz gerek müjdeden ve gerekse Müslümanlardan bilgi aldı. Hoşa gitmeyen iki konuda Amr'ı sorguya çekti. ''Neden soğuk gecede ateş yaktırmadın ey Amr?'' ''Ya Nebiyallah, ateş yaktığımız takdirde adamlar hem bizim geldiğimizi anlar hem de sayımızı tahmin ederlerdi. Halbuki ben sabahleyin onlara hücum etmeyi düşünüyordum. Neden cünüpken gusletmedin ve teyemmümle onlara namaz kıldırdın? Hava çok soğuktu. Yıkandığım takdirde hastalanıp ölebilirdim. Yüce Mevla ise kendinizi öldürmeyiniz. Allah sizin hakkınıza pek merhametlidir.'' buyurdu. Onun bu fermanına güvenerek teyemmüm ettim ve namaz kıldırdım. Resulullah Efendimiz bu cevabı gülümseyerek değerlendirdi. ''Böyle yapmamalıydın.'' demediler. ''Şöyle yapsaydın.'' demediler. Bu hadise ileride Mısır Fatihi olarak tarihe geçecek olan Amr bin As'ı Zatü Selasil gazasının muzaffer komutanı olarak tespit etti.
onun komutanlığına ve emirliğine pek hevesli bir insan olduğu da yine bu tecrübeyle ortaya çıkmış oluyordu. Bu duygular Amr bin As'ı pek çalkantılı siyasi bir hayatın kucağına çekecek, ölüm döşeğinde yatarken dönüp baktığı hayat şeklinden utanacağı nice hallere düşecekti. Zat-ı Selasil gazasına giden birliğe Amr bin As'ın komutan olarak seçilme sebebi büyük annesinin Beli kabilesinden olmasına dayanmaktaydı. Soy itibariyle o kabileye bağlı olan Amr elbet onları ve onların yurdunu daha iyi bilecekti. Bu arada Amr'ın tabiatının yönetici olmaya pek müsait olunuşu da hatırda tutulmalıdır. Bu olay Amr bin As'ı Hazreti Peygamber'in en çok değer verdiği insan acaba ben miyim şeklinde düşünmeye davet etti. Ashab-ı kiram arasında en ön sıraya alan Hazreti Ebubekir, Ömer gibi iki değerli kayınpederini durup dururken emrine vermemişti ki. Daha geride kıyamete kadar ismi saygıyla anılacak bunca insan hep Amr'ın gerisinde saf bağlamışlardı. Onun emriyle yatıp kalkmış, onun buyruğuyla savaş meydanına ilerlenmişti. Bir gün Habibi Hüda aleyhisselam Efendimiz yalnız başına oturur halde buldu. Fırsat bu fırsattır dedi ve huzuruna vardı. Selam verdi. Bir iki sohbetten sonra ''Ey Allah'ın peygamberi, en çok sevdiğin insan kimdir?'' dedi. ''Kim olabilir ey Amr? Elbet sensin. Bu yolda bir cevap alacağını kuvvetle ümit etmekteydi. Zaten bu suali sorduran da o ümitten başkası değildi.'' ''Sabret ey Amr. Şöyle bir dostlarımı gözden geçireyim. Peygamber Efendimizin cevabı böyle de değildi. Hiç tereddüt etmeden gayet emin bir sesle "Ayşe'dir" dedi. Bu cevap Amr'ı ikinci bir ümide sevk etti. ''Kadınlardan sormadım ey Allah'ın peygamberi. Erkeklerden en çok sevdiğin insan Ayşe'nin babasıdır. Ondan sonra Ömer bin Hattab'dır. Daha sonra Resulullah Efendimiz soruların cevabını beklemeden veriyor, Amr ise bu defa mutlaka benim adım söylenecek düşüncesiyle aynı suali tekrar edip duruyordu. Bir müddet sonra artık sormamaya karar verdi ve sustu. İleride bu hatırasını gelecek nesillere anlatırken, en sona kalıveririm korkusuyla sormadan vazgeçtim diyecekti. Bu sualler ve cevaplar Amr'ı daldığı hayal aleminden çekip aldı. Bundan böyle de bir daha böyle hayallere kapılmayacaktı. Acaba Amr'ın sorusuna cevap veren Efendimiz, Hazreti Ömer'den sonraki sırayı nasıl devam ettirmişlerdi? Ne olurdu Amr, Hazreti Peygamber'in verdiği sırayı bize olduğu gibi naklese de, büyükler büyüğünün gönlünde dizilen sevgi tespitinin tanelerini sıra sıra öğrenme imkanına sahip olsaydık? Yahut Amr, kadınlardan sormuyorum demese de, hanımlar arasında Hazreti Ayşe'den sonraki sırayı bilebilseydik. Bunlar zamanına yetişilemeyen sevgilinin sevgililerini tanıma arzusuyla dolu gönüllerin ifadeleri. Habibi Hüda Efendimizin mübarek gönlünde yer tutma bahtiyarlığına eren mutlu insanlar. Ezelden ebede bitmez tükenmez selamlar, hürmetler. Resulullah Efendimiz bir gün vefat eden arkadaşlarından birinin cenaze namazını kıldırdılar. Cenazenin göğsü hizasında durdular. Diğer müminler onun ardında saf bağladılar. Efendimiz ellerini kaldırdı, Allahu Ekber diyerek ellerini bağladı. Sübhaneke'yi okudu. Ellerini kaldırmadan Allahu Ekber dedi, Allahümme salli barik dualarını okudu. Yine ellerini kaldırmadan cenaze namazında olduğu duayı okudu. Allah'ım, bizim hayatta olanımızı ve ölenimizi, burada bulunanımızı ve bulunmayanımızı, küçüğümüzü, erkeğimizi ve kadınımızı bağışla. Allah'ım, bizden hayatta bıraktığını İslam üzere yaşat. Öldürdüğünü imanla öldür. Allah'ım, bizi ölen için sabretme ecrinden mahrum bırakma. Onun ardından da yolumuzu şaşırmaktan bizi muhafaza buyur.
Resul-i Muhterem Efendimiz bu duayı okuduktan sonra ve dördüncü defa Allahu Ekber dedikten sonra sağ ve sola selam vererek namazı bitirdiler. Bu her cenaze namazında okunan duaydı. Ensardan olan bu zatın Allah'a ve Resulüne olan sevgi ve bağlılığı Nebiler Serveri Efendimiz'i namazdan sonra tekrar dua etmeye sevk etti. Ellerini kaldırdı. Allah'ım, onu bağışla, ona merhamet buyur, onu affet. Onu her türlü belalardan muhafaza eyle. İkramını mükemmel, konuk edileceği menzili güzel yap. Onu suyla, karla, doluyla, buz gibi soğuk sularla yıka. Elbisenin kirden temizlendiği gibi onu da hatalarından temizle. Ona dünyadaki evinden daha mükemmel bir ev, ehlinden daha hayırlı bir aile efradı, hanımından daha hayırlı bir eş ver. Onu kabir fitne ve imtihanından, cehennem azabından koru diyerek dua ettiler. Peygamberlerin en büyüğünün yaptığı bu dua, orada bulunanların kalplerini titretmiş, gönüllerini sarsmıştı. O derecede ki, yıllarca sonra bu aziz hatırayı anlatan Af bin Malik, etrafında kendini merakla ve dikkatle dinleyen topluluğa şöyle demişlerdi. Peygamber Efendimiz'i bu dua yaparken dinlediğim zaman, o ölenin yerine ölmüş olmayı öyle istedim ki... Acaba Af ne zamana kadar yaşayacaktı? Yarın kendisi için böyle bir dua nasip olacak mıydı? Bu dua herhangi bir şahsın ağzından değil, Yüce Mevla'nın en büyük peygamber olarak seçtiği bir insanın ağzından çıkıyordu. Bu dua geri çevrilmez. Cenab-ı Mevla peygamberini razı etmek için duada istenilenden daha fazlasını verir, ikramını daha da artırırdı. Hatırlıyordu. Bir gün Resulullah Efendimiz, ''Ruhumu elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki, insan kabrin başına gelip kıvranırcasına, ne olaydı şu mezarda yatan ben olaydım diye temenni etmedikçe kıyamet kopmaz. Adamı böyle temennide bulundurmaya mecbur eden de beladır, din duygusu değildir.'' buyurmuşlardır. Resulullah Efendimiz, insanların hayattan bezmesinin sebebini açıklarken, öldürme olayının pek çok olacağını anlatmışlar ve o derece ki öldüren niçin öldürüldüğünü bilmez, ölen de neden dolayı öldürüldüğünün farkında değildir buyurmuşlardı. Af, böyle günlerde yaşamaktansa Nebiler Sultan Efendisi'nin dualarıyla ahiret yolculuğuna çıkmış olmayı pek arzu ederdi. Bir gün Peygamberler İmam Efendimizle birlikte Medine çarşısına girmişlerdi. Yanında arkadaşlarından bir kısmı vardı. Yolun kenarında çelimsiz bir oğlak ölüsü yatıyordu. Resul-i Muhterem Efendimiz eğildiler, oğlağın kulağından tuttular. ''Bir dirhem vermeyi ve bu oğlak ölüsüne sahip olmayı arzu eden var mıdır?'' dediler. Bu teklif yanındaki insanlara pek garip geldi. ''Onun karşılığında hiçbir şeyi ödemek istemeyiz. Onunla ne yapabiliriz ki?'' dediler. Efendimiz bu defa sorusunu şöyle tekrarladı. ''Bunu bedava almak istemez misiniz?'' ''Vallahi bu hayvancağız canlı bile olsa fazla bir değeri olmaz. Çünkü henüz kulakları bile küçücük. Bir de öyle olduğu hesaba katılırsa neye yarar?'' Bunun üzerine Fahri Kainat Efendimiz oğlağı bıraktığı doğruldular. ''Bilesiniz ki Allah yanında dünyanın değeri size göre şu oğlağın değerinden daha küçüktür.'' dediler. Resul-i Muhterem Efendimiz bu değerlendirmeyle geçici ve fani dünyayı sebep edinerek ahireti kaybetmemeyi, Allah'ın değer verdiği şeylere değer verilmesi lazım geldiğini hatırlatmak istiyordu. Dünyayı asıl maksat ve gaye edinerek uğraşıp didinen ve bu yolda hiçbir kanun ve nizam tanımayanların bir gün pişmanlık içine düşecekleri, cezalarını çekecekleri bir aleme göçtüklerini anlamamak mümkün değildi. Af, değeri bu olan dünyada 3-5 gün fazla kalmaktansa Resul-i Ekrem Efendimizin elleriyle ve dualarıyla kara toprağa girmeye ve ahiret yolcusu olmaya çoktan razı.

aydınlığa doğru. Programı sunan Can Demiryel. Aydınlığa doğru.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 40 02.
2: Akmerkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle Akmerkez Sürücü Kursu sizleri bekliyor. Sizler de Akmerkez Sürücü Kursu'na gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 28 58. Adresimiz Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
3: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
4: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
5: Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat Güvencesi ile yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2.5+1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat iletişim 0543 203 76 71 0533 577 82 90. Adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde numara 24 Şahin Bey.
6: Beydapen, Güneydoğu'ya açılan pen. Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 17 50, GSM 0543 267 77 09. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil, Gaziantep. Beydapen.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinleyin.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıbolu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camii yanı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
3: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 Noğlu Cadde, numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi, tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
5: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
6: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları, 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantepli hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
7: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
8: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 51 04 0530 400 01 80. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
2: Roman Kuşağı başlıyor.
10: Kıyamet şehir Felluce. Acısı yürek işgali kadar acı. Direnişi gözler sevinci kadar aydınlık. Irak, işgal ve hüzün üçgeninde bir dram. Kıyamet şehir Felluce'nin onurlu direnişini bulacaksınız bu eserde. Celal Özdemir'in Dua Yayıncılık'tan çıkan Kıyamet şehir Felluce isimli eseri Roman Kuşağı'nda. Kıyamet Şehir Felluce 1. Bölüm.
11: Murat Nessar, babasından izin alarak evlerinin iki sokak uzağındaki eski bir okulda verilen yemeğe katılmıştı. Babası ilk başta izin vermek istemese de kızının nişanlısı olan Hüseyin'in araya girmesiyle iş tatlıya bağlanmıştı. Murat'ın geç olmadan eve dönmesi şartıyla yemeğe gitmesine müsaade edilmişti. Yemek aslında direnişçiler tarafından organize edilen ve halkla bütünleşme amacı taşıyan küçük bir etkinlikti. Ülkedeki kaos ve kargaşaya rağmen direnişçiler bu denli küçük çapta etkinlikleri büyük bir gizlilikle yapmaya özen gösteriyorlardı. Zaten herkesi de çağırmıyorlardı. Sonbahar olduğundan tüm davetliler okulun spor salonuna geçmiş beşer onar kişilik gruplar halinde oturuyorlardı. Her grubun oturduğu yerde sofralar kurulmuş, tabaklar, kaşıklar, tuzluklar, hatta ekmekler ki Felluce'de ekmek bulabilmek oldukça zordu, sofralara bırakılmış ama yemek henüz gelmemişti. Murat oturduğu yerden 14 grup saydı. Bu da yaklaşık olarak 100-110 davetlinin spor salonunda toplandığını gösteriyordu. Yani bu etkinlikten istenen sonuç elde edilememişti. Üstelik davetlilerin yarısını farklı direniş grupları oluşturuyordu. Murat, yaşça kendisine denk olmayan bu insanların arasında bulunmaktan sıkılıyor ama yemek yemeden eve gitmeyi de uygun bulmuyordu. Üstelik babası, ''Hüseyin seni eve bırakacak, sakın kendi başına sokağa çıkmaya kalkışma.'' diye sıkı sıkıya tembihlemişti. Bir ara salonun kapıya yakın köşesinde oturmuş olan 8 yaşlarında küçük bir çocuğa gözü ilişti. Sıkıntısını giderecek bir arkadaş bulmuş olmanın sevinciyle yerinden kalkıp hızlı hızlı çocuğun yanında doğru yürüdü. Yürürken de elinde olmadan sağına soluna bakınıyor, ablasının nişanlısı olan Hüseyin'i görmeye çalışıyordu. Nedense onu her görüşte içinde bir rahatlama hissediyor, bulunduğu ortamın kendisi için güvenli olduğu kanaatine ancak o zaman varabiliyordu. Ama onu göremedi. Belli ki yemek işleriyle uğraşmak için bahçede kazanların kaynadığı ocağa gitmişti. Bu düşüncelerle yanına geldiğinde bir battaniyenin üzerinde oturmuş olan esmer, sevimli çocuk henüz onu fark etmemişti. Murat, cana yakın ve zeki bir çocuktu. Yüzünde tebessüm hiç eksik olmazdı. Belki de üst dudağının alt dudağına göre biraz daha küçük olmasından kaynaklanan bu gülen yüz, uykudayken bile onu terk etmiyordu. Murat yüzüne ayrı bir hoşluk katan bu tebessümüyle çocuğa yaklaştı. Olgun bir insan pozu takındı. Esselamu aleyküm. Küçük çocuk bir süre şaşkınca baka kaldı. Sonra gelenin kendisiyle konuşmak isteyen bir akranı olduğunu fark edince yüzündeki şaşkınlık ifadesi yerini mutluluğa ve o mutluluktan doğan çocukça bir tebessüme bıraktı. Aleyküm selam, otursana. Murat ikinci bir ısrara gerek duymadan çocuğun yanındaki battaniyeyi rahatça oturdu. Adın ne diye başladı söze Murat. Murat böyle tebessümlerle başlayan bir konuşmanın devamını çorap söküğü gibi geleceğini çok iyi biliyordu. Nitekim bu sorusuyla birlikte çocukça bir sohbet başlamıştı bile. Adım Saddam, ya seninki? Benim adım da Murat. Tanıştığımıza sevindim. Tek başına mı geldin buraya? Hayır, dedi Saddam. Salonun diğer ucunda oturmuş olan kalın bıyıklı, kıvırcık saçlı, iri yarı bir adamı işaret etti. Babamla geldim. Şuradaki yeşil kazaklı adam benim babam olur. Ya sen, sen de babanla mı geldin? Hayır, dedi Murat. Saddam şaşkınlıkla, ne? Yani buraya yalnız başına mı geldin? Hiç korkmadın mı peki? Murat aslında yalnız başına gelmemişti. Hüseyin'le beraber gelmişti. Hayır demesi babanla mı geldin sorusunun cevabıydı. Fakat Saddam soruyu soran kendisi olduğu halde bir çocuğun ancak babasıyla bir yere gidebileceğini sandığından cevabı yanlış anlamıştı. Aslında Murat yalan söylemeye hiç alışkın değildi. Ama Saddam'ın o şaşkınlık ve hayranlık dolu bakışları aklını çelmişti. Başına ne tür dertler açacağını düşünmeden yalan söyledi. Yok canım. Neden korkacakmışım? Saddam'ın yüzündeki hayranlık ifadesi bir kat daha arttı. Karanlıktan korkmaz mısın sen? Murat göğsünü kabarttı. Karanlıktan mı? Diye alaylı güldü. Karanlıkta neymiş? Karanlıktan niçin korkacakmışım ki? Babam karanlık insanı yutar derdi. Çocuklar karanlıkta çıkmamalıymış. Karanlık insana acısa bile şeytanlar onu parçalarmış. Murat kendisinden 2 yaş küçük Saddam'a küçümseyerek baktı. Baban doğru söylemiş ama insan büyüyünce böyle şeyleri takmıyor artık. Ya bombalar? Bombalardan korkmuyor musun? Dedi Saddam safça. Murat ses tonunu büyüklerin sesine benzetmeye çalışarak bomba mı? Bombanın gece sokakta yalnız başına yürümekle ne alakası var ki? Saddam bilmem, insanı korkutur herhalde. Peki sen yalnız başına olmazsan, mesela babanla beraber sokakta yürürken bir bomba üzerine gelse ne yaparsın, korkmaz mısın? Bu kez Saddam göğsünü kabarttı. Babam yanında olsa korkmam. Niçin? O beni bombalardan korurdu ondan. Murat sen umutsuz bir vakasın der gibi Saddam'ın yüzüne baktı. Sonra bundan sıkılmış gibi aniden sordu. Senin baban dirençlilerden mi? Evet, dedi Saddam göğsünü daha fazla kabartarak. Hem de en alasından. En alası nasıl oluyor? Bu kez de Saddam yalan söyleme gereği duymuş. Alası şu demek oluyor. Her direnişçi Amerikalı öldüremez. Ama benim babam en az 100 Amerikalı öldürmüştür. Hatta bir o kadarına yaralamıştır. Murat şaşırmıştı. Ama şaşkınlığını gizleyerek 100 Amerikalı ne ki? Diye kıskançlığını gizleyemeden çıkıştı. Sonra da aklına gelen ilk şeyi söyleyiverdi. Hazreti Ali bir kılıç darbesiyle bir kafirin boynunu uçuruyordu. Bunu söylerken elinde kılıçla birinin başını uçuruyormuş gibi hareket yaptı. Ne? Bir kılıç darbesiyle 1000 kafir ha? O zamanki kafirler karınca gibi küçükmüş demek ki. Murat yine sen iflah olamazsın dercesine baktı Saddam'a. Yok daha neler. O zamanki kafirler küçük değildi. Aksine şimdikilerden en az 5 kat daha büyüktü. Murat kendisi onları görmüş gibi anlatıyordu. Saddam şaşkındı. O zaman nasıl 1000 kişinin birden kafasını uçuruyormuş? Murat kendisine bunu düşünmemişti. Kafasını kaşıdı, düşündü. Sonra kendisinden küçük bir çocukla sohbet etmekten sıkıldığını ifade eden bir küçümseyici bakışlarını Saddam'ın gözlerinde bir müddet tutup ayağa kalktı. Hadi ben gidiyorum. Selamun aleyküm. Saddam bu ayrılığa üzülmüştü. Yine de Murat'ın bakışlarındaki o küçümseyici ifadeden alındığından ısrar etmedi. Aleyküm selam. Murat, Saddam'ın hayran bakışlarının hala üzerinde olduğunu hissederek salonun diğer ucuna doğru yürüdü. Ama bu kez gözleri Hüseyin'i aramıyordu. Saddam'ın sözüm ona 100 kişiyi öldüren babasına bakıyor, hayal gücünü bir gün onun gibi olacağını düşünerek daldan dala konduruyordu. Yaklaşık 20 metre yürüyüp Saddam'ın babasının da içlerinde bulunduğu 8 kişilik grubun yanına geldi. Gruptakilerin hepsi kafalarına, kulaklarına kadar indirdikleri beyaz bereler takmışlardı. Silahlarını hemen yanı başlarında bulunan pencerenin altına çatmışlar, dışarıda onları soğuktan koruyan kabanlarını oturdukları yere boylu boyunca sermişlerdi. Biraz daha dikkatli olsana kız, dedi annesi masanın diğer ucundaki tabakları yemek sofrasından toplamaya çalışan kızına. Hemen ardından da pişmanlığını belli ederek gözlerini önündeki sofraya dikip mekanik devrimlerle boş tabakları üst üste toplama işine koyuldu. Savaş başladıktan bu yana sinirleri epeyce yıpranmıştı. Analara mahsus o Allah vergisi şefkat dahi savaşın dehşet derecesine varan stres yüküne tahammülü zorluyordu. Oğlu Murat'ın gece vakti dışarı çıkmasına müsaade ettiği için kocasıyla da tartışmıştı bugün. Burnunun üzerinde kaydırdığı gözlüğünün kendisine gözlüksüz bakabilme imkanı tanıyan üst boşluğundan manzarayı dikkatle izleyen Hacı Ahmet, elindeki iki hafta öncesine ait gazeteyi yumuşak hareketlerle katlayıp köşeye bıraktı. Ağır hareketlerle bağdaş kurarak henüz oturduğu koltuğundan kalkıp masanın başında sofrayı toplamakla uğraşan karısının ve kızının yanına geldi. Yüzünün en kuytu köşelerine kadar yayılan zarif bir gülümsemeyle az önceki azardan dolayı utanmış olan kızının başını okşadı. ...18 yaşlarındaki kız, saten bir başörtüsüyle örtülmüş başını okşayan, iri ama yumuşak, kemikli, sıcak eli ta kalbinin derinliklerinde hissederek başını kaldırıp babasına baktı. Yarısına kadar sakal ve bıyıkla örtülü, heybetli, güven verici tebessüm eden yüzde olur böyle şeyler, takma kafana diyen ifadeyi görünce rahatladı. Nar gibi kızaran yüzü açıldı. Masum ve tatlı bir tebessümle babasına karşılık verdi. Babasının çolak olan sol elini tutup ayağından öptü. Hacı Ahmet 40 yaşlarında, yaşını tam olarak gösteren uzun boylu, dolgun, dış görünüşüyle çevresindekilere hep güven aşılayan bir insandı. Kemerli olmamasına rağmen kendi cüssesindekilere oranda daha büyük bir burnu ve çıkık bir alnı vardı. Saddam döneminin inanılmaz zulümlerinden nasibini almış, en şiddetli işkencelerden geçtikten sonra sol elini işkencehanede çolak bırakma pahasına alnına ak bir şekilde sınavını başarıyla vermişti. Bu yüzdendir ki cami cemaatinin kendi aralarında onu Çolak Hoca diye isimlendirmelerini hiç içerlemez, hatta bu durumun verdiği çetin mücadeleyi akıllarda taptaze yaşatacağını düşünerek içten içe gurur duyduğu bile söylenebilirdi. Çolak Hoca cümlesi çıplak haliyle eli sakat olan hoca manasından başka hiçbir şeyi ifade etmiyormuş gibi görünse de insanların bilinçaltında cümleye şu mana giydiriliyordu. İnançlarından taviz vermediği için işkence alınan, her şeye rağmen direndiği için çolak kalan hoca. Hacı Ahmet'in genç kızı Nur, bir yıldan fazla süredir nişanlıydı. Çocukluğundan beri tanıdıkları Hüseyin'le erkek tarafından gelen istek üzerine hiç tereddüt etmeden nişanlarını yapmışlardı. Nur ne kadar iffetli, çalışkan ve akıllıysa Hüseyin de o kadar edepli, dürüst ve cesurdu. Şüphesiz evlenebilseler birbirlerine çok yakışırlardı. Ama o uğursuz işgal ve operasyonların Felluce merkezli şiddeti bu hayırlı izdivacı hep engel olmuştu. Üstelik Hüseyin de direnişe katılmış, düğünümüzü işgalcilerin defolduğu kurtuluş günde yapacağız demişti. Aslında Nur bu şartlar altında bile evliliğe razı olduğunu hal ve hareketleriyle belli etmiş ama Hüseyin şehadeti her saniye ensemde hissettiğim bir zamanda onunla evlenmen bencillik olur deyip son sözü söylemişti. Hüseyin her yönüyle gerçekten mert bir gençti. Kızına bakarken bu düşünceler hızla geçti Hacı Ahmet'in zihninden. Bir yorgunluk hissetti. Koltuğuna oturup gazeteyi eline aldı. Sakat olan sol elinin parmaklarıyla gözlüğünü düzeltti. Büyük puntolarla Arapça yazılı El Cumhuriye ambleminin altındaki 11 Ekim 2004 Pazartesi tarihini okuyunca kendi yaptığına kendisi gülen insanlar gibi içten içe güldü. İki hafta öncesine ait bir gazetede ne arıyorum ki diye düşündü. Aslında iki haftalık olmasına rağmen son 6 aydan bu yana eline geçen ilk gazete olması sebebiyle yine de çok değerliydi. Öyle olmasa o Amerikalılarla gizli işlevler çeviren kardeşi Şemmas'ın büyük bir lütufla bulunuyormuşçasına gazeteyi eline tutuşturmaya çalıştığı ilk anda şiddetle reddederdi almaya. Zira ondan hiçbir şey kabul etmezdi Hacı Ahmet ama bunu kabul etmişti. Gazeteyi buruk bir zevkle okumaya başladı. Bu arada oğlu Murat'ı düşünüyordu.
12: Kıyamet Şehir Felluce 1. Bölüm.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık. İletişim 0537 441 4002.
3: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735 0507. Rehber sürücü kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı. Beydilli Şubesi, Çanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
4: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
5: Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memojantekstil.com.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Elbette İslam davasını omuzlamanın da bir bedeli olduğunu takdir edip kabul etmek lazım. Sorumluluğa razı olmak, hele de talip olmak, bireysel olarak bazı şeylerden yoksun olmayı, bazı zorluklara ve zahmetlere katlanmayı beraberinde getirir. Bu zorluklar, zahmetler, mahrumiyetler sırf o sorumluluğun karşılığı, fiyatı ve pahasıdır. Ayrıca o sorumluluğu icra ederken o makama layık bir şekilde davranmak için de bir bedel ödemek gerekecektir. Ancak ondan sonradır ki Allah-u Teala o sorumluluğa talip olmak için yapılan yatırımı o konuma sahip olduktan sonra en iyi şekilde temsil etmek için gösterilen çabanın zor olmasının karşılığını hem dünyada hem de ahirette verir.

Namazın manevi faydaları yanında maddi faydaları da vardır. Bugün bunlar tıpta ispatlanmıştır. Bu faydalar tek tek gün ışığına çıktıkça bilim adamları pek şaşırmaktalar. Namazın faydalarını iyi dinleyin. Bir kez daha Allah'ın kudretine şahit olacaksınız. İnsanlar zaman zaman gözlerini dinlendirmek zorundadırlar. Bunun için de en kolay yol 1,5 metrelik bir uzaklığa bakmaktır. Gözlerimiz hiç kasılmadan böyle bir mesafeye baktığında rahatlar. Biliyorsunuz, namaz kılan bir insan yalnızca secdeye bakmalıdır. Secde ile ayakta duran bir kişinin arasındaki mesafe de 1,5 metre civarındadır. Böylelikle namaz kılan insanlar gözlerini günde 5 vakit dinlendirmiş olurlar. Bununla da kalmıyor. Namaz içerisinde yapılan hareketler tıpta müthiş bir spor hareketi olarak değerlendiriliyor. Hatta bu hareketler tavsiye ediliyor. Vücudumuzun en fazla çalışan ve yorulan kısmı eklemlerdir. Namaz içerisindeki eğilip kalkmalar eklemlerimiz için son derece faydalı hareketlerdir. Ayrıca kalbimizin çalışmasında elektromanyetik eksenler önemli rol oynar. Namaz hareketleri yapıldığında bu elektromanyetik eksenler en ideal ölçülere gelir. Normal insanlarda elektromanyetik etkiler sonucu meydana gelen göğüs daralmaları olabilir. Ancak bu göğüs daralmaları namaz kılanlarda görülmemektedir. Bunu da tıp alemi hayretle izlemektedir.

namazın yalnızca maddi faydaları yoktur. Bunun yanı sıra manevi faydaları da olmaktadır. Düşünün bir kere, namaz kıldığımız vakitlerde kendimizi dünya telaşesinden alıkoymuş oluyoruz. Sanki günde 5 kez işimizi gücümüzü bırakıp tatile çıkıyoruz. Ruhumuz rahatlıyor ve her namazda sanki ruhsal olarak yenileniyoruz. Hangi psikolojik tedavi bunu sağlayabilir?

büyük bir emek ve sevgiyle heyecanımız sizin desteğinizle halen devam etmekte. Derdiyle dertleniyoruz. Gözyaşı döküyoruz acılarınıza. Başarılarınızla heyecanlanıp mutlu oluyoruz. Birlikte yürüyoruz. Birlikte koşuyoruz. Birlikte durup birlikte düşünüyoruz. Biz bu ümmetin her anına şahitlik ediyoruz. Her saniyesini birlikte yaşıyoruz. İşte ondandır ki Gaziantep'te en çok biz dinleniyoruz. Daima sizinleydik ve sizin de olmaya devam edeceğiz. Kervan FM 93.7.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Öz Yılmaz Ford özel servis ve yedek parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford özel servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford özel tamir ve bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford özel servisi ve yedek parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde

0: Tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gazi Antep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
2: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 40 02.
0: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 66 46. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gazi Antep.
3: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
4: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizde sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
5: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Şimdi haberler.
1: İran, İslam İnkılabı rehberi Müçteba Hameney, hac mevsimi dolayısıyla yeni bir mesaj yayımladı. Mesajında, samimiyet ve içtenlikle tüm İslam ülkelerini ve hükümetlerini dostluk, işbirliği, hayır ve iyiliğe davet ediyorum diyen Hameney, birlikte İslam ümmetinin ilerlemesi ve İslam dünyasının sorunlarının çözümü yolunda adım atalım ifadelerini kullandı. Hameney, Orta Doğu ülkelerinin artık Amerikan üsleri için bir kalkan olmayacağını ve Washington'un bölgede güvenli bir sığınak bulamayacağını söyledi. Hameney, hacıların zikrettiği teşrik tekbirlerine atıfta bulunarak Allahu Ekber anlayışının direniş eksenini güçlendirdiğini belirtti. Hameney, mesajının devamında, "Direniş, işgalci Siyonist rejime karşı mücadele etti ve Aksa tufanıyla istikrarsız İsrail rejiminin nefesini sayılı hale getirdi" ifadelerini kullandı. Müslüman ulusları yeni bir bölgesel ve küresel düzen oluşturmaya çağıran Hameney, ortak çıkarlar doğrultusunda işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı. Bu çağrı, ABD, Siyonist rejim ve İran arasındaki savaşı sona erdirmek için Pakistan öncülüğünde yürütülen arabuluculuk çabalarının sürdüğü bir dönemde geldi. Platformlar arasında karşılaştırma yapıldığında en yüksek hata oranının %58 ile Grok'ta olduğu görüldü. Onu %52 hata oranıyla ChatGPT ve %50 ile Meta EA takip etti. Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana soykırım yapan Siyonist rejime mensup askerler bir bir intihar ediyor. ABD'nin Miami kentinde işgalci bir Siyonistin intihar ettiği belirtildi. İşgal medyasından Haaretz gazetesi, intihar eden Alex Miller'ın 23 yaşında olduğunu ve Gazze'ye yönelik saldırılara katıldığını aktardı. Haberde Ekim 2022'de işgal altındaki Batı Şeria'da yaralandıktan sonra rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar orduya dönen Miller'ın geçen hafta Florida'nın Miami kentinde intihar ederek öldüğü ifade edildi. Miller'ın geçen haftalarda Miami'ye taşındığı belirtilen haberde intihar eden askerin Haziran 2025'te Gazze şeridinin Ham Yunus kentinde soykırım saldırılarına katılan bir başka arkadaşının öldürülmesinden de etkilendiği kaydedildi. Haberde işgal rejiminin 7 Ekim 2023'te Gazze şeridine yönelik saldırılara başlamasının ardından geçen 2,5 yılda onlarca Siyonistin intihar ederek öldüğü aktarıldı. Buna karşın işgal ordusunun terhislerinin ardından intihar eden Siyonistlerin savaş nedeniyle öldüklerini kabul etmediği belirtildi. Soykırımcı Siyonistlerin Gazze'ye yönelik saldırıları Arafe gününde de devam etti. Aylar önce yapılan ateşkesi umursamayan işgal ordusu, garantörlerin sessizliğinde Gazze'de masumları hedef aldı. İşgal ordusunun Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda 6 yaşında bir çocukla bir kadın barbarca katledildi. Çoğu çocuk ve kadın 20 kişi yaralandı. Saldırıda yaralanan çocuklar kentteki Nasır Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuk katilleri Megazi mülteci kampına da topçu saldırısında bulundu. Bir grup Filistinlinin hedef alınması sonucu 4 sivil şehit oldu. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından son saldırılarda yaşanan can kaybı ve yaralılara ilişkin bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, Siyonist işgalcilerin saldırılarında biri çocuk, 6 Filistinli sivilin naaşı ve 34 yaralının hastanelere getirildiği belirtildi. Hamas'la Siyonist işgal rejimi arasında 10 Ekim'de varılan Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının 906'ya, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 781'e yükseldiği, yaralı sayısının da 2747'ye ulaştığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca işgal ordusunun başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana şehit olanların sayısının 72.803'e, toplam yaralı sayısının da 172.855'e ulaştığı aktarıldı. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor. Kutsal topraklarda hac farizasını yerine getiren milyonlarca Müslüman için haccın en önemli rüknü olan Arafat Vakfesi başladı. Hacı adayları, Zilhicce ayının 9. günü olan Salı sabahının ilk ışıklarıyla birlikte Arafat Meydanı'na akın etti. Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'de büyük yoğunluk oluştu. Rahmet tepesine ulaşmak isteyenler tel örgülerin üzerinden atlayıp veya içerisinden geçip tepeye ulaştı. Hacılar sınırları tabelalar ve işaretlerle belirlenen Arafat bölgesi içinde bulunmaya özen gösterirken, Arafat'ın tamamı vakfe alanı kabul ediliyor. Öğle vaktinin girmesiyle birlikte Arafat hutbesi okunuyor. Hutbede Müslümanlara nasihatler verilirken bu mübarek günün faziletleri hatırlatılıyor. Hacı adayları gün boyunca dua, tekbir, tehlil ve istiğfarla ibadetlerini sürdürürken bölgede derin bir huşu ve manevi atmosfer hakim oluyor. Zilhicce'nin 9. gününde güneş battıktan sonra hacı kafileleri Müzdelife'ye doğru hareket ediyor. Hacılar burada akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılıyor, ardından geceyi zikir ve şükürle geçiriyor. Hac farizası için milyonlarca hacı adayı, haccın en önemli rüknü olan vakfe için Arafat'a çıktı. Hacı adayları sabahının ilk ışıklarıyla birlikte Arafat meydanına akın etti. Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'de büyük yoğunluk oluştu. Rahmet tepesine ulaşmak isteyenler tel örgülerin üzerinden atlayıp veya içerisinden geçip tepeye ulaştı. Öğle ve ikindi namazlarını cem eden hacı adayları vakfe duası için ellerini semaya açtı. Türkiye'den giden hacı adayları için vakfe duasını Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş yaptı. Arpaguş, İslam coğrafyasında zalimlerin zulmü altında olan mazlum Müslümanlar için dua etti. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, İslam ümmetinin kurtuluşu için dua etti. Hastalara, ihtiyaç sahiplerine, kimsesizlere dualarında yer veren Arpaguş, Allah'tan yardımını, lütfunu, mağfiretini eksik etmemesini ve duaların kabul olmasını diledi. Hacı adayları gün batımına kadar Arafat'ta kalacak. Hacı kafileleri güneş battıktan sonra Müzdelife'ye doğru hareket edecek. Hacı adayları burada akşam ve yatsı namazlarını cem edecek. Ardından geceyi zikir ve şükürle geçirecek. Gazze'de Ekim 2023'ten 2025 sonuna kadar 21.283 çocuk katledildi. Dile kolay gelebilir ama vicdanların telaffuz etmekte zorlandığı bu veriler yaşanan Siyonist mezalime ışık tutuyor. Ekim 2023'ten 2025 sonuna kadar geçen 2 yıllık süreçte yaşananlar yalnızca mevcut kayıplarla sınırlı kalmadı. Aynı zamanda bir neslin geleceğini de doğrudan hedef aldı. 2 yıllık süreçte katledilen toplam 72.289 kişinin %30'unu çocuklar oluşturdu. Bu dönemde hayatını kaybeden çocuk sayısı 21.283 olarak kayıtlara geçti. Hayatını kaybeden çocuklar arasında 450 bebek, 1029 1 yaş altı çocuk ve 5031 5 yaş altı çocuk bulunuyor. Kuşatma koşulları, açlık ve ağır hayat şartları da çocuklar üzerinde ölümcül etkiler bıraktı. Aynı dönemde 157 çocuk açlık nedeniyle hayatını kaybetti. Yerinden edilen 25 çocuksa sığındıkları çadırlarda soğuk hava koşulları nedeniyle donarak öldü. Ayrıca enkaz altında kayıp olduğu bildirilen yaklaşık 9500 kişinin büyük bölümünü kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Gazze'de 2025 sonu itibarıyla toplam 172.040 yaralının %26'sını çocuklar oluşturdu. Bu kapsamda en az 44.486 çocuk yaralandı. Yaralanan çocuklardan 10.500'ü kalıcı sakatlık yaşarken 1000'den fazlası uzuv kaybına uğradı. Acil tıbbi tahriye bekleyen yaklaşık 4000 çocuk hayati risk altında bulunuyor. Gazze'deki kayıpların boyutu çarpıcı verileri ortaya koyarken 2025 yılı sonu itibarıyla toplam Filistin nüfusu 5,5 milyon olarak kaydedildi. Bu nüfusun 3,4 milyonu Batı Şeria'da, 2,1 milyonu ise Gazze şeridinde yaşıyor. Nüfusun önemli bir bölümünü çocuklar oluşturuyor. 18 yaş altındaki çocuk sayısı 2 milyon 470 bine ulaşırken bu grup toplam nüfusun yaklaşık %43'üne denk geliyor. Çocukların %41'i Batı Şeria'da, %47'si Gazze şeridinde bulunuyor. Ayrıca 15 yaş altındaki çocukların sayısı 2 milyon ile toplam nüfusun %36,3'ünü oluşturuyor. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kurban Bayramı münasebetiyle bir video mesaj paylaştı. Yapıcıoğlu mesajında, başta Mescid-i Aksa olmak üzere işgal altındaki İslam beldelerinin durumuna dikkat çekti. Kurban ibadetinin, teslimiyetin, sadakatin, paylaşmanın ve Allah'a yakınlaşmanın en güçlü nişanelerinden biri olduğunu belirten Yapıcıoğlu, mesajına şöyle devam etti. Yapıcıoğlu, bayram günlerinde sosyal dayanışmanın ve sıla-i rahimin önemini de hatırlattı. Yapay zeka destekli sohbet botlarının sağlık alanındaki güvenilirliği üzerine yapılan bir çalışma, dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. BMJ Open dergisinde yayımlanan araştırmada, yaygın olarak kullanılan yapay zeka platformlarının tıbbi sorulara verdiği cevaplar detaylı şekilde incelendi. Çalışma kapsamında ChatGPT, Gemini, Grok, Meta EA ve DeepSeek gibi 5 farklı yapay zeka sohbet botuna kanser, aşılar, kök hücre tedavileri, beslenme ve atletik performans gibi çeşitli başlıklarda toplam 50 tıbbi soru yöneltildi. Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmede verilen cevapların yalnızca sınırlı bir kısmının güvenilir olduğu belirlendi. İnceleme sonuçlarına göre cevapların %20'si yüksek derecede sorunlu, %50'si sorunlu, %30'u ise kısmen sorunlu olarak sınıflandırıldı. Araştırmada yapay zeka sohbet botlarının sunduğu bilgilerin önemli bir bölümünde bilimsel dayanak eksikliği olduğu tespit edildi. Özellikle kaynak gösterme konusunda ciddi problemler dikkat çekti. Botların verdiği referansların büyük kısmında yanlış yazar isimleri, çalışmayan bağlantılar ya da gerçekte var olmayan akademik çalışmaların yer aldığı belirlendi. Platformlar arasında karşılaştırma yapıldığında en yüksek hata oranının %58 ile Grok'ta olduğu görüldü. Onu %52 hata oranıyla ChatGPT ve %50 ile Meta AI takip etti. Araştırma ayrıca yapay zekanın özellikle beslenme ve atletik performans gibi internet ortamında farklı ve çelişkili bilgilerin yoğun olduğu alanlarda daha fazla hata yaptığını ortaya koydu. Çalışmada soru türlerinin sonuçlar üzerindeki etkisi de incelendi. Buna göre yapay zeka sistemlerinin doğru mu yanlış mı gibi kapalı uçlu sorularda daha isabetli yanıtlar verdiği, buna karşılık açık uçlu sorularda hata oranının belirgin biçimde arttığı tespit edildi. Günlük kullanımda daha yaygın olan açık uçlu sorulara verilen cevapların %32'si yüksek derecede sorunlu olarak değerlendirildi.
0: Haberleri dinlediniz.

0: İster ateşin üstünde yürüyen bir karınca misali,
1: ister sihirleri ve ezberleri bozan Asa-i Musa gibi,
0: ister ölülere diriliş üfleyen İsa'ca bir iksir gibi
1: veya Muhammed'i davet gibi,
0: bu çürümeye, bu yozlaşmaya mutlaka bir şey yapmalı.
1: Bu yangın sönmeli.
0: Bu sihir bozulmalı.
1: Ve bir diriliş gerçekleşmeli.
0: Bu hedefe yönelik kim neye sahipse o kadar sorumludur.

إلا وجهه. Delirmek binbir gece masalı. Hind ülkesi ölüm. Uyku, o kimseden esirgenmeyen müptezel nimet.

Sanki yer yok seccademde bir alınlık, parmaklarından arta kalan. Uyanmak, ah uyandırılmak gözlerinle, gözlerin ve ellerinle. Uyku, ölüm, cunun diye mahşerlerde çığırmak, yüzün görmektir.

Teşrik tekbirini unutmayın. Bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit farz namazın ardından birer defa okunması gereken teşrik tekbiri şöyle.

0: Kurban Bayramı sebebiyle farz namazların ardından getirilmesi gereken teşrik tekbirini unutmayalım.
1: Gaziantep ilimiz için akşam ezanı.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı

0: Dilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gazi Antep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
0: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12 Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
2: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
4: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
0: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
5: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantepli hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
6: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: İletişim 0535-737-59-0.
8: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
10: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
11: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
12: Mehmet Göktaş Hoca ile Kur'an İklimi başlıyor.
13: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun aziz ve muhterem kardeşlerim. Bir Kur'an iklimi programında birlikteyiz. Kasas suresindeyiz ve özellikle Karun'un anlatıldığı ayet-i kerimeler üzerinde bir şeyler söylemek istiyorum. Karun, Kur'an-ı Kerim'de 3-4 yerde geçer. İlginçtir. Daha önce geçtiği yerlerde Allah-u Teala ve Karun'e ve Firavun'e ve Haman'e. Yani Allah-u Teala Musa'yı işte Karun'a, Haman'a ve Firavun'a gönderdi diye hem Ankebut suresinde vardır hem de şeyde vardır, Mü'min suresinde vardır. Burada benim dikkatimi çeken Karun şeyin aslında Hazreti Musa'nın soyundandır. Hatta bir rivayete göre bazı Tevrat'taki bazı anlatılara göre amcaoğlu da sayılabilir. Öyle yakın. Ama niye Allah-u Teala onu Firavun'la beraber, Haman'la beraber üçünü birden anıyor iki ayeti kerimede? Gerçi burada müstakil olarak anlatılıyor da yani bu benim dikkatimi çekti. Yani hem İsrailoğullarından ki İsrailoğulları ezilen bir toplum, bu adam neyin nesi oluyor ve neden Firavun'la beraber anılıyor? Bu konulara açıklık getirmeye çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. İnne Karune kâne min kavmi Musa febegâ aleyhim. Şüphesiz ki, şu bir gerçek ki Karun Musa'nın kavmindendi. Musa'nın kavminden, yani sadece İsrailoğullarından değil. Bu anlaşılıyor ki Musa Aleyhisselam'ın da yakını, söylediğimiz gibi amca oğlu olma ihtimali var. İnne Karune kâne min kavmi Musa febegâ aleyhim. Ama onlara zulmetti. Onlara eşkıyalık etti. Yani onlara, onların tabiri caizse kanını emdi. Onlara özür dilerim kalleşlik yaptı. Çünkü Firavun'la beraber olabilmesi için kendi kavmine ihanet etmesi, Firavun'un zulmüne destek olması, yardımcı olması. Evet, bu anlama da gelebilir. Zaten günümüz sosyologları, günümüz İslam alimleri, bu konuyla uğraşanlar, yani bunu üçlü sac ayağı olarak görüyor. Yani bir zulüm düzeninin üçlü sac ayağından birisi Karun'dur diyor. Yani Karunlar olur. Bu sadece kendi azgınlığı, kendi efendim zenginliği, kendi insanları soyup soğana çevirmesi değil, hile ile bilme. Aynı zamanda öteki, çetenin öteki üyeleriyle de beraber olması lazım. Zaten aziz ve muhterem kardeşlerim, iyi dikkat ediniz. Yani bir toplum içerisinde böyle azgın, azgınların çıkması, zenginlerin, yani ciddi anlamda sömürücü zenginlerin çıkması ötekilere bağlıdır. Yani devlet başkanlığına bağlıdır, orduya bağlıdır. Yani oradan destek almadan, yani hiçbir güç böyle bu derece semiremez tabir caizse. Yani bir ülkede, yani haksızlıkla böyle yani bürüyüp giden insanlar oranın yönetiminden, siyasi yönetiminden, askeri yönetiminden, yani ilişki içerisinde olmadan herkes bunu biliyor, fark ediyor. Günümüzde, yani bunun dünyada günümüzde o kadar çok yani şeyleri vardır ki, mesela yani kendi ülkemizden de çıkarabiliriz, bulup çıkarabilirsiniz geçmiş, yani son 50-100 yılda daha önce de. Ama mesela Amerika'da bu çok çok daha net ve berraktır. Yani Amerika'da özellikle silah sanayi, elektronik sanayi, şu bu falan özeldir. Yani çoğu devletin değildir ama kesinlikle devletle her konuda işbirliği içerisindedir. Yani şu uçak fabrikalarının sahipleri falan, yani biz gençliğimizde bunlara çok haberler vardı, çok okurduk, ne olurdu? Bunlar öteki devletlere uçak satabilmek için o devletlerin efendim yani hem yöneticilerine, hem efendim askeri kanadına, hem de oradaki alışveriş yapacağı bayilerine, ne bileyim, hepsiyle beraber ortak çalışırlardı. Onun için yani bir zengin sadece kendi zenginlemesi, haksız kazanç sağlaması ve şımarıklığından öte nedir? Öteki zalimlerle beraber işbirliği halinde olması, yani halkın uyanmasına, halkın kıpırdamasına da aynı zamanda imkan vermemesidir. Biz febegâ aleyhim kelimesini böyle anlıyoruz. Başka yerlerde de zaten bağı bir anlamda eşkıyalık anlamına da gelir. Febegâ aleyhim. Evet, inne Karune min kavmi Musa febegâ aleyhim. Ve biz diyor, ona diyor Allah-u Teala, öyle diyor, ve âteynâhu minel kunûzi mâ inne mefâtihâhu letenû'u bil usbe. Biz diyor, ona diyor öyle vermiştik ki diyor, öyle hazineler vermiştik ki, yani o hazinelerin anahtarını bile bir ekip, yani ciddi bir ekip diyor ancak taşıyabilirdi. O günün anahtarları da malumunuz biraz daha kaba olduğu için ve ağır olacağı için bu çok daha güzel bir şekilde tasvir ediliyor Allah-u Teala tarafından. Yani ma inne onların, bir de burada bir olay daha var. Ona verdiklerimizden, ilginçtir. Allah-u Teala kendisinin verdiğini söylüyor bir de. Burası da çok önemlidir. Zaten Allah-u Teala vermeden kimse almış olamaz. Yani Allah-u Teala vermiştir. Vermiştir. Denemek için vermiştir. Vermiştir. Bu ayrı bir tartışma konusudur. Bugünkü pozitivizmin, yani sekülerizmin kaynağı gelip buraya dayanıyor. Zaten bu birkaç ayeti kerime buna açıklık getiriyor. Evet, biz diyor ona diyor, öyle hazineler ve hazinelerden öyle şeyler vermiştik ki diyor, onun ancak diyor anahtarlarını bir ekip, bir usbe, bir usaybe ancak diyor tanırdı, taşıyabilirdi diyor. Evet. Ve kâle lehu, iz kâle lehu kavmuhu la tefrah, innallâhe la yuhibbul ferihin. Kavmi ona demişti ki Karun'a, şımarma, azma, azgınlık etme, şımarma. Özellikle şımarma, böbürlenme. Allah şımaranları, böbürlenenleri sevmez. Demek ki zenginliğin getirdiği birinci tehlike nedir? Şımarmaktır. Birinci tehlike şımarmaktır, tuğyan etmektir. Yani öteki insanlara karşı şımarıklık, şov diyelim. Yani bugünkü dünya dikkat ederseniz zaten şov üzere kuruludur. Kapitalizmin, sekülerizmin yani en büyük özelliği şovdur. Şov. Yani ne kadar iç boş, ne kadar fos, ne kadar batıl bir kelime, dikkat ediyor musunuz? Şovdan yani sadece yabancı bir kelime olduğu için değil. Şov kelimesi yani öylesine yani şov yapan hiç kimse makbul bir kimse değildir, öyle değil mi? Dikkat ediniz. Yani hiç sevilir mi? Şov yapan kimse hiç övülecek kimse değildir, sevilecek kimse değildir. Onun için yani bu şımarıklığın getirdiği birinci hastalık budur. Yani şovdur, gösteridir, insanlara gösteri yapmaktır. Onun için kavmi öyle diyor. Yani اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحَبُّ الْفَرِح۪ينَ. Yani sevmez diyor. Allah-u Teala şımaranları, bu şekilde şımaranları asla sevmez. Ve بِتَغِ ف۪ي مَا اَتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Allah'ın sana verdiği bu maldan, mülkten ilginçtir. Ve بِتَغِ ف۪ي مَا اَتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Ahiret yurdunu ara diyor. Yani ey Karun, aslında kafayı çalıştırırsan bu elindeki servet var ya, o servetle cennette kazanılır. Ha, kavmi bunu hatırlatıyor. Kavminin içindeki ileri gelenler, bilenler, alimler öyle diyor. Yani bu para tamamen kötü bir şey değildir. Bu parayla cennet kazanılır. Ha, ve bitagı fîmâ âtâkellâhu d-dârel âhirete ve lâ tense nasîbeke minen dünya. Dünyadaki nasibini de unutma. Yani tamamen onları saç, savur demiyoruz, at demiyoruz, başkalarına ver demiyoruz ama iyi dikkat et ey Karun, Allah'ın sana verdiği bu yani nimetle cennet kazanılır. Bu dünyada cennet kazanılır, sen onu ara, sen o yola gir. Ve بِتَغِ ف۪ي مَا اَتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةِ. Evet, o yola gir. Evet, parayla. Cennet de parayla, cehennem de parayla, ilginçtir. Yani aynı para diyelim, yani aynı para insanı cennete de götürür, cehenneme de götürür. Ne ilginç bir imtihandayız. Aynı parayla insan cenneti de kazanabilir, cehennemi de kazanabilir. Bunu hatırlatıyor, bu kadar basit. Aslında dünyanın özetidir ha bu. Yani dünya hayatının özeti budur işte. Yani düşündüğümüz zaman bu şeyle neler alınabilir? Zaten basit bir ticarette de elimize bir şey geçtiğinde yani dünyayı ahireti bir tarafa bırakarak sadece şunu bile bazen hemen ne yaparız ya, bu parayla eve güzel bir eşya da alınabilir, şu da olabilir ama bir anda yanıp sönen böyle farul furul efendim bir şeyler de alınıp mahvedilebilir dediğimiz gibi özellikle ahirette alınabilir. Nedir? Hazreti Ali öyle buyuruyor kerremallahu veçe. Şaşarım diyor. Zengin olduğu halde insanların gönlünü satın alamayanlara şaşırırım diyor. Şaşarım diyor. Öyle ya, zaten gönlünü satın alsa cennet değil mi? Yani cennet başkalarının gönlünü satın almaktır. Hazreti Ali kerremallahu veçe onu öyle buyuruyor. Hatta bir başka rivayette de bazıları Peygamber Efendimiz'in söylediğini de söylüyor ama yani bazı kitaplarda el-ihsan, el-insanu abdül-ihsan. İnsan iyiliğin kölesidir buyuruyor. Bu da ayrı bir yani gerçek, insan iyiliğin kölesidir. Ya iyilik de eğer bir de parayla yapılıyorsa Hele parayla yapılan iyilik nedir? Yani o kadar başkalarını satın alır. Haşa, kendisine kul yapmak için değil de insan ister istemez minnet duyar. Yani teşekkür eder, minnet duyar, sever. Yani kendisine bir şey veren insanları. Evet. Ama nedir? Aynı parayla daha ne kötülüklerde yapılabilir? Onun için kavmi bunu hatırlatıyor ona. وَبِتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ. Allah sana nasıl ki ihsanda bulunmuşsa, iyilik yapmışsa, sen de insanlara ihsanda bulun. İslam'ın dünyaya bakışı, İslam insanının dünya görüşü budur. Allah'tır bize veren, biz de başkalarına vermeliyiz. Allah'tır bize ihsanda bulunan, biz de başkalarına ihsanda bulunmalıyız. Biz başkalarına ihsanda bulunurken göle babamızın malından, cebimizden verdiğimizi de zannetmeyelim. Allah-u Teala'nın bize verdiği neyle? Yani güçle, kuvvetle, efendim daha başka azimle, yani daha başka görünmeyen yollarıyla bize yaptığı iyilikler vardır, ihsan vardır. Ve biz de Allah-u Teala'nın bize verdiğinden ve mimma razaknahum yunfikun. Yani bizim kendilerine verdiğimiz rızıktan onlar infak ederler diye başka kelimelerle anlatıyor hemen. Nerede? Bakara suresinin baş tarafında. Mesele budur. İslam'ın görüşü budur. Yok eğer ben kazandım, ben ettim, ben eyledim dediğimiz zaman ne oluyor? Yani iş, yani basit bir günah değil ha bu. Yani bir insan işte ben diyorsa, ben yaptım diyorsa, bu sadece böyle basit bir şımarıklık değil. İslam'ın dünya görüşünü reddediyor. Yani Allah-u Teala'nın görün dediği yere bakmıyor, oradan şey yapmıyor. Ha bir de burada bir başka kelime kullanıyor. Kavmi, yani وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْعَرْضِ. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayı isteme bak. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya yeltenme, kalkışma. Bozgunculuk parayla daha ciddi olur ha. Nasıl ki parayla iyi şeyler yapılabiliyorsa, yani bir zengin nice insanın kalbini çelebiliyorsa, alabiliyorsa, satın alabiliyorsa, kendisine bağlayabiliyorsa, aynı parayla ne fırıldaklar çevirip, ne insanları birbirine de düşürebilir, neler yapamaz ki? Yani parayla daha başka fitne, fesat, her şey çevrilebilir. Demek ki bu zalim adam bunu yapıyormuş ki, onun için kavmi onu diyor. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْعَرْضِ. Yani sakın ha, yeryüzünde fesat çıkarmaya yeltenme. Allah fesat çıkaranları kesinlikle sevmez buyuruyor. Demek ki bunu yapıyor ki kavmi onu söylüyor. Onun için muhterem kardeşler, yani gerçekten zenginlik çok çok tehlikeli bir şeydir. Yani her şey yapılabilir. Onun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de, Haşr suresinde, yani bu ganimetlerin falan paylaşımını anlatırken, yani para, zenginlik tek elde toplanmasın buyuruyor. Para tek elde toplanmasın. Bu çok büyük bir tehlikedir. Yani sadece adaletsizlik değil ha. Sadece yazık ya işte şunun hiç yok, şunun çok var diye. Yani parayı eline geçiren insanlar, yani bu paranın hep devamlı kendisine bu şekilde akması için, kendisinde kalması için ondan sonra bir takım yani iblislikler, şeytanlıklar yani çevirmeye başlar ki bunun içine her şey girebilir. Onun için Allah-u Teala ne yapıyor? Yani كَيْلَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَا. Bu diyor, para, bu devlet yani zenginler arasında dönüp durmasın diyor. Dönüp durduğu an ne olur? Yani bunun devamını ister. Yani hiçbir zengin zenginliğinden düşmek istemez. Konforundan düşmek istemez. Yani bu da ayrı bir hastalıktır. Bir insan eğer biraz bir şeyler tatmaya başladı mı, zengince bir hayat yaşamaya başladı mı, müreffeh bir hayat yaşamaya başladı mı, bundan geri kalmak istemez ha. Hiç geri kalmak istemez. Bunun için de elinden ne geliyorsa onu yapar. Hangi fırıldaklar çevrilecek, hangi oyunlar oynanacak, hangi tuzaklar kurulacak veya kendince hangi adımlar atılacak, yani efendim göbeğinin çapı düşmesin diye, boynunun kalınlığı eksilmesin diye, efendim eli sıcak sudan soğuk suya gitmesin diye ne gerekiyorsa onu yapar. Yani sadece söylediğim gibi, yani zengin fakir, fakir arasında evet en önemli fark yani budur. Yani adaletsizliktir, ama bir başkası da söylediğim gibi, yani zenginler hep niye zengin kalıyor? Çünkü bir defa ipin ucunu eline geçirdiği zaman onu vermemek için elinden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyor. Ha, sonunda tekrar battı batar da o da Allah-u Teala'nın elindedir. Başka şeylerdir. Ama söylediğim gibi zenginliğin çok tehlikesi var. Yani zenginin işleyebileceği günahlar haddinden fazladır. Sadece israf falan değil. Sadece fakiri fukarayı böyle imrendirmek, gözünü düşürmek falan. Yani öyle değil. Onun dışında söylediğim gibi zenginliğin devam etmesi için, yani şu anda ne fırıldaklar çevriliyor, ne kitaplar yazılıyor, ne efendim doktoralar yapılıyor. Yani işletme fakültelerinden tutun, bilmem nelerden tutun. Yani hep bütün bunların yolları yapılıyor. Hele bir reklam dünyasına girin. Yani bir insan, yani bir zengin zenginliğinden geri adım atmamak için yani öğütleniyor, durmadan akıl veriliyor. Akıl veriliyor, akıl devşiriyor dışarıdan. Bu nedir? Yani bir anlamda ciddi bir fesattır. Bu bir bozgunculuktur ve bu yani adaletsizliğin ötesinde yani çok büyük bir zulümdür. Evet, Karun Efendi'ye böyle söyleniyor. Karun'a deniliyor ki işte yeryüzünde bozgunculuk çıkartma, fesat çıkartma, ifsad etme yeryüzünü. Zira Allah ifsad edenleri, bozgunculuk yapanları asla sevmez buyuruyor kavmi. Demek ki kavminin içinde öyle kavmi Müslüman. Yani kavmi Musa'nın kavmi. Musa da orada. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın zamanında olduğuna göre bu olay, hatta bir takım rivayetlere göre biraz daha çöl hayatı yavaş yavaş sona ererken, böyle yerleşik hayata doğru yaklaşırken Karun'un zenginliği biraz da bu şekilde ortaya çıkıyor. Evet, peki Karun Efendi ne diyor acaba buna? Kavminin verdiği bu güzel öğüde o ne cevap veriyor? Çok ilginçtir. Bismillahirrahmanirrahim. Kale, innemâ utîtuhu alâ ilmin indî. Bu benim birikimimdir diyor. Bu benim tecrübemdir. Bunu ben kazandım. Evet, bu benim bilgi birikimimdir. Bunun, yani para nasıl kazanılır? Ben bunu bilirim diyor. Biliyorum. Ve oradan geliyor bu. Yani öyle sizin Allah verdi dediğiniz falan pişman nedir? Onu bir tarafa bırak. Ben kazanırım. Ben bilirim. Para nasıl kazanılır? Ben bunu bilirim, işte bu şekilde kazandım. Kale innemâ utîtuhu alâ ilmin indî. Yani benim yanımdaki, benim katımdaki bilgi birikimi var ya, işte ondan dolayı bana akıyor bu. Yani keramet bende, keramet ya benim bilgilerimde, tecrübemde, ticari tecrübemde olan budur. Muhterem kardeşler, şöyle bir çevrenize bakın. Yani bu şekilde övünen, sadece övünmek değil ha, dikkat edin. Bu düşüncede olan az insan yok zamanımızda. Yani kendisine sorarız bazen. Efendim, nasıl elde ettin ya bunları diye böyle gerile gerile, kasıla kasıla anlatmaya başlar ve her şeyi kendisine mal eder. İnşallah bu konuya, özellikle bu konuya kaldığımız yerden gelecek hafta devam edeceğiz. Şu anda vaktimiz doldu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Aziz ve muhterem kardeşlerim.
7: Mehmet Göktaş Hoca'yla Kur'an iklimi sona erdi.
14: Efendim, hiç solmasaydı güneşe ışık salan yüzün ve gül kokulu o yüzünde karar kılmasaydı hüzün. Efendim, önce annemden öğrendim adını. Annemden öğrendim annesiz kaldığını. Önce o gösterdi parmağınla ikiye bölünen ayı. Önce ondan öğrendim adını duyunca ağlamayı. Ondan öğrendim Halime'nin yurdunda, misafir olduğun evin bahçesinde ellerini çırparak koşarmışsın, uçarmış kuşlar. Bilmem ki o bahçe hala seni bekler mi? Efendim, o gün seninle oynayan kuşlar mıydı, melekler mi? Neccaroğullarının yurdunda, Adi bin Neccar'ın havuzunda yüzmeyi öğrenmişsin. Ondan öğrendim. Gölgesi olmayan tek çocuk senmişsin.

Efendim, annemden dinledim sınırsız şefkatini. Ordunla birlikte çölde yürürken yavrularını emziren bir köpek görmüşsün. O ürkmesin diye başına bir nöbetçi dikmiş, ordunun yönünü değiştirmişsin. Annemden dinledim efendim. Medine-i Münevvere'de bir bahçeye girmişsin. Deve seni görünce yavaş ve ürkek yanına sokulmuş. Sanki kulağına bir şey söyler gibi durmuş. Sahibini sormuşsun. Sonra buyurmuşsun: "Deve bana sahibini şikayet ediyor. Hem az yiyecek veriyor, hem de çok çalıştırıyormuş." Efendim, hiç solmasaydı güneşe ışık saran yüzün ve gül kokulu o yüzünde karar kılmasaydı hüzün.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5+1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
2: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık. İletişim 0537 441 40 02.
3: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 61 57. Adresi Live Hospital civarı Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
4: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: İletişim 0535 737 59 çift 0.
6: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Biz bir radyo. Sizler de dinleyici. Hepsi bu kadar mı?
1: Hepsi bu kadar.
0: Hayır. Biz kocaman bir aileyiz.
1: Kocaman bir aile.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş Baklava'nın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
1: Kervan Yapı olarak her geçen

0: buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 adresimiz İbn Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları, 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
6: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın. Fakat haksız yere saldırmayın. Çünkü Allah haksız yere saldıranları sevmez.

Mekke'nin nasipsizleri bilemediler alemlere rahmet olanın kıymetini. Reva gördüler her türlü eza ve cefayı ona ve ona inananlara. Ama sözü vardı her şeyin sahibinin dinini her zaman ve kıyamete kadar koruyacağına, müşrikler istemese de. Dini mübini İslam'ı yaşamak ve hakkıyla Allah'a kul olabilmek üzere terk etti Yüce Resul ve ashabı, malını, bir ömür geçirdiği ana vatanını. Düştü yollara Yesrib'e doğru, başladı kutsal yolculuk, hicret. Ancak Medine'de onu dört gözle bekleyen ensar vardı. Bir de biz görsek o yüce Resulü dünya gözüyle diyorlardı. Adeta zaman durmuş, vakit geçmiyor gibiydi sanki. Ve geldi beklenen haber, yaklaştı Kuba'ya diye. Artık girmez oldular evlerine Medineliler. Kızlar ve gençler onun için bir de şiir bestelemişlerdi. Kimileri ilk gören ben olayım diye çıkmışlardı hurma ağaçlarına. Derin bir sessizlik, gözler ufukta, veda tepelerinde. Bir de ne görsünler? Kusvanın üzerinde adeta bir ay parçası. Sevinçten başladılar hıçkırarak, hep bir ağızdan okumaya.

Ey bu dünya kapısından içeri adımını atmış yolcu. Nereye? Nereye gidiyorsun? Sağına ve soluna bakınmadan, etrafında yaşanan hadiseleri tanımadan, görmeden nereye gidiyorsun? Nereye gittiğini zannediyorsun? Nedir bu telaşın ey yolcu? Dur, biraz dertleşelim. Çünkü ben de senin gibi ölümün araladığı perdeden içeri süzülmeye aday birisiyim. Yani seninle yoldaşız. Hele dur biraz dertleşelim. Dertleşelim de hissettiğimiz yalnızlığın ya da hissedemediğimiz bizi bekleyen akıbetimizin ne olduğunu, bizi neyin beklediğini anlamaya çalışarak hayatımızı gözden geçirelim.

Eyvah, eyvah ey yolcu. Geçen ömrümüze eyvah. Zayi ettiğimiz ömrümüze eyvah. Eyvah. Zaman atı aldı başını gidiyor sonsuza doğru ey yolcu. Unutma, sen de bu atın üzerindesin. Ve hala etrafını seyrederken boş şeylere dalıp gidiyorsun be ey yolcu. Unutma, sen zaman atına binip ölüm durağında inecek ve hesaba çekileceksin.

Acımız geceyi büyütür. Umutlarında kuşluğu büyütenlerin aslında en iyi bildikleri elbette gecedir. Tutup geceyi ülkeme getirirdi. Fecri birlikte analım diye. Andığımız o neydi ki, neresine tutunduysak ardı hep gece. Vakit yok. Andıkça parçalanan dost yüzü toplanıyor acıyla ülkemden. Gözlere veda sonu bırakılan. O cam kırıklarıyla kalbim ki şimdi her gece andıkça fecri soruyor. Gün rengimizi götüren o cellat kim?

Teşrik tekbirini unutmayın. Bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit farz namazın ardından birer defa okunması gereken teşrik tekbiri

0: Kurban Bayramı sebebiyle farz namazların ardından getirilmesi gereken teşrik tekbirini unutmayalım.
1: Gaziantep ilimiz için yatsı ezanı.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 40 02.
2: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi, cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı üzeri Hayal Park arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahinbey.
3: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
4: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi. Tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil. Yeşil Işık Sürücü Kursu. Teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 Adresimiz İbni Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydinli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
0: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencereyi üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 No'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr
6: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Değerli dinleyiciler, hepinize hayırlı günler diliyoruz ve Unutulan Mesleklerde yeni bir program ile karşınızdayız. Bu hafta demircilik mesleğini sizinle paylaşacağız. Demircilik mesleğinin nasıl icra edildiğini, sanatını, detayını konuşacağız. Ama öncesinde mesleği, yani demirciliği ilk tarih dönemlerine gitmek gerekir. Demirciliği aslında insanlığa Hazreti Davut öğretmiştir. Bundan dolayıdır ki aslında Hazreti Davut demircilerin ilki, koruyucusu olarak da bilinir. Ve çok eski dönemlere gitmek gerekir. Orta Asya dönemlerine, o dönemin halklarına kadar gidildiği vakit demirciliğin tarihini detaylı bir şekilde öğrenmek mümkündür. Kullanılan aletler de bizim için temel kavramlar içerisinde olacak. Mesela savunma, avlanma amaçlı silah, ev eşyası ve benzeri böyle araç gereçler üretilmiş. Yaşam alanlarının hani sağlamlaştırılarak en azından işlerin kolaylaştırılması ve doğadaki, o tabiattaki yıkıcı etkilere karşı da daha iyi bir şekilde korumayı sağlamıştır. Bu noktada önemli bir nimettir aslında demir ve insanoğlunun da ihtiyacını gidermesi noktasında çok büyük bir katkısı olmuştur. İşin biraz yakın tarihine de geleceğiz. Hani peyderpey ilk olarak Hazreti Davut'tan başlayarak yakın tarihimize kadar geleceğiz ve her döneme dair bazı şeyleri sizinle paylaşacağız inşallah. Kılıçların zaferi de söyleyebiliriz demirler için, çünkü insanlar özellikle hani savaşları ilk dönemlerde böyle bir kılıç en önemli ihtiyaçtı, en önemli silahtı. Bu noktada da kılıcın üretimi, kılıcın yapılabilmesi için de demir maddesi, demirin ana kaynağı da orada önemli bir rol görüyor. Demir kılıçların tabii savaşlarda neden önemli olduğuna iyi bir örnek vermek gerekir. Hitit kralına kadar gidilebilir. Mısır firavunu olabilir. Farklı farklı dönemlerde böyle çok eski tarihe gitmek mümkündür değerli dostlar. Demirden kılıç ve mızraklarla donatılmış böyle büyük askerler, büyük ordular tarih içerisinde hazırlanmıştır. Tabii demir hani savaş sırasında neler kullanılabiliyor onu da ifade edelim. Mesela savunma gereçleri olarak işte süngü, mızrak, kılıç, aynı şekilde bunlar tabii savaş döneminde olan şeylerdir. Bir de mesela insanların tarlalarda ekim biçim yapmak için kullandıkları alet edevatlar da yine demircilikte kullanılan önemli unsurlardır. Mesela işte saban, orak, yaba, kazma, kürek, keser gibi böyle önemli aletlerde insanların tarımda ya da diğer işlerini halletmelerde kullandıkları önemli aletlerdi kıymetli dostlar. Aynı şekilde mesela yaşam alanımız içerisinde de bulunabiliyor. Pencerede kullanılabiliyor, kapıda kullanılabiliyor. Duvarlarımızı süsleyen ve koruyan böyle demir parmaklıklar da yine demirci ustalarının o maharetli elleriyle hani bize sundukları belki sayısız işlerden sadece birkaç tanesini söylemiş olacağız kıymetli dostlar. Bölgesel olarak özellikle aslında doğu bölgesinde bir doğu sanatıdır demircilik mesleğidir. Çünkü bu meslek hani doğuya yapılan akınlar ve seyahatler neticesinde zamanla batıya kadar da yayılmıştır. Ama ana merkez olarak doğuda yayıldığı, doğuda ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Bunu şöyle ifade edelim değerli dostlar. Arkeolojik kazılara bakıyorsunuz mesela, tarihsel olarak da baktığınız zaman demir bulguların nadiren görülmesinin en önemli sebebi oksitlenmesidir. Yani yer altında, toprak altında oksitlenmesidir. Haliyle oksitlenme de demiri böyle yakıp yok ediyor. Ya bu nedenle böyle 11. yüzyıl öncesine kadar da bak yapılan kazı çalışmalarına baktığınız zaman demirden yapılan işlere pek rastlayamayız. Ama şöyle 12. yüzyıldan itibaren artık insanların demiri daha çok önemli bir gelişme olarak kullanması, önemli bir meslek olarak kullanması da haliyle tarihi kazılarda da bizim karşımıza çıkması mümkün oluyor ve gerçekten hani tarihsel olarak çok eşsiz güzellikte örnekler var. Peki bunun günümüze kadar gelmesini sağlayan nedir? İşte orada asıl olan bu mesleğin yapılırken ki kullanılan aletlerin, kullanılan malzemelerin çok sağlam olmasıdır. Toprak altında
oksitlenmeye karşı dahi dayanıklı olması önemlidir. Şimdi demir tabii doğada aslında kıymetli dostlar saf olarak bulunmaz. Yani bir elementtir, kimyasal bir elementtir. Haliyle bu elementlerin içerisinde bir araya gelen diğer elementlerle tepkimeye girme sonucuna bakıyorsunuz. Böyle önemli bir hani malzeme olarak kullanabileceğimiz bir ürün ile, bir ana madde ile karşılaşmış oluyoruz. Değerli dostlar, tabii detaylı bir şekilde de demircilikte kullanılan malzemelerin üretimine bakmamız lazım. Yani demir nasıl setleşir, demirin tavanda dövülmesi, bunları böyle detaylı bir şekilde anlatmakta fayda var. Tabii öncesinde aslında demircilikte fabrikasyon imalatına başlamadan önce üretilen böyle kesici, delici malzemelerin ağaç kesmesi, işte çeşitli bıçaklar olması, kasapların kullanmaları, çengel ve benzeri böyle dayanıklılığı sağlanarak. Çünkü kolayca kırılıp körlenmesini de engellemek gerekir. Yoksa bir bakarsınız en kısa süre içerisinde bir bıçağın körelmesi ya da bir baltanın iş görmemesi, farklı farklı böyle çengellerin çabuk kırılması, bunlar insanları mağdur edecektir. Bu noktada sağlamlık çok önem arz ediyor. Şimdi demire su verme ihtiyacı var. Hani demire su verme kavramı var. Bunu biraz açmak gerekir. Özellikle demirci ustaların da en önem verdiği alandır bu. Çünkü demirin sağlamlığı ayrı bir önem arz ediyor. Mesela bir demir malzemesi yapılacak, bir alet yapılacak, öyle varsayalım. Şimdi bu alete ilk etapta bir su verilir. Hani suyun içine konulur, o suyun içerisine bekletilir. Ateşte kızartılma, ateşte bekletme süresi vardır ve bunlar derecelendirilir. Mesela demir nasıl sertleşir diye ifade ettiğimiz zaman 3 farklı şekilde söyleyebiliriz. 1. Suda sertleştirme vardır. 2. Madeni yağda sertleştirme vardır. Bir de hava ile sertleştirme, yani açık bir alanda bekletme ile. Şimdi demir ocakta ısıtıldığı zaman kıymetli dostlar ulaştığı sıcaklığı, aldığı renge göre demirci ustalar anlar. Çünkü artık bu alanda uzmanlaşmışlardır, ciddi bir emek vermişlerdir. Haliyle bunun bir sonucu vardır ve mesela sigara rengini, o sigaranın ateş rengini aldığı zaman tahmini olarak 600 santigrat derecede ısındığı anlaşılır. Ya da portakal rengini aldığı zaman 900 santigrat derecede ısındığı veya sarımtırak renk artık böyle beyaza dönüşünce o da bilinecek ki demirin tav derecesi en yükseğe gelmiş demektir. Haliyle böyle bu 3 farklı aşamadan sonra artık demirci ustaları karşılıklı olurlar genelde. Çünkü böyle baktığınız zaman hem de bir çırak da olur ustanın yanında. Usta hem demire şekil verir hem de onu döver, böyle tavında iyice döver, böyle şekil vermeye çalışır. Bir yandan ateşte bekletir, akabinde ona bir şekil verir. Bir tane kendisi vurur, bir tane çırak vurur. Hem birbirlerine destek olma olur, hem de şekil verme işi o şekilde gerçekleştirilmiş olur. Asıl kısım nedir peki? Burada demir hani yüksek tavda dövülmelidir. Ama eğer böyle ısı düşük olursa ve düşük bir ısıda dövülürse maalesef çatlamalar da meydana gelebilir. Çünkü çatlama meydana geldiği zaman ifade ettiğimiz gibi çabuk kırılan, körelen bir bıçak ya da bir satır olur, bir çengel olur, kasapların kullandığı bıçaklar olur. Bunlar çabuk bir şekilde çürürse de artık çok işlev görmez. Eğer yüksek tavda böyle demir halk tabiriyle artık dövülmezse, kullanılmazsa da çürümüş olur. Çünkü yüksek sıcaklıkta demirin kimyasal yapısı ve özelliği bozulur. Haliyle yapılacak malzemede, kullanılacak şekilde neyse ona göre daha rahat bir şekilde onun üzerine işlev yapılabilir. Eğer yapılacak demir malzeme çok sayıda tavlama işlemi gerektiriyorsa, örneğin 6-7 defadan sonra artık demiri mutlaka kuma gömmek gerekir ve 24 saatte beklemek gerekir. Bu işleme tabi demirci tabiriyle normalleştirme tavı da denilir. O ustaların, demirci ustalarının kullandığı bir tabirdir bu. Ve üretim sürecine dinlendirme işleminden sonra devam edilir. Demir tavı tabi renklere göre anlaşılabildiği gibi, hani demirin aldığı renk, vurma şekli, ısıda kalma süresine göre bir renge bürünür ve bu renge göre de artık tercih meselesi. Kimileri çok daha sağlam olsun derse işte 900 santigrattan daha yüksek, en yükseğe kadar da ısıtmış olurlar. Demirin boyanması da var. Çünkü hani
demirin paslanma gibi bir sorunu olduğu için boyandığı zaman da o paslanma sorunu hallolmuş olacak. Demir malzemenin tabi boyama işlemleri genellikle hani sanayide özellikle kullanılan, Karadeniz bölgesinde de kullanılan bir tekniktir. Burada hani amaç böyle malzemelerin paslanmaya karşı korumak ve görüntü bakımından güzel göstermektir. Yani bu işlem içinde tabi çelik malzeme, demir malzeme neyse 600 santigrat dereceye kadar tavlanır. Akabinde lignit kömürlerinden de elde edilmiş olan o kimyasal yapısı, boyası da çok değişmemek şartıyla yağ batırılır. Daha sonra bir boya tercihe göre tabii rengi de belirlenir. Ve bu şekilde demirin biraz daha sağlam bir hale gelmesi sağlanır. Boyandıktan sonra ne yapılabilir değerli dostlar? Boyandıktan sonra demirci ustalar bunu suya koyarlar. Bir süre suda bekletirler. Artık üzerindeki o leke de çıkmış olur. Hem de şekilsel olarak o boya demire tam yapışmış olur. Bu noktada sağlam bir demir malzemesi, sağlam bir alet, edevat karşımıza çıkmış olur. Demir ocakları da çok sıcak olur. Ustaların çalıştığı yerler. Aynı zamanda ateşi yerleme noktasında da iki taraflı çalışırlar. Hem bir yandan ayaklarıyla ateşi yerlemeye çalışırlar hem de elindeki işlere gayret ederler. Ustalar gerçekten emek verirler. Çünkü zor bir meslek. Hem ortamın sıcak olması hem üzerinde uğraştıkları ana maddenin yani demirin sert olması demirci ustaları bu noktada çok yoruyordur. Bütün bunlar tabii alın teri emek isteyen mesleklerdir. Bu noktada meslekleri değerli kılan, önemli kılan da sağlam ürünler çıkarmasıdır. Ama şu hakikati ifade etmekte fayda var kıymetli dostlar. Bu ifade ettiğimiz, söylediğimiz sağlam ürünler, şu an ifade etmeye çalıştığımız, anlatmaya çalıştığımız unutulan mesleklerde daha çok karşımıza çıkıyor. Bunlar da unutulunca artık böyle sağlam alet edevat, sağlam bir bıçak, sağlam bir çengel, sağlam bir kasap malzemesi ya da ağaç keseri görmek biraz daha azalmış oluyor. Hala bu mesleği devam ettirenler var. Onları hem iş olarak ziyaret etmek hem de meslek tarihini öğrenmek açısından güzel bir fırsat olur. Belki de ihtiyacımız olan bir demiri, bir aleti de onlardan temin etme fırsatımız olabilir. Biz inşallah bu vesileyle programımızı nihayete erdireceğiz. Bu hafta demircilikten bahsettik. Demirciliğin tarihine gittik. Hazreti Davut döneminden daha sonra Orta Asya dönemine kadar insanların savaşlarda kullanmış olduğu kılıçlara kadar değinmiş olduk ve demirin ana maddesine değindik. Demircilik içerisindeki zorluklara, demirciliğin nasıl meydana geldiğine, suda bekletme, aşırı derece ısıtma, bütün bunları bir bütün olarak programımızda ifade etmeye çalıştık. İnşallah haftaya farklı bir unutulan mesleği sizinle paylaşmak üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.

Radyo frekansınız artık 93.7 olacak. Kervan FM.

0: Kervan FM reklamlar.
1: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
2: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
3: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 çift 0.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Ay doğdu üzerimize. Veda tepesinden. Şükür gerekti bizlere Allah'ın davetinden. Sen güneşsin, sen aysın. Sen nur üstüne nursun. Sen Süreyya ışığısın ey sevgili, ey Resul. Ey bizden seçilen elçi, yüce bir davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin. Ey sevgili, hoş geldin. Ey Resul, sana söz verdik. Doğruluktan ayrılamayız. Sen ey esenlik yıldızı, senin sevginle doluyuz. Ay doğdu üzerimize veda tepesinden. Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden.

sürgünlerin en zorlusuydu yaşadığı. Gecenin karanlığında, çölün soğuğunda, yalnızlığın zirvesinde, tüm yakınlıklardan uzakta, cümle uzaklıklara yakın. Adı Musa aleyhisselam. Tanıdıklarından umut kesmiş, yeryüzünden nasibi bitmiş bir çöldü yüreği. Göklü yağmuru bekleyenlerin kaderini yürüyordu. Issız derinlerde inci mercan arıyordu. Vedalar, terk edişler, soluşlar, gidişler, tükenişler. Ayaklarının altında can kırıkları vardı. Bata çıka yürüyordu Musa. Musa'yı hatırlattı Mustafa'ya. Musa'yı hatırlattı ki aynı kadere yürüyeceklerdi. Musa'nın aynasında gör kendini dedi. Ağır boykotların, dayanılmaz yalnızlıkların arefesindeydi. Çekinmez hüzünlerin eşiğinde. Amansız kederler vardı kapıda. Bu soğuk ve yabancı iklime, bu karanlık ve uçsuz yalnızlığa bir sıcak kıvılcım, bir tanıdık aydınlık sızar mıydı? Haberin var mı dedi Rabbi Mustafa'ya. Haberin var mı Musa'nın başına gelenlerden? Hani o uzakta bir ateş görmüştü de siz burada bekleyin demişti ailesine. Gözüme bir ateş ilişti. Anestü nara demişti. Gözüme bir ateş ilişti. Belki size oradan bir tutam kor getiririm. Belki orada ateşin yanında bir yol gösterici bulurum. Uzakta, uzakta bir yerlerde bir sevgili sesi olmalıydı. Sıcacık, tanıdık, aşina, kucaklayan, sarıp sarmalayan, kalbe şiirler söyleten, gönle ümitler düşüren bir sevgili sesi olmalıydı. Kederli ağları yırtarak geldim sana. Kirpiklerimde bin hüzün bulaşığıyla, gözümde boğduğum ışığı bakışından süzmeye geldim sana. Bu yağmur, bu yağmur, bu yağmur ellerim, parmak uçlarımda çizili kederim, billahi çıkmam kapından beklerim. Müebbet hapsolmaya geldim sana, müebbet hapsolmaya geldim sana. Mekke'nin alnında bir vefa çizgisi çiziliyor o gün. Ümidin süt rengi hilali köpüklü kıyılara eğiliyor. Mavinin yeniden dirileceğini haber veriyor Allah. Fırtınaların durulacağını fısıldıyor. Ak köpüklü sevdaların hiç bitmeyeceğine dair yemin üstüne yeminler ediyor. O gün bir kıvılcım düştü nasibine insanlığın. Muhammed'in avuçlarından

Mustafa'nın yüreğinden. Dünya çölünde yalnız değildi artık insan. Kederlerin gecesinden çıkacaktı. Bu kışın bir baharı olacaktı. Şimdi hepimiz, her birimiz Musa'nın aleyhisselam durduğu yerdeyiz. Bir tutam kor derdindeyiz. Belki ısınır kalbimiz buraya diye. Bir aşina aydınlık hevesindeyiz. Belki alışır ruhumuz buraya diye. Yok. Ümit. Yok. Umut yok buradan. Yüz vermiyor aynalar. Sığmıyor insanın kalbi şu ufuklara. Yerleşemiyor sevdası dünyaya. Ayrılıklar, ayrılıklar parçalıyor bütün buluşmaları. Her sevdanın ertesi veda. Öyleyse ötesi var. Ötesi olmalı, fazlası olmalı dünyanın. Dahası, daha, daha, dahası bekliyor olmalı insanı. Musa'nın aleyhisselam şaşırdığı yerde şimdi Allah'ın elçisi. Ateşe yaklaştı. Bir ses ona, "Ey Musa!" diye seslendi. "Benim ben, senin Rabbin. Artık çıkar nalınlarını. Bil ki mukaddes Tuva Vadisi'ndesin artık." Sesi duyduk. Artık dayanaklarımızın sahte avuntusundan vazgeçme vakti geldi. Artık narınlarımızı soyunup Rabbimizin gel dediği yöne yürüme vakti. Dünya sürgününden Kur'an'ın teselli yurduna dönüş vakti. Tuva Vadisi, kutsanmış o vadi, sözün, vahyin ta kendisi. Başka bir yere gidilmez ki bundan böyle. Serinlik yok başka yerde. Anestünara. Ateş burada. Sıcaklık burada. En sevgilinin kendisi o kıvılcım. Artık burada kalınmaz. Artık buraya kanmaz kimse. Artık burada kalınmaz.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 4002.
2: Özfatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Özfatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil. Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
3: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 No'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7 bin 500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17 bin 500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Birçok yazarın köşe yazılarını araştırıp, derleyip sizler için hazırlıyoruz. Sesli Makale hafta içi her gün Kervan FM'de. Sesli Makale başlıyor.
7: Faruk Kuzu, Doğru Haber. İlginç Kareler, Birleşik Arap Emirlikleri ne yapıyor? İslam coğrafyasındaki 2. İsrail veya İsrail'in ileri karakolu diye anılan Birleşik Arap Emirlikleri Emirates, uzun yıllardır bölgede uyguladığı siyasetle İslam karşıtlığının simgesi haline gelmiş bulunuyor. 1971 yılında kurulan Birleşik Arap Emirlikleri, doğudan batıya neredeyse tüm İslam dünyasında küresel Siyonizmin hedefleri doğrultusunda hareket ediyor. 2020 yılında İbrahim Anlaşmalarına imza atarak Siyonist işgal rejimiyle ilişkilerini resmi olarak ilan etti. Bu tarihten çok önce başlayan anlaşmalarla birçok projeye imza atan ikili, stratejik ortaklık düzeyinde beraber hareket ederek özellikle hava savunma sistemleri, anti-drone teknolojileri ve ortak silah sistemleri geliştirilmesine yönelik askeri ortaklıklar geliştirdi. Siyonizmin küresel medya ve siyaset gücünden istifade eden Birleşik Arap Emirlikleri, 7 Emirliği ve özellikle Dubai Emirliği'ni dünya çapında en önemli turizm ve ticaret lokasyonlarından biri haline getirdi. Gazze'nin eski polis şefi ve Filistin yönetiminin istihbarat sorumlusu olan Muhammed Dahlan, Siyonist istihbaratla işbirliği yaparak Filistin davasına ihanet etmişti. İşte bu Dahlan, Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Muhammed Bin Zayed Nahyan'ın güvenlik danışmanlığını yapıyor. Sapkın Epstein, Ekabe örtüsü gönderen Aziza El Ahmadi de Birleşik Arap Emirlikleri'nde modernleşme ile ilgili önemli bir görevi üstlenmiş biri. Siyonist işgal rejiminin ilişkileri özellikle 28 Şubat'ta başlayan İran saldırılarında ortaya çıktı. İran'a saldırıların başladığı ilk günlerde terörist Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri'ni gizlice ziyaret etmiş, ardı sıra Shin Bet lideri ve bilahare Genelkurmay Başkanı Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarda bulunarak çok önemli projelere imza atmışlardı. Tüm çevre ülkeleri İran'la barış anlaşması yapılmasını isterken Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi Trump'a İran'ın işini bitirmesi çağrısında bulunuyordu. Bahreyn'deki halk hareketlerine karşı Suudi ile birlikte asker gönderen Birleşik Arap Emirlikleri, 2013'te Mısır'daki askeri darbede Sisi'nin en büyük destekçisi olmuş, 2015'te Yemen'deki Husi Müslümanlara karşı Suudi Arabistan'la birlikte savaşa girişen Birleşik Arap Emirlikleri, 2017'de yine Suudi ile birlikte Katar'ı kuşatıp ambargo uygulamıştı. Bugüne kadarki tüm faaliyetlerinde İsrail'in menfaatlerini gözeten Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi son olarak ülkesindeki Şii Müslümanlara karşı ayrımcı bir saldırıya geçti. Pakistanlı Şii siyasi hareketi Müslümanların Vahdeti Meclisi tarafından hazırlanan ve basına ulaşan veri tabanına göre 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırı başlatmasından bu yana yaklaşık 7500 Pakistanlı Şii Birleşik Arap Emirlikleri'nden sınır dışı edildi. Grubun sözcüsü Muhsin Abidi, gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğini belirtirken, Müslüman Şii toplumu temsilcileri İran Savaşı ile birlikte Körfez'de mezhepsel gerilimin arttığını ve deportların hız kazandığını belirtiyor. Cenevre merkezli MENA Rights Group İnsan Hakları Kuruluşu da Birleşik Arap Emirlikleri'nde Şii kökenli yabancıların yıllardır keyfi gözaltı ve zorla kaybetme uygulamalarına maruz kaldığını ancak son dönemde baskının belirgin şekilde arttığını kaydediyor. 2019 yılında El-Ezer Şeyhi İmam Ahmet El-Tayyip ve Papa Francis tarafından ortaklaşa kaleme alınan ve Abu Dhabi'de yayınlanan İnsan Kardeşliği Belgesi olarak adlandırılan belge, birçokları tarafından unutulsa da Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi tarafından adım adım işlenmekte. İbrahimi Aile Evi ile Hoşgörü ve Birlikte Yaşama Bakanlığı gibi projeler bu büyük planın uygulama ayaklarından sadece birkaçı. Belgede Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar arasında kardeşlik çağrısında bulunan çeşitli sapkın ifadeler de yer alıyor ki bu ifadeler sıradan bir çağrıdan ziyade uzun zamandır uygulanmaya çalışılan dinler arası diyalog projesinin bir uzantısı. Siyonist işgalcilerin son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurmaya çalıştıkları hava savunma sistemleriyle birlikte çevre ülkelere bizimle olursanız sizi ihya ederiz mesajı veriyor. Gelinen noktada Körfez siyasetinde İran politikasında Sudan, Somali, Mali, Etiyopya, Mısır, Yemen gibi ülkelerdeki içi karışıklıklar ve darbelerde Siyonistlerle birlikte hareket eden Birleşik Arap Emirlikleri aynı zamanda Müslüman kardeşlerin en keskin düşmanı. Finans gücünü kullanarak yer edinen Birleşik Arap Emirlikleri ve benzeri yönetimlerin gerçek yüzü anlaşılmadan nerede Müslümanlar, nerede İslam ülkeleri gibi sorulara neden cevap verilemediği anlaşılmayacaktır.
8: Fesih yasak, doğru haber, aile reisinin harcama kültürü ve denk bütçe oluşturması. İnsanoğlu imtihan dünyasının zorlu vadilerini aşmaya çalışırken hasbelkader ayağının taşa takılıp düştüğü zamanlar olur.
7: Dünya bir Mevlevi misali kendi ekseni etrafında saatte yaklaşık 1670 km hızla, Güneş'in yörüngesinde ise saatte ortalama 107 bin kilometre gibi çok daha yüksek bir hızla yol alıp menziline varmaya çalışmaktadır. Bu sefer de dünyayı sırtına alıp dert ve gaye edinenler, dünya ağırlığınca yükleriyle sürüne kaldılar bu handa ve yolda. Bir değirmendir bu dünya. Gün geçtikçe ve zaman aktıkça un ufak ediyor insanı. Alçalmış, binilmiş, üzerinde canlı hayat emareleri olan bu gezegen üzerindeki yolculuğumuzun neticelenmesi an meselesi. Sonuçta insanoğlu haris ve bencil yaratılmıştır. Daha cebimizdeki parayı nasıl tüketeceğimizin hesabını hesap gününün sahibine vermeden bir de bakmışsınız ki ömür sermayenizi tüketivermişsiniz. Rahmetli Cahit Zarifoğlu ne güzel söylemiş. Burası dünya, ne çok kıymetlendirdik. Oysa bir tarlaydı. Ekip biçip gidecektik. Ey dost, şu hayatta sana verilen her türlü mal, mülk, güç veya sağlığın geçicidir. Zenginken yoksul düşebilir, sağlık içindeyken de hastalanabilirsin. Ancak gücünü, yüceliğini ve kudretini yitirmeyen tek varlık, alemlerin Rabbinin Allah olduğunu unutmamalısın. Netice itibarıyla bu yolda insanın ayağının takılıp düşmesi muhaldir. Atalarımız bilgeliklerine dayanarak, "Düşmez kalkmaz bir Allah vardır." sözüyle taşı tam da gediğine koymuşlardır. İnsanın zihnini kemiren ve ruhunu daraltan dünyevileşme hastalığından şifa bulup, ruhen ve kalben itminan bulmak isteyen aile reislerinin her birinin, Resulullah'ın sıradaki manevi reçetesini uygulamalarında fayda vardır. Kibirsiz ve israf etmeden yiyiniz, içiniz, giyiniz ve sadaka veriniz buyurdular. Harcamalarında elini boynuna bağlı olarak asma ya da büsbütün açıp savurma. Mülkün gerçek sahibinin Allah olduğu, haliyle tasarruf yetkisinin de ona ait olduğu bilinciyle hareket et ki, ayağa kayıp gidenler arasına karışmayasın. Ey aile reisleri! Ailenin huzur atmosferini bozan tartışma, kavga, şiddet ve benzeri olumsuzluklardan aileyi uzak tutmak istiyorsanız israf etmeyiniz. Tam aksine iktisat edip iktifa ediniz ki rızkınız bollaşsın. Rabbinizin Rezzak olduğunu unutmayınız. Kaldı ki rızık iktidarla değil, iktifa iledir. Allah Celle Celaluhu, insana bahşettiği sonsuz nimetlerine teşekkür etmesini bilmezsen, üzerindeki nimeti alır, nikmete çevirir. Hem nankörlük etmeyin, var gününüzde Rabbim deyin ki, o dar gününüzde size kulum desin. Evet, sözün dönemecine geldik. Allah bizler için sayısız nimetler yaratmıştır. Bunları saymakla bitiremezsiniz. Allah herkesin rızkını verir. Ancak şu bir gerçektir ki, insanın sınırsız ihtirasları ve arzuları vardır. İhtiyaçlar, arzu ve istekler sınırsızdır. Buna karşılık yeryüzünde yeraltı ve yerüstü servetleri ihtiyaçlara kıyasla göreceli olarak sınırlıdır. Bizim ihtiyaç ve arzularımızı karşılayacak kadar bol miktarda üretilmiş mal bulunmaz. Dolayısıyla insanlar seçimlerini iktisadi ve ahlaki kurallara uygun olarak yapmaya mecburdurlar. Bu nedenle tüketimde ölçülere uygun davranış sergilemeli, helal-haram ölçüsü, zaruret derecesine göre ihtiyaçların sıralanması ve her kademede israftan kaçınılması zorunluluğu vardır. İslam'da bir yandan tüketimde yapılacak aşırı sınırlamalar kınanırken, diğer yandan haksız veya göze batan tüketim eleştirilir. Bu nedenle Müslüman aile reisi parasını harcarken dikkate almak zorunda olduğu şey, sadece kendi kesesi değil, aksine bir bütün olarak toplumun kesesidir de. Çünkü her ne kadar gelir artsa da tüketim alanları Allah'ın emir ve yasaklarıyla tanzim edilmiştir. Meşru alanların dışında tüketim yasaklandığı gibi meşru alanlarda da israf etmeme prensibi konulmuştur. Oysa Allah israfın haram olduğunu ve israf edenlerin de şeytanların kardeşi olduğu hakikatini Kur'an'da bildirmiştir. Hasan Sabaz, Doğru Haber. Hayvanlık. Soykırımcı Siyonist rejimin Sumut filosu aktivistlerine yönelik insanlık dışı uygulamaları tüm karartma ve görmezden gelme çabalarına rağmen dünya kamuoyuna gösterildi ve küresel öfkenin biraz daha artmasına neden oldu. Sadece insani kaygılarla yola çıkan ve tümüyle sivil özellikler taşıyan filoya yönelik gerçekleştirilen korsan saldırılar ve sonrasındaki gelişmeler Gazze'de yaşananların az da olsa anlaşılmasına katkı sağladı. Arkasına Amerikan desteğini alan ve Avrupa Birliği'nin büyük ülkelerinin sınırsız destek sunduğu işgalci teröristler, ateşkes ihlallerinde olduğu gibi insan hakları ihlallerinde de devletler bazında sorgulanamayacaklarını bildikleri için her türlü alçaklığı yaptılar. Batı ülkeleri vatandaşlarının insani eylemden dolayı şiddete ve insanlık dışı muameleye maruz kalmasına hiçbir tepki göstermediler. Hatta bazı ülkelerin güvenlik birimleri memleketlerine dönen aktivistlere yönelik Siyonist şiddet ve gaddarlığın bir kısmını sergilemekten geri durmadılar. Aktivistlere yönelik üçüncü aşama olarak ekonomik ve sosyal blokajlar uygulamak, geniş kitlelere onları huzur bozucu marjinaller olarak göstermek şeklinde baskılar gerçekleştirilmeye çalışılacak. Ama tüm çabalarına ve harcadıkları büyük paralara rağmen başarılı olamıyorlar. Çünkü soykırımcı teröristler de kontrolden çıktıkları için yaptıkları her alçaklığı göstere göstere yapıyor, insan olmadıklarını tüm dünyaya bas bas bağırarak ilan ediyorlar. Ben Gıvir gibileri klasik Siyonist ikiyüzlü politikalarına zarar veriyorlar. Onlar yıllarca çaldılar, öldürdüler, sömürdüler, insanların haklarını gasp ettiler. Ama her zaman mağdur gibi gözükmeyi başardılar. Müslümanlara yönelik yaptıkları her saldırı, her hukuksuz eylem bir şekilde makyajlanıp sunuldu dünyaya ve birçok kimseyi ikna etmeyi başardılar. İşgalciydiler, Müslümanların evlerine yerleştiler, arazilerini gasp ettiler. Ama dünyaya Filistinliler onların yaşama hakkına saygı duymuyor propagandasını yaptılar. Ama Gazze sonrası maskeleri düştü. İğrenç yüzleri çıktı ortaya. Camiler kadar kiliseleri de bombaladılar. Hastaneleri içine sığınan çocuklarla beraber yakıp yıktılar. Hristiyanların kutsallarına hakaret ettiler. Din görevlilerine şiddet uyguladılar ve bunları kendileri çekip dünyaya servis ettiler. Kudüs'te, Batı Şeria'da, Lübnan'da hiç gizleme gereği duymadan resmi kıyafetlerle arazileri, evleri, ev eşyalarını gasp ettiler ve dünya medyasına iğrenç sırıtışlarla yaptıkları alçaklıkların görüntülerini servis ettiler. Bazıları buna itiraz ediyor gibi görünme ihtiyacı hissetti. Soykırımcı işgal çetesinin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan İshak Herzog, İsrail toplumunun kenar mahallelerinden merkeze doğru yayılan vahşe ve hayvanileşme süreci yaşadığını söyledi. Herzog, yerleşimci adı verilen işgalci Yahudi çetelerin Müslüman ve Hristiyan Filistinlilerin kutsallarına saldırdığını, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden çetelerin saldırılarının korkunç boyutlara ulaştığını kabul etti. Bu tip haberlere rastlayan bazıları, demek ki Yahudilerin içinde de insani değerlere önem verenler halen varmış diyebilir. Ama işin aslı öyle değil. Klasik Siyonist şeytanlığı devreye girmiş ve bazıları iğrenç bataklıktan sıyrılmak için çıkış yolları oluşturmaya başlamışlar. Başka bir şey değil. Yarın olur da dengeler değişirse aklı başında Yahudiler yoldan çıkmış olanların farkındaydı demek için, diyebilmek için manevra alanları oluşturuyor Herzog ve onun gibi birkaç kişi. Ama hayır, Yahudi toplumundaki hayvanlık kırsaldan merkeze doğru değil, aksine merkezden planlanıp kırsala yayılan bir şeydir. Herzog'un Ben Gvir ve Netanyahu'dan farkı hedeflerde değil, usul ve yöntemlerdedir. Bir defa şunun net olarak anlaşılması lazım. İşgal altındaki topraklara dışarıdan gelip yerleşen her Yahudi işgalcidir ve o toprakları terk etmediği sürece soykırıma da vahşete de ortaktır.
9: Sadullah Haydın, Doğru Haber.
7: Karadan da denizden de İsrail ile komşu oluyoruz. Siyonist işgal rejimi Suriye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni adım adım işgal ediyor. Birini fiili olarak, diğerini toprak satın alarak. Böyle giderse Siyonist rejimle komşu olmamız çok uzak bir ihtimal değil. Biz Türkiye olarak Suriye'de şimdiki yönetimi Esad rejimine karşı tüm gücümüzle destekledik. Esad rejiminin devrilmesinde çok büyük katkımız oldu. Bugünkü yönetimin hamisi ilan ettik kendimizi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün kırmızı çizgimiz olduğunu dost düşman herkese bildirdik. Ama ne yazık ki kırmızı çizgilerimizin arkasında durmadık. Siyonist rejim Şam'ın kapılarına dayandı. Daha şimdiden Siyonist rejim Suriye topraklarında 16 askeri üs kurdu. Sadece Golan'da değil, Suriye'nin birçok yerinde işgalini genişletiyor. Siyonist rejim işgalle de yetinmiyor. Canı istediği zaman yeni yönetimin askeri ve siyasi hedeflerini bombalıyor, yerleşim yerlerine baskınlar düzenleyip insanları tutuklayıp götürüyor. Suriye'yi parçalayabilmek için halkın arasındaki dini, mezhebi, etnik ihtilafları körüklüyor ve Türkiye tüm bunları derin bir sessizlik içinde izliyor. Ara sıra dostlar alışverişte görsün kabiliğinde yapılan içi boş, sert açıklamaların dışında hiçbir şey yapılmıyor. Kısacası yeni Suriye yönetimi işgalci rejim karşısında Türkiye'den gereken destek ve yardımı görmüyor. Türkiye, Siyonist rejime karşı Suriye'nin arkasında durmaya cesaret edemiyor. Esad rejimine karşı gösterdiği cesareti Siyonist rejime karşı gösteremiyor. Gel gelim Kıbrıs'a. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yavru vatan diyoruz. Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu, Kıbrıs'a göz dikenin gözlerini çıkaracağımızı ilan ediyoruz. Ama ne yazık ki sahadaki gerçeklik başka. İsrailli zenginler, firmalar, topluluklar Kıbrıs'tan aldıkları toprakları her geçen gün artırıyorlar. Siyonistler Kıbrıs'a yerleşiyor. Siyonistlerin Kıbrıs'ta satın aldıkları topraklarla ilgili açıklanan istatistikler tüyleri diken diken ediyor. Filistin'de uygulanan aynı sinsi plan bu defa Kıbrıs'ta uygulanıyor. Kıbrıs'ın Rum kesimi şimdiden Siyonist rejimin adeta askeri bir üssüne dönmüş durumda. İran İslam Cumhuriyeti ile Siyonist rejim arasındaki savaş esnasında ve öncesinde Siyonist rejim uçaklarını koruyabilmek için çoğunu Kıbrıs Rum kesimini havaalanlarına aktarmıştı. Elde edilen bilgilere göre İsrail vatandaşı Simon Mistriel Aykut ve Afik Grup bünyesindeki Afik Construction Limited ile Dumika adlı şirketlerin faaliyetleri dikkat çekiyor. Sadece bu şahıs ve şirketler üzerine 2006 ile 2022 yılları arasında İskele, Kalecik, Tatlısu ve Kuruova bölgelerinde tespit edilebilen tam 95 büyük tarla satın alınmış durumda. Üstelik bu arazilerin neredeyse tamamı yüzlerce dönüm büyüklüğünde verimli ve sulak alanlardan oluşuyor. Sadece bunlar mı? Daha onlarca Siyonist rejim vatandaşı ve şirketi çeşitli bahanelerle, vatandaşlık ve ticari faaliyet gibi bahanelerle Kıbrıs'tan toprak satın alıp yerleşiyor. İddialara göre küçük bir ada ülkesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tam 20 bin futbol sahası büyüklüğünde toprak satın alınmış. Yanlış duymadınız. Tam 20 bin futbol sahası büyüklüğünde. Bunlar tespit edilebilenler. Gerisini siz düşünün. Ne yazık ki Türkiye, hamisi olduğunu ilan ettiği Suriye'de olduğu gibi, yavru vatan olduğuyla övündüğü Kıbrıs'ta da katil, soykırımcı Siyonist rejimin sinsi faaliyet ve işgalleri karşısında sessiz, ürkek, duyarsız. Tehlike hiç olmadığı kadar yakın ve büyük. Ülkemizin topraklarında da gözü olduğu, en verimli topraklarımızı vaat edilmiş topraklar arasında saydığı bilinen Siyonist rejim hem karada hem de denizde komşumuz oluyor. Yarın kendimizi Amerika destekli Siyonist rejimin saldırısı altında görürsek hiç şaşırmamalıyız. İran İslam Cumhuriyeti topraklarına yağan füzeler bizim şehirlerimize yağdığı zaman bu da nereden çıktı dememeliyiz. Tehlike göz göre göre geliyor çünkü.
10: Reisi Demir, doğru haber. CHP meydan muharebesi. CHP'de 4 ile 5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay'a ilişkin açılan davada Perşembe günü mutlak butlan kararı çıktı ve eski genel başkan Kılıçdaroğlu ve önceki parti organlarının görevlerine döndüğü ifade edildi. Aslında uzun süredir bu kararın çıkması bekleniyordu. Siyasiler, gazeteciler ve konuyu takip eden uzmanlar bunu açıkça dillendiriyordular. Karar açıklanması sonrası fiilen ikiye bölünen CHP'de dolaylı görüşmeler yürüyor ve olayın bir şekilde çözüleceği bekleniyordu. Ancak Özgür Özel ve ekibi kararı tanımadıklarını, geri adım atmayacaklarını ve kurultay tarihi açıklanmadığı takdirde CHP genel merkezini terk etmeyeceklerini, hatta bayramı da genel merkezde geçireceğini söyledi. Bu sırada CHP ile ilgilisi olmayan Bahçeli başta olmak üzere siyasiler ve gazeteciler açıklamalar yapmaya ve yol göstermeye başladılar. Yahu arkadaş, sorun CHP'lilerin kendi iç sorunları, biz niye karışıyoruz, bırakalım da kendileri çözsünler diye düşünen ve söyleyen pek çıkmadı. Her program ve platformda CHP konuşulmaya başlandı. Sonuçta pazar günü yapılan başvuru sonrası polis genel merkezin boşaltılmasını istedi. Ancak barikat ve sözde direnişle karşılaştı. Polise fırlatılan koltuklar, yangın tükleri vesaire çare olmadı ve boşaltmayız diyen Özgür Özel ve ekibi genel merkezi tıpış tıpış boşalttı. Hatırlar mısınız? 1999 seçimlerinde başörtülü olarak Merve Kavakçı milletvekili seçilmiş ve yemin etmek üzere meclise gelmişti. Kavakçı'ya tepki gösteren o zamanki DSP milletvekillerinin "Dışarı, dışarı" sloganları eşliğinde Ecevit, Merve Kavakçı'ya hitaben mecliste ne demişti? "Burası devlete meydan okunacak yer değildir." İşte etme bulma dünyası. Dün alkışladığınız durum bugün başınıza geldi. Daha önce Özgür Özel için CHP'nin emanetçi genel başkanı ifadelerini yazmıştım.
11: Şimdi bu durum tescillendi. Emanetçi başkan bir taraftan mahkeme kararını tanımayız diyor, diğer taraftan karara itiraz için üst mahkemeye ve YSK'ya başvuruyor. Mahkeme işlerine gelen kararı verince Ankara'da hakimler var diyeceksin. Aleyhine karar verilince sarayın yargısı diyeceksiniz. Madem AKP yargısı veya saray yargısıysa neden üst mahkemeye ve YSK'ya başvuruda bulundunuz? Mutlak butlan kararı çıkmasından sonra CHP yönetimi partililere ve tabanına, genel merkeze ve il başkanlıklarına akın etme çağrısı yaptı. Ancak CHP tabanı Özgür Özel yönetimine inanmadığı ve güven vermedikleri için tüm çağrılarına rağmen genel merkeze ve il başkanlıklarına az sayıda partili dışında giden olmadı. Aynı şekilde bekledikleri ekonomik kriz de yaşanmadı. Demek ki neymiş, ne tabanınızın ne de halkın umurunda değilsiniz. 13 yıl genel başkanlık yapan ve son cumhurbaşkanı adayları olan Kılıçdaroğlu'na hain ve sarayın adamı demeye başladılar. Kılıçdaroğlu döneminde de eski cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce'yi kastederek sarayla görüştü yalanı atıldı. Entrika, yalan, iftira, rüşvet, hırsızlık, irtikap, taciz ne varsa CHP'de yuva yapmış. Mahkeme kararından sonra açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma, özellikle de partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak, açıklamasında bulundu. Oysa CHP'nin ahlaki değerleri hiç olmadı. Kuruluşundan beri halkın faydasına olan ne varsa ona ve inancımıza karşı çıktılar. CHP hiçbir zaman bu toprakların ve halkın partisi olmadı. Sürekli halkın inanç ve değerlerine düşmanlık yaptı. CHP'liler yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, taciz ne varsa yaparız. Biz cumhuriyeti kuran partiyiz. Kimse bize karışamaz zihniyetinde hareket ediyorlar. 100 yıldır yaptıkları her türlü kanunsuz ve çirkef fiillere rağmen dokunulmadığı için bu özgüvenleri iyice pekişti. Şimdi dokunulmanın şaşkınlığını yaşıyorlar. Bir de CHP için kurucu parti deniyor. Oysa ilk meclis 23 Nisan 1920'de kurulduğunda ortada CHP diye bir parti yoktu. CHP 9 Eylül 1923'te kurulmuştur. Kaldı ki şu anki CHP de 100 yıl önce kurulan CHP değil, Deniz Baykal ve arkadaşları tarafından 1992'de tekrar kurulan ve daha sonra SHP ile birleşen partidir. Adında Cumhuriyet ve Halk kelimeleri geçmesine rağmen hiçbir zaman CHP'nin ne halkla ne de Cumhuriyet'le bir ilgisi olmadı. Halka hep tepeden baktı ve inanç ve değerleriyle uğraştı. Genel başkanın değişmesi sorunu çözmeyecek. Birbirlerine bunu yapanlar Allah korusun. İktidara gelirlerse halka tıpkı tek parti döneminde olduğu gibi neler yapmazlar ki? CHP'deki mücadelenin asıl sebebi ve gücü CHP'nin İş Bankası'nın büyük ortağı olması ve yönetimi elinde tutmasından kaynaklanıyor. İş Bankası hisseleri CHP'den alınıp hazineye devredilsin. Bakalım ortada CHP diye bir parti kalacak mı? Bundan sonra CHP için havludan önce ve havludan sonra diye bir ayrım olacak ve havlu olayı bir milat olacaktır. Halka ve memlekete kuruluşundan beri bir faydası olmayan zihniyetin bundan sonra faydasının olmasını beklemek, akrepten bal yapmasını beklemek gibidir.
12: Sesli makale sona erdi.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri. Her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi, Ökke Şehit Bulvarı, Oğuz Eli Gaziantep.
3: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 40 02.
4: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, yalnızca senden isterim. Senin her şeyi kaplayan rahmetinden, kendisiyle her şeyi kahrettiğin kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyin üstünde olan saltanatından, her şey yok olduktan sonra da baki kalan veçhinden, her yeri dolduran isimlerinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan, ey nur, ey kuddus, ey ilklerin ilki ve ey sonların sonu. Allah'ım, zikrinle sana yaklaşırım ve kendin hürmetine senden şefaat diliyorum. Allah'ım, senden huzu, tevazu ve huşu diliyorum. Allah'ım, senin saltanatın uludur, makamın yücedir, tedbirin gizlidir, fermanın aşikardır, kahrın galiptir ve kudretin yaptırıcıdır. Senin hükümranlığından kaçmak imkansızdır. Sen Rahman ve Rahim'sin Allah'ım. Allah'ım, her günahı bağışlayan ve her hatanın üstünü örtensin. Ey Rabbim, ey benim yaratıcım, ey çaresiz durumlarımı bilip gözeten Allah'ım, sen benim fakirliğimden ve güçlüklerimden haberdarsın. Ey Rabbim, hakkın ve kutsiyetin adına senden diliyorum. Sıfatının ve isminin büyüklüğü adına gece ve gündüz seni anmama yardım et. Ey Rabbim, yüzümü sana çevirdim, ellerimi sana açtım. Duamı kabul etmen ve beni dileklerime ulaştırman için yalvarıyorum. Ey çabucak razı olan Allah'ım, duadan başka yardımcım yoktur. Affet beni, çünkü sen her dilediğini yapabilirsin. Ey ismi her derde derman olan Allah'ım, ey ismi hastaya şifa olan Allah'ım, yalnız sana kul olmak benim için yeterlidir. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olanlara rahmet et. Ey nimetleri tamamlayan, ey zahmetleri defeden, fazlını ve keremini benden esirgeme. Kullarına ihsanın ve iyiliğin ne güzel bir lütuftur. Ey isimleri mukaddes olan Rabbim, Esma-ül Hüsna'n hürmetine beni bağışla, beni bağışla, beni bağışla.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam.

0: Sadece ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi, Ökke Şehit Bulvarı, Oğuz Ali Gazi Antep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
3: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544 399 27 27.
4: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevri Caddesi No 39 Şehit Kamil.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7 bin 500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17 bin 500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
7: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Boykota çağrı. Boykota çağrı.
9: Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
10: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali başlıyor.

23. cüzün 1. ve 2. hizmini dinleyeceksiniz.

0: Onun vefatından sonra kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik. Zaten bu adetimizden de değildi.
1: اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خَامِدُونَ
0: Orduya ne lüzum? Bir tek ses yeter. Bir de bakmışsınız, sönüp kalmışlar.

0: Yazıklar olsun okullara ki, kendilerine gelen her elçiyle mutlaka alay ederlerdi.
1: أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ
0: Kendilerinden önce nice nesilleri imha ettiğimizi ve onların da kendilerine dönmediğini görmezler miydi?
1: وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ
0: Hiç kimse hariç kalmamak üzere hepsi huzurumuza toplanacaklar.

Delil mi isterler? İşte ölmüş yer. Hayatı ona biz veriyoruz. Oradan onların yiyecekleri hambeleri çıkarıyoruz. Kendileri de ondan yiyip dururlar.

0: Orada üzüm bağları ve hurmalıklar yaptık. Orada pınarlar fışkırttık.
1: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْد۪يهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُونَ
0: Ta ki onun meyvelerinden yesinler. O meyveleri onlar yapmadılar. Hala şükretmez mi onlar?

0: Münezzehtir o Allah. Her noksandan münezzeh. Yerin bitirdiği her şeyi ve kendilerini ve daha nice bilmedikleri şeyleri çift yaratan münezzehtir, yücedir.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ
0: Onlara bir delil de gecedir ki, biz ondan gündüzü sıyırıp soyarız. Birden karanlığa gömülürler.
1: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
0: Güneş de bir delildir onlara. Akar gider yörüngesinde. O aziz ve alimin, o üstün kudret sahibinin ve her şeyi bilenin yaratması böyle olur işte.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ
0: Ay içinde bir takım safhalar, duraklar tayin ettik. Dolaşa dolaşa, nihayet eski hurma salkımının çöpü gibi kuru, sarı, kaviste bir hale gelir.

0: ne güneş aya kavuşabilir, ne gece gündüzün önüne geçebilir. O gök cisimlerinden her biri birer yörüngede akar durur.
1: وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ
0: Bir delil daha onlara, nesillerini dopdolu gemilerde taşımamızdır.
1: وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ
0: Biz onlar için gemiye benzer daha nice binekler yaratırız.
1: وَإِنَّ شَأْنُ

0: Şayet dileseydik onları boğardık. Ne feryatlarına koşan bir kimse bulabilir, ne de başka türlü kurtarılırlardı. Sadece bizden ulaşacak bir rahmet ve onları bir vadeye kadar yaşatma iradenizle hayatta kalabilirler.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Onlara ne zaman önünüzde ardınızda bulunan hallerden sakının, böylelikle merhamet edilmeye müstahak olun denilse yüz çevirirler.
1: وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
0: Ne zaman Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelse yüz çevirirler.

0: Onlara ne zaman Allah'ın size lütfettiğinden siz de muhtaçlar için harcayın denilse, kâfirler müminlere şöyle derler: size kalsa Allah'ın dilediği takdirde bol bol rızıklandıracağı kimseyi doyurmak bizim mi işimiz? Siz böyle ne sapık düşünürsünüz?
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Ve yine derler ki, eğer doğru söylüyorsanız, bizi tehdit ettiğiniz bu mezarlardan kalkma ne zaman?
1: مَا يَنْظُرُونَ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ
0: Onların beklediği sadece bir ses. Çekişip dururlarken kendilerini çarpacak bir ses.
1: فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا اِلَى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ
0: İşte o zaman ne vasiyette bulunabilir ne de evlerine dönebilirler.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجْدَاثِ اِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ
0: Sura üflendi. Kalk borusu çaldı. İşte mezarlarından kalkıp, Rablerinin huzurunda duruşmaya koşuyorlar.

0: يَعْمَلُونَ
1: Eyvah bize! Kim kaldırdı bizi yatağımızdan? Diyorlar. İşte Rahman'ın vaadi. Resuller doğru söylerler.
0: اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ
1: Bütün olay bir çağrıdan ibaret. İşte hepsi duruşma için toplanmışlar.
0: فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
1: Artık bugün kimseye zulmedilmez. Hakkınızdan başka size bir karşılık verilmez.
0: اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ
1: Ama bugün cennetlikler zevk ve eğlence içindedirler.
0: هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ
1: Hem kendileri hem eşleri gölgeliklerde tahtlarına kurulurlar.
0: لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ
1: Orada turfanda yemişler onlara. Hasılı istedikleri her şey onlara.
0: سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ
1: Rabb-i Rahim'den sözle olan bir selam yine onlara.
0: وَامْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ
1: Fakat bugün sizler şöyle bir tarafa çekilin ey mücrimler.

0: Ey Adem'in evlatları! Size emretmemiş miydim? Şeytana tapmayın sakın. Çünkü o size aşikar düşman.
1: وَاَنِ اَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ
0: مُسْتَقِيمٌ Lakin bana tapın. İşte sırat-ı müstakim.
1: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ
0: O içinizden nice nesilleri saptırdı. Bunu düşünmeli değil miydiniz?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ
0: İşte tehdit edildiğiniz cehennem.
1: اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
0: İnkârınız sebebiyle bugün oraya girin.
1: الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Bugün mühür vuracağız ağızlarına. Elleri bize söyler, ayakları şahitlik eder kendi yaptıklarına.

Eğer dileseydik, gözlerini dümdüz silme kör ederdik. O zaman yola dökülüp dururlardı. Fakat o takdirde nasıl görebilirlerdi?

0: Eğer dileseydik, oldukları yerde hemen başüstü, mahiyetlerini değiştirir, çirkin mi çirkin ters yüz ederdik. Artık ne ileriye devam edebilir, ne de geriye dönüş yapabilirlerdi.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ
0: Onlardan hayatta bıraktığımız kimsenin ise, hilkatini ters yüz ederiz. Hala akıllanmazlar mı?

0: Biz Resûl'e Kur'an öğrettik, şiir öğretmedik. O zaten ona yaraşmaz. O sırf bir irşat ve parlak bir Kur'an'dır.
1: لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ
0: Yaşayan her kişiyi uyarsın diye, böylece ilahi hüküm kâfirler hakkında kesinleşsin diye gönderilmiştir.

0: Şunu da görmediler mi? Ellerimizle yaptığımız eserlerden kendileri için davarlar yarattık da onlara malik bulunuyorlar.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ
0: Onları emirlerine amade kıldık. Onlardan hem binek edinir hem de yerler.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
0: Onlardan içecekler elde ederler. Daha nice menfaatlerinden yararlanırlar. Hâlâ şükretmezler mi?
1: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ
0: Tuttular, Allah'tan başka tanrılar peşine düştüler. Güya ki yardıma nail olacaklar.
1: لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ
0: O putlar kendilerine yardım edemezler. Nasıl olur? Zaten bunlar onlar için hazırlanmış askerler.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: O halde ey Resulüm, üzülme sen onların laflarına. Onların gizlediklerini de iyi biliriz, açıkladıklarını da. Sen hiç tasalanma.
1: أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ
0: İnsan şunu hiç görüp düşünmedi mi? Biz kendisini bir nutfeden yaratmışken, yaman bir hasım kesildi bize.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ
0: Nasıl yaratıldığını unutarak, bir de misal fırlattı bize. O çürümüş kemikleri kim diriltecek, diye.

0: odur ki sizin için yeşil ağaçtan bir ateş yaratır. Siz de onu tutuşturup durursunuz.
1: أَوَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ
0: Gökleri ve yeri yaratan, onlar gibisini yaratmaya olmaz mı Kadir? Elbette Kadir. Hallak O'dur, Alim O'dur. Her şeyi yaratan, her şeyi bilen O'dur.

0: Bir şeyi dilediğinde onun buyruğu sadece ol demektir. Hemen oluverir.
1: فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: Sübhandır, münezzehtir o zat ki, her şey üzerinde hakimiyet elindedir. Ve hepinizin de dönüşü ona olacaktır. Saffat Suresi Mekke'de indirilmiş olup 182 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Vassaffati saffa.
0: Yemin ederim o saf saf dizilenlere.
1: Fezzacirati zecra.
0: Sevku idare edip men edenlere.
1: فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا
0: Kitap okuyanlara ki
1: اِنَّ اِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ
0: Sizin ilahınız bir tek ilahtır.
1: رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقُ
0: O hem göklerin, yerin ve ikisi arasında olan bütün varlıkların, hem de güneşin, bütün doğuş yerlerinin Rabbidir.
1: İnna zeyyennâ's-semâ'a'd-dünyâ bizînetil-kevâkib.
0: Biz yere en yakın semayı yıldızlarla süsledik.
1: Ve hifzan min kulli şeytânin mârid.
0: Ve orayı her türlü şeytandan koruduk.
1: لَا يَسَّمَّعُونَ اِلَى الْمَلَئِ الْاَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ
0: Onlar, Mele-i Âlâ'ya yükselip dinleyemezler. Ve her taraftan bombardımana tutulurlar.
1: دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ
0: Dinlemeye kalksalar, kovulup atılırlar. Hem onlar için devamlı bir azap vardır.
1: İlla men khatifa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib.
0: Ne var ki içlerinden birisi bir söz kırıntısı kapmayı başarırsa derhal yakıcı ve delici bir ışın onu kovalar.
1: Fastaftihim ahum ashaddu khalqan am man khalaqna inna khalaqnahum
0: Onlara bir sor bakalım. Kendileri mi yaratılışça daha güçlü, kuvvetli, yoksa bizim diğer yarattıklarımız mı? Doğrusu biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. Ne var ki sen onların haşrı inkar etmelerine şaşırıyorsun. Onlar ise seninle alay ederler.
1: وَاِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ
0: Kendilerine nasihat edildiğinde uyarmaları dikkate almazlar.

0: gerçeği gösteren bir delil veya bir mucize görseler, başkalarını da onunla alay etmeye çağırır ve bu derler, besbelli bir sihir. Demek biz öldükten, hem de çürümüş kemik ve toz toprak haline geldikten sonra, biz mi dirilecekmişiz? Gelmiş geçmiş babalarımız ve dedelerimiz de mi dirilecekler?
1: قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ
0: De ki, evet, diriltilecek, hem de zelil ve perişan bir vaziyette diriltileceksiniz.
1: فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ
0: Bu iş için sadece bir tek emir yeter. Bir de bakarsınız ki hepsi dirilmiş, etraflarına bakınıyorlar.
1: وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ
0: Eyvah bize derler. İşte bize bahsedilen hesap günü.
1: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ
0: Melekler de, evet, evet, bu sizin yalan saydığınız hüküm günüdür, derler.

0: Yüce Allah meleklere şöyle emreder: O zalim müşrikleri, yoldaşlarını ve Allah'tan başka putlaştırdıkları nesneleri toplayın ve hepsini doğru cehennem yoluna dizin. Hem tutuklayın onları. Çünkü sorguya çekilecekler.
1: مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ
0: Ne oldu size? Neden birbirinize yardım etmiyorsunuz? Doğrusu bugün onlar birbirini yardımdan mahrum bırakıp azaba teslim etmişler, acz içinde kıvranmaktadırlar.
1: وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
0: Birbirlerine dönüp itham ederek karşılıklı soru yöneltirler.
1: قَالُوا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَم۪ينَ
0: Tabi olanlar önderlerine, siz derler bize en çok önem verdiğimiz taraftan, sağ cihetten gelir, ısrarla size tabi olmamızı isterdiniz.

Hayır, bilakis derler. Öbürleri, siz zaten iman eden kimseler değildiniz. Hem bizim sizi zorlayacak bir gücümüz yoktu ki, bilakis siz azgın bir güruh idiniz. Ne dersek boş. Artık Rabbimizin azap hükmü hakkımızda kesinleşti. Biz hak ettiğimiz cezayı mutlaka tadacağız. Evet, sizi biz kışkırttık. Çünkü biz de azmış durumdaydık.

0: Çünkü onlara Allah'tan başka ilah yok denildiğinde kibirlenip kafa tutarlar ve deli bir şairin sözüne bakarak hiç biz ilahlarımızı bırakır mıyız? Olacak iş mi bu? Derlerdi.
1: Bel caa bil hakki ve saddaqal mursalin.
0: Hayır, o deli değildir. O size gerçeğin ta kendisini getiren ve bütün peygamberleri tasdik eden bir Resul'dür.

0: Siz yarın ahirette elbette o acı azabı tadacaksınız. Ama aslında siz sadece yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz.
1: İlla ibadallahil muhlasin ulaike lehum rizqun ma'lum.
0: Lakin Allah'ın ihlasa erdirdiği kulları yaptıklarının mükafatını kat kat fazlasıyla alacaklardır. Onların tarife hacet olmayan her yönden mükemmel bir nasipleri vardır.

onlara meyveler vardır ve onlar hep izzet ve ikramla ağırlanırlar. Naim cennetlerinde karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar. Kaynağından taze doldurulmuş, berrak mı berrak, içenlere pek hoş gelen, içinde zararlı ve sersemletici şey olmayan, sarhoş da etmeyen içecekler, dolu dolu kadehlerle, etraflarında devamlı dönen hizmetçiler tarafından ikram edilir.

0: Yanlarında kocalarından başkasının yüzüne bakmayan, yumuşak bakışlı, güzel gözlü, gün yüzü görmemiş yumurtanın pembe beyaz renginde eşleri de olacaktır.
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
0: Birbirleriyle sohbete girerler.

Derken biri der ki, sahi, benim de yakın bir arkadaşım vardı. Yanıma gelir, iğneli iğneli, sen de mi? Derdi. Bu masala inananlar arasında yer alıyorsun. Yani biz ölüp, çürümüş kemik, toz toprak haline geldikten sonra, biz mi dirilip hesap vereceğiz? Buna da inanılır mı?

Şimdi ister misiniz onu size göstereyim dedi. Onlar da arzu edince, derhal bir tarama yapıp, onu cehennemin tam ortasında buldu. Vallahi dedi, neredeyse beni de düştüğün o helake sürükleyecektin. Rabbimin hidayet nimeti yetişmeseydi, eli kolu kelepçeli getirilip, o azaba atılanlardan olacaktım.

Sonra cennetteki arkadaşlarına dönerek, "O ilk ölümümüzden sonra artık bize burada ölüm olmayacak değil mi? O azap bize hiç ulaşmayacak değil mi? Ne güzel, şükürler olsun. İşte kurtuluş, işte büyük başarı diye buna derler. Çalışanlar asıl böyle bir başarı elde etmek için çalışsınlar."

0: أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين.
1: Şimdi iyi düşünün buyurur Yüce Allah. Sonuç olarak böylesi bir mutluluk mu iyidir yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu zalimler için bir dert ve azap yaptık. O öyle bir ağaçtır ki cehennemin ta dibinden çıkar. Meyveleri sanki şeytanların başları.
0: فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ
1: İşte o zalimler bunları yer ve karınlarını tıka basa doldururlar.
0: ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ
1: Zakkum yemeğinin üstüne bağırsakları parçalayan İrin karışık kaynar su içerler.
0: ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيمِ
1: Sonra dönüşleri şüphesiz ateşe olacaktır.
0: اِنَّهُمْ اَلْفَوْ آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ
1: Onlar atalarını haktan sapmış durumda buldular.
0: فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ
1: Bunlar da onların izlerinde koşmaya can atıyorlar.
0: وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ
1: Daha önce yaşayan insanların ekserisi de yoldan sapmışlardı. Biz de onları uyarıp, gerçeği gösteren peygamberler göndermiştik.
0: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ
1: İşte bak ve düşün. O uyarılanların akıbeti nice oldu.
0: اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ
1: Ancak içlerinden Allah'ın imana ve ihlasa muvaffak kıldığı kullar, elçileri dinleyip o kötü akıbetten kurtuldular.

0: Nitekim Nuh bize yalvardı da biz onun duasını ne de güzel kabul buyurduk. Onu, ailesini ve yanındaki müminleri o müthiş felaketten kurtardık. Hayatta kalıp payidar olmayı da onun soyuna has kıldık.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ
0: Sonraki nesiller içinde de ona iyi bir nam bıraktık. Bütün milletler içinden selam var Nuh'a.
1: اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ
0: Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz.
1: اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقُنَا الْآخَرِينَ
0: Gerçekten o, bizim tam inanmış has kullarımızdandı. Sonra da öbürlerini, o zalim kâfirleri suda boğduk.

0: İbrahim de şüphesiz onun taraftarlarından biriydi. O, Rabbine tertemiz bir kalb ile yöneldi.
1: اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ اَاِذْ

Babasına ve halkına şöyle dedi: Nedir bu tapındığınız nesneler? İlle de bir iftira, bir yalan olsun diye mi Allah'tan başka mabut arıyorsunuz? Siz Rabbül Alemin'i ne zannediyorsunuz? Bir bayram günü İbrahim halkın içindeyken yıldızlara bir göz atıp ben galiba hastayım dedi.

0: Derhal onun yanından uzaklaştılar. O da fark ettirmeden putların yanına sokuldu. Onlara takdim edilmiş, öylece duran yemekleri görünce, "Buyursanıza, neden yemiyorsunuz? Neyiniz var? Neden konuşmuyorsunuz?" dedi. Hiddetini tutamayarak, iyice yaklaşıp, putlara kuvvetli bir darbe indirdi. Bunu haber alan halk, telaşla ve süratle onun yanına gittiler.
1: قَالَ اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ
0: O da, siz ellerinizle yonttuğunuz bu heykellere mi tapıyorsunuz? Halbuki sizi de, yaptığınız şeyleri de yaratan Yüce Allah'tır, dedi.
1: قَالُ بُنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ
0: Sonunda, haydin dediler. Onun için bir odun yığını hazırlayın da, onu ateşin içine atın.
1: فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ
0: Ona tuzak hazırlamak istediler. Ama biz, heveslerini kursaklarında bıraktık. Asıl kendilerini perişan ettik.
1: وَقَالَ اِنِّي ذَاهِبٌ اِلَى رَبِّي سَيَهْزِينَ
0: İbrahim dedi ki, ben Rabbimin gitmemi emrettiği yere doğru gidiyorum. O elbet bana yol gösterecektir.
1: رَبِّ هَبْلِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ
0: Ya Rabbi, salih evlatlar lütfet bana. Biz de ona aklı başında bir oğul müjdeledik.

Çocuk büyüyüp yanında koşacak çağa erişince bir gün ona evladım dedi. Ben rüyamda seni boğazlamaya giriştiğimi görüyorum. Nasıl yaparız bu işi? Sen ne dersin bu işe? Oğlu, babacığım dedi. Hiç düşünüp çekinme. Sana Allah tarafından ne emrediliyorsa onu yap. Allah'ın izniyle benim de sabırlı, dayanıklı biri olduğumu göreceksin.

0: قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: Her ikisi de Allah'ın emrine teslim olup İbrahim oğlunu şaka üzere yere yatırıp biz de ona İbrahim rüyanın gereğini yerine getirdin. Onu kurban etmekten seni muaf tuttuk deyince onları büyük bir sevinç kapladı. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz.
0: İnne hâzâ lehuvel belâ'ul mubîn.
1: Bu gerçekten pek büyük bir imtihandı.
0: Ve fedeynâhu bidibihin azîm.
1: Oğluna bedel, ona büyük bir kurbanlık verdik.
0: Ve terakna aleyhi fil âhirîn selâmun alâ İbrahim.
1: Sonraki nesiller içinde ona da iyi bir nam bıraktık ki o da bütün milletler tarafından şöyle denilmesidir. Selam olsun İbrahim'e.
0: كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
1: Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. Gerçekten o, bizim tam inanmış has kullarımızdandı.
0: وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ
1: Biz de ona salih kişilerden, üstelik peygamber olacak bir evladı İshak'ı müjdeledik.

Kendisine de, İshak'a da feyz ve bereketler verdik. Onların neslinden gelenler arasında, iyi davranan da var, kendi nefsine açıkça zulmeden de.

0: Biz Musa ile Harun'a da nübüvvet vererek ihsanda bulunduk. Onları da milletlerini de müthiş bir gâhileden kurtardık.
1: وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ
0: Hem onlara yardım ettik de galip gelenler onlar oldular.

0: Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz.
1: İnnehuma min ibadinal mu'minin ve inne İlyas leminel mursalin.
0: Gerçekten onlar bizim tam inanmış has kullarımızdandı. İlyas da şüphesiz resullerdendi.

Hani o halkına şöyle demişti: siz hala şirkten ve günahlardan sakınmayacak mısınız? Sizin de gelip geçmiş atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı, o en güzel yaradanı bırakıp hala Ba'le mi tapmaya devam edeceksiniz?

0: 23. cüzün 1. ve 2. hizbini dinlediniz.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali sona erdi.

0: geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatın. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musun? Dünyanın pençesinden kurtulup kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Kervan FM 93.7.

ağlar anam. Ben doluksam gözlerinden kan revan ağlar anam. Az üzülsem sine çak eyler, siyah bağlar bana. El güler, alem güler, neylesin derdim nedir? Hıçkırık figan ederken sinesin dağlar anam. El açıp yıldız tutarken yalvarır, ya Rabbena, ihdina evladena der. Mağfiret sağlar. Şefkatinden hisse aldım, öğretir şefkat nedir? Her geçen gün şefkatinden desteler bağlar anam. Düşmüyor gölgen, güneş beynimde katran kaynatır. Sen gidince gölge vermez, yemyeşil bağlar anam. Kimsesiz kaldım, elimden tutmuyor dost bildiğim. Şimdi artık yol kesendir, yol veren dağlar anam.

Ağlama çocuk. Ağlama. Gülüyorsa toprak, güneş gülüyorsa, yıldızlar gülüyorsa karanlığa inatla. Ağlama çocuk. Ağlama. Ağlama çocuk. Ağlaya ağlaya büyürsen, kaldıramaz bu toprak bilesin. Zulüm altındasın biliyorum çocuk. Zulüm yükseldikçe sonu yakın demek.

Ağlama çocuk, ağlama. Güneşe çık selamla her gün. Kara gözün, kara kaşın, o mazlum yüzünle elinde nergiz olsun. Ağlama çocuk, ağlama. Baban vurulsa bile gözlerinin önünde, senin ile koyun koyna kara bir elin tetiğinden çıkan o donuk yüzleri güldürme. Ağlayıp da umudunu kör etme kardeşinin, zamansız işlere de çekme beni. Ağlama çocuk, ağlama. Ağlama çocuk, senin yaşındakiler ağlamamalı. Bedenine saplansa da 12 kurşun, ağlamakla tükenmemeli kendini, son nefesinde olsa da çocuk. Ağlama çocuk, haykır, haykır ki zulme ve faşizme karşı bir yürek olabilesin, bir yürek olabilsin, bir yürek olabilsin bütün çocuklar. Yoksa nasıl dağılacak ki toprağı saran karanlıklar? Yoksa nasıl dağılacak ki? Nasıl? Ağlama çocuk. Ağlama. Ağlama. Ağlama.

Ya Resulallah, senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz. Sen bizim dünya ahiret övüncümüzsün. Sen bizim iki dünyada da öncümüzsün. Kıyamet günü yerden başını kaldıranların, kabirlerinden çıkanların ilki sensin. Senin sözünde övünme yok. Çıkar çıkmaz sana cennet elbiselerinden bir elbise giydirilecek. Sonra arşın sağında duracaksın. O makamda varlıklardan senden başka kimse durmayacak. Kıyamet gününde Adem oğullarının efendisi sensin. Hamd sancağı sana verilecek. Hamd sancağını sen taşıyacaksın. Senin sözünde övünme yok. Kıyamet günü peygamberlerin imamı, hatibi ve onların şefaat sahibi de sen olacaksın. O gün Adem aleyhisselam ve diğer peygamberlerden hiçbiri yoktur ki senin sancağının altında bulunmasın. Her peygamberin kabul olunan bir duası vardır. Her peygamber de o duasını önceden yapmış bulunmaktadır. Fakat sen duanı kıyamet gününde ümmetine şefaat etmek için kullanacaksın. Kıyamet gününde ilk şefaat eden ve şefaati kabul buyurulan sensin. Senin sözünde övünme yok. Cennet kapılarının halkalarını ilk sen vuracaksın. Allah sana kapıları açacak. Yanında müminlerin fakirleri olduğu halde seni cennete koyacak. Öncekilerin ve sonrakilerin Allah katında en değerlisi sensin. Kıyamet gününde sustukları zaman insanların hatipleri sensin. Tutuldukları zaman şefaatçileri sensin. Ümitsizliğe düştükleri zaman cennetle müjdeleyicileri sensin. Senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz. Sen bizim dünya ahiret övüncümüzsün. Sen bizim iki dünyada da öncümüzsün.

Hicretindi efendim. Geldin. Bir yere gitmedin. Bize geldin. Yurdumuza, yöremize, yüreğimize. Adımlarının hepsi bizi bize yakınlaştırdı. Uzaklıkları uzaklaştırdı çöl yolculuğun. Bizi adımladın aslında. Adımızı sonsuzluğa yazdırdın. Bizde yürüdün gerçekte. Canlarımızı canana, sevda diye yazdın. Sıdkı dost eyledin bize. Hıyanetin çöllerini aştın. Unutuşta bırakmadın bizi. Adımızı güzeller arasına yazdırdın. Yürüdün. Geldin. Yesrib'i Medine'ye çevirdin. Eşiğimize medeniyet getirdin. Evimize geldin. Boş evlerimizi sıcacık yuvamız eyledin. Rahmetin göklü yağmurunu indirdi kalplerimize. Merhametten çınarlar diktin gönüllerimize. Vardan öte vara yar eyledin. Ölümden ürperen canlarımızı. O gün orada rüzgarın eşi benzeri olmayan o hasreti fısıldadığı yerde, o gün orada gün ışıklarının bütün zamanların en parlak yıldızına hoş geldin dediği yerde, o gün orada nicedir susuz ruhların billur ruhunu su gibi yudumlamayı umduğu gölgede, o gün orada dağları tebessüm ettiren, güneşin yüzünü güldüren, kalplere hiç bitmez teselliler getiren sıcacık gölgenin ufka sokulduğu yerde, yolunu gözleyen çocukların suratında kirli sarı bir çöl tozu olmalıydım. O gün orada olmalıydım. Tala'l bedru aleyna diyen genç kızların nefesinden savrulmuş bir ah olmalıydım. Ah, o gün orada olmalıydım. O gün orada senin kutlu bakışını karşılayan yaşlı gözlerin üzerinde incecik bir kirpik gölgesi olmalıydım. O gün orada sevinçten kısılmış seslerin çarpıp erildiği duvarlarda, eskimiş bir taşta ben olmalıydım. O gün orada olmalıydım. Olamadım. Ne gam, bugün buradayım. İlk senin dudağından duyduğum kutlu sözün kucağında ağırlanıyor kırık kalbim. Yetim değilim. Rabbim beni terk etmedi, bana küsmedi de. İlk senin nefesinden indirilen söz yağmurunun ellerinde filizleniyor ümitlerim. Şaşkın değilim. Sonralarım öncelerimden daha güzel olacak. Her gün daha güzel, daha da güzel olacak. İlk senin sesinden yankılanan kutlu sözün güneş yüzlü tebessümüne koyuyorum boş avuçlarımı. Sahipsizdi. Rabbim bana verecek, hoşnut edecek beni. Öyle ki daha fazlasını isteyemez olacağım. Bugün buradayım. Yürüdüğüm yer kadar yakınım sana. Ne güzel ki ayetleri okudukça ağız birliği ediyorum seninle. Senin açtığın kıbleye dönüyorum yüzümü. Yüz aklığı alıyorum secdelerimde. Senin durduğun yerde duruyorum kıyamlarda. Hatırını, hatıranı ete kemiğe bürüyorum. Can diye ayakta tutuyorum.
senin ıslandığın yağmurun altında ıslanıyorum. Rahmete dokunuyorum damla damla. Çorak yüreğim ıslanmayı umuyor yağmurunda senin müjdelerinin. Katran karası gecelerim veda tepelerini bekleyen çocukların gözlerinden hasret emiyor. Aranızdadır Allah'ın elçisi haberini. İçmeye, içmeye eğiliyorum. İmanı sevdiren yüzünde siliniyor tereddütlerim. Hicret müjdesi bekliyor. Vuslatını gözlüyor hasretlerim. Kaybolduk. Bakışımdan uzağa düştük. Geceyi gündüzle karıştırdık. İnci mercanı dağıttık. Elimizde sedeflerle kaldık. Ballar balını yağmalattık. Boş kovanlarla avunduk. Kıyıların efsununa kandık. Denizlerden olduk. Ey sevgili. Öğütlerinin güneşi doğduğunda Nuşirevan'ın sarayı gibi sarsılmalıydık. Savunma hatlarımızı terk etmeli. Ne kadar taş varsa kalbimizde dökmeliydik. Rahmeti düşürdük avuçlarımızdan. Şükürden pınarlara değmedi dudaklarımız. Şefkat kanatlarını açamadı göğsümüzde. İffetimiz Yusufça kuyulardan geçemedi. Şimdi perişanız. Suçlu arıyoruz aynalarda. Adımızı suçlular hanesinden sildirir misin ey sevgili? Bilemedik. Seni sevmenin ruhumuzu ateşlerden kurtardığını. Çağın ümit yoksulu aklına, teselliye muhtaç ruhuna seni anlatamam. Senin sevdiğini sevmenin, senin sevildiğin gibi sevilmenin sonsuz serinlik ve selamet olduğunu fark edemedik. Seni aramızda bilip çağın yangınlarına sular taşıyamadık. Geç kaldık. Gül yüzünde gül eyler misin alevlerimizi? Gözlerin nice gözlerin göz aydınlığı. Körlüklerimiz senin bakışınla açıldı. Gönlümüzün çorağında hep taşlar çoğaldı. Yağmuru da ıslatan sen değil misin yağmurlar güzeli? Yağ, yağ ki gözyaşlarımız da utansın. Bu firaktan bu gönül biçare, bu gönül yaslı, yerle gök arası tereddütlerdeyiz. Yıldızı alınmış geceler gibi, ışık değmemiş, hüzünlerin arefesinde, korkuların terkisindeyiz. Sesimizi kıstık, nefesimizi tuttuk, sözü kutlu dudağına emanet ettik. Uzaklarımızı çağrınla yakın eder misin? Tuzaklarımızı gül yüzünde bozar mısın? Bu gönül Beytullah, bu gönül yüce, nice zaman oldu dargındır bize. Zindan olmuş kelimeler ülkesi, can vermez söze. Ey sevgili, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Heybesi boş, ruhu sarhoş biz yitikleri, kereminle yeniden kucaklar mısın?

Ey ihsanı bol Allah'ım, sana hamd ederim. Ey yegane mabud, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana duçar edersin. Ey yaradanım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana münacat ederim. Her an sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Ümitsizliğe sebep yok. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım, kimden medet beklerim, bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Senin azametin önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isterim. Bana affın yeter. Lütfunu göster. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Sen yol göstermezsen dalalette kalırım. Eğer senin affın yalnız iyilere mahsussa, ya kötülerin bağışlayıcısı kim olacak? Herkesin ilahı sensin. Ben ümmetin en iyisi olamadımsa, en kötüsü de sayılmam. Senin affına sarılıyorum. İtiraf ediyorum, günahım büyük. Fakat senin affın ondan daha büyüktür. Senin lütfunu hatırlayınca kalbime teselli doluyor. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen şanına layık olanı yap. Beni affet. Beni senin fazlı lütfundan başka bir yere başvurmayacak bir fıtratta yarattın. Ne umarsam senden umarım. En büyük endişem, beni sen de kapından kovarsan, eli boş çevirirsen,

halim nice olur? Allah'ım, görüyorsun gafiller uykuda, bense gece karanlığında el açıp sana niyaz ediyorum. Dualarım sana yükselsin, niyazlarım makbul olsun. Herkes ne beklerse ancak senin lütfundan bekler. Her biri cennete girmek ister. Sen bana cennette didarını göster. Bu bana yeter. Ey insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderen Allah, fahri kainat hürmetine seni tesbih eden, takdis eyleyen hayırlı ümmet aşkına, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak haşret. Resulünden şefaat umarız. Bizi ondan mahrum etme. Senden affı mağfiret dileriz. Bizi boş çevirme Allah. Bizi boş çevirme.

Namaz, bizleri yaratan Rabbimizin insanlara armağan ettiği bir ibadettir. Tüm canlılar içinde namazla sorumlu başka bir hayat sahibi yoktur. Akıllı ve ergen çağına gelmiş her Müslümana namaz farzdır.

0: Bir kaygımız var. Onun için buradayız. Hiçliğe göz yummamak için, tasaları paylaşmak için, bir hoş sadayla umutları körüklemek için. Biz buradayız. Yüreklere umut salmak için.
1: Kervan FM 93.7.

Allahu Teala buyuruyor: "Ey insanlar! Nefsinizi ve neslinizi, kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyunuz. Nasihat, bilgi ve tecrübenin ürünüdür. Gençler yaşamadıkları tecrübeyi nasihatle kazanırlar. İnsana olgunluk kazandıran nasihattir. Nasihate kulağını tıkayan geleceğe kör bakar. Dinle yavrum, alemlere rahmet olarak gönderilen rahmet peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: din nasihattir. Dünya ve ahiret mutluluğunun asıl kaynağı dindir. Ve din, akıl sahibi insana has bir özelliktir. İnsan kalbinde yaşarır. Nasihatle sulanır. Nasihatle özümlenir. Nasihatle beslenir. Nasihatle korunur. Bunun için her insanın nasihate ihtiyacı vardır. Bak evladım, sen vücudumdan ve ruhumdan bir parçasın. Benim için dünya nimetlerinin en güzelisin. Senden önce ölürsem, dünyadaki temsilcim sen olacaksın. Bu durumda dünyada itibarımı koruyan ve hayırlı amellerinle kabrimde bana her gün sevap yollayan biri olmanı istiyorum. Efendimiz, hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermiş olamaz diye buyuruyor. Güzel ahlakla donanırsan, hediyemizin karşılığı olarak en güzel hediyeyi de sen bize vermiş olursun. Bunun için sen sadaka-i cariye özelliğine sahip olmalısın. Öyleyse şu nasihatlerime kulak ver ve onlara uy evladım. Böyle yaparsan kendine dünya ve ahiret huzurunu sağlarsın. Benim ve annen için de sadakayı cariye olursun. Ve bilesin ki bunlar Allah'ın ve Resulünün bildirdiği ölçüler içinde senden istediklerindir. Bunlara bir ibadet aşkıyla uy ki Allah senin yardımcın olsun. Peygamberimiz de şefaatte bulunsun. Canım evladım, yaptığın iyiliklerin karşılığını hiç kimseden bekleme. Yalnız Allah'tan bekle. Karşılığını O takdir eder ve her işinde sana kolaylık sağlar. Allahu Teala buyuruyor: Allah rızası için veren, Allah'tan korkan ve kelime-i tevhidi tasdik eden kimse için kolaylık hazırlarız. Sadaka vermeyi ihmal etme. Sevdiğin mallardan ver yavrum. Habil gibi ol. O, Allah'a en çok sevdiği mallarını kurban olarak takdim etmiş ve hediyesi kabul olmuştu. Böylece karlı bir alışveriş yapmış olursun. Vereceğin sadakalar seni birçok kötülüklerden korur. Sadaka sayesinde belalardan kurtulursun. Ya da Allah katında derecen yükselir, iyiliklere ulaşırsın. Allahu Teala buyuruyor: siz sevdiğiniz mallardan Allah yolunda infak etmedikçe iyiliğe ulaşamazsınız. Her ne harcarsanız Allah şüphesiz onu bilir. Evladım, ilim sahibi ol ki herkes sana gıpta etsin, seni örnek alsın. Rahmet peygamberimiz buyuruyor: ancak
iki şey gıptaya değer. Biri öyle bir adam ki Allah ona mal vermiş ve onu fakirlere tasadduk etmektedir. Diğeri de öyle bir adamdır ki Allah ona ilim ve hikmet vermiş, o da onunla hükmetmiş ve onu halka öğretmiş. Misafir olduğun şu dünyanın geçici olduğunu bil. Ömrünü iyi değerlendir. Sevgili peygamberim, akşama ulaşınca sabahı bekleme. Sabaha ulaşınca da akşamı bekleme. Hastalığın için hayatından istifade et. Vaktini boş geçirme, buyuruyor. Unutma. Ayrıca yavrucuğum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya nasıl bağlanması gerektiğine dair çok sevdiği kayınbiraderi Abdullah'a yaptığı şu nasihate sen de uy ve dünyaya öyle bağlan, karlı çıkarsın. Şöyle diyor Peygamberimiz Abdullah'a. Dünyada tıpkı bir garip, hatta bir yolcu gibi ol. Vatanından, aile ocağından ayrı düşmüş bir garibin aklı fikri hep yurdunda ve sevdiklerinde olur. Sen de bu dünyada kendini bir garip say ve asıl yurdun olan ahireti düşün. Bitip tükenmeyen nimetlerle dolu o çiçekleri solmayan diyarı düşün. Hatta kendini garip saymak da yeterli değil. Zira yurdundan, yuvasından ayrı düşen adam bir süre kalacağı gurbet diyarına gönül bağlayabilir. Dünyaya gönül bağlamak doğru değil. Kendini yolcu say. Uzun bir sefere çıkan aklı, fikri, varacağı menzilde olan bir yolcu gibi davran. Zira böyle bir yolcu, uğradığı yerlerdeki güzelliklere gönül bağlayıp kalmaz. Aşacağı sarp dağları, geçeceği engin vadileri ve oralarda kendisine bekleyen tehlikeleri hatırlayıp ürperir. Hiçbir yerde durmadan yoluna devam eder. İşte sen böyle bir yolcu olduğunu düşün. Bir de şunu unutma. Vatana döndüğün zaman seni sevenler eline bakacaklar. Bakalım bize ne getirdi diyecekler. Bu gerçeği düşünerek vatana, yani ahiret yurduna eli boş dönmemeye bak. Şunu da iyi bil ki yavrum, sahip olduğun nimetlerin asıl sahibi sen değilsin. Sadece bir emanetçisin sen. Bunu aklından hiç çıkarma. Efendimizin damadı, amcasının oğlu Hazreti Ali, yüzüğünün kaşına el mülkü lillah, gerçek mülk sahibi yalnız Allah'tır yazdırmıştı. Her gün defalarca onu okur ve düşünürdü. Sen de dünya nimetlerine bu inançla bağlan ve mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen o yalan, diyen Yunus'un sözündeki gerçeği unutma. Zülkarneyn aleyhisselamın şu vasiyetini de örnek al ve dünya nimetlerine öylece değer ver evladım. Derler ki, Kur'an'da ismi geçen Zülkarneyn hem sultan hem de çok zengindi. Peygamber ya da evliyaullah'tan biriydi. Dünya dolusu malı vardı. Ölümü yaklaşınca yakınlarına şöyle vasiyette bulundu. Ben ölünce cesedimi tabuta koyduğunuzda iki elimi de tabutumun dışına çıkarın. Bir avucum boş olsun, diğer avucumu da inci, elmas,
altın, gümüş gibi mücevheratla doldurun. Yakınları sordu, neden böyle yapalım diye. Zülkarneyn aleyhisselam da dedi ki, cenazemi teşhi edenler, arkasından gelenler baksınlar halime. Görsünler avucumdaki mücevheratı ve ey Zülkarneyn, dünyaya geldin, sultan oldun, sonsuz nimetlere kavuştun. Ne kadar çok malın oldu desinler. Boş olan elime de bakıp, fakat hiçbir şey götüremiyorsun bu dünyadan diye de düşünsünler. Yavrum, ölümü de aklından hiç çıkarma. Onu hep hatırında tut. Bu, senin hayatını düzene sokan en etkili bir duygudur. Seni gafletten kurtarır. Kulluğunu hatırlatır sana. Ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayınız. Buyuruyor Can Peygamberim. Daha dünyadayken cennetle müjdelenen büyük sahabi Hazreti Ömer de Hazreti Ali gibi yüzüğünün kaşına kefa bil mevti va'zan ya Ömer. Yani ya Ömer, vaaz ve nasihat olarak ölüm sana yeter yazdırmıştı. Her gün defalarca onu okur ve düşünürdü. Kabir ziyaretini ihmal etme. İmkan bulursan haftada bir defa ziyarette bulun. Ebedi hayatına hazırlık için bunu yap. Orada yatanların da bir zamanlar senin gibi arzu ve isteklerle dolu olduğunu, sevinip güldüğünü, ağlayıp üzüldüğünü ama şimdi her şeyin sona erdiğini düşün. Ve kendini kabre hazırla. Peygamberimiz buyuruyor. Bir kimse kabirleri ziyaret etmek isterse ziyaret etsin. Zira kabri ziyaret etmek ahireti hatırlatır. Fakat ölümü temenni etme yavrum. Önemli olan ölmek değil, bilakis her güçlüğe göğüs gererek hayatta kalabilmektir. Hayatta kalıp hayırlı işler yapmak, bol sevap kazanmaktır. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o kimse iyi ise iyiliğini artırır, fena ise halini düzeltip iyilik yapar. Sizden biriniz ölümü istemesin. Vakti gelmeden önce ölümü için dua etmesin. Zira ölünce ameli kesilir. Halbuki müminin hayatta kalması hayrını artırır, buyuruyor rahmet peygamberi. Ancak yavrum, uzun ömrün ve hayatın kıymetini de bil. Hayatı yemek, içmek ve beslenmekten ibaret sanan gafillerden olma. Allah Resulüne soruyorlar. Hangi insan daha hayırlıdır? Ömrü uzun, ameli de güzel olandır. Öyleyse insanların kötüsü kimdir? Ömrü uzun, ameli kötü olandır, buyuruyor sevgili Efendimiz.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey Muhammed! De ki, o Allah bir tektir. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir kimse de onun dengi olmamıştır.

0: Burası Kervan FM 93.7.
1: Hazreti Ali'den öğütler.
2: Dört şeyi öğren. Onları işlediğinde sana zarar vermeyecek şu dört şeyi aklında tut. Zenginliğin en üstünü akıldır. Yoksulluğun en büyüğü ise ahmaklık. Korkulacak şeylerin en korkuncu kendini beğenmektir. Beğenilecek şeylerin en güzeli ise güzel huydur. Ahmakla dost olmaktan sakın. Çünkü sana fayda vermek isterken zarara dokunur. Cimriyle dost olmaktan sakın. Ona en fazla muhtaç olduğunda yardımına koşmaz, yerinde oturur. Kötülük sahibiyle dost olma, o pek az bir menfaat karşılığında seni satar. Yalancıyla dost olmaktan sakın, çünkü yalancı seraba benzer. Uzağı yakın gösterir sana, yakını uzaklaştırır senden. Allah'ı devamlı zikrediniz. Çünkü zikirlerin en güzeli Allah'a zikretmektir. Peygamberimizin yolundan gidiniz. Çünkü o yolların en doğrusu ve faydalısıdır. Onun sünnetlerine uyun. Çünkü onun sünnetleri yolların en şereflisidir. Allah'ın kitabını öğreniniz. Çünkü Allah'ın kitabı sözlerin en değerlisidir.

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Bayramınız mübarek olsun. Bugün kurban bayramı. Kurbanlar kesilecek, sevap niyetiyle etler dağıtılacak herkese. Yürekler bir olacak, gönüllere kilitlenecek. Gökler rahmet bereketiyle yağmurlar boşaltacak yeryüzüne. Bugün hepimizin yüreği şenlenip bayram sevinciyle coşacak. Hepimizin kurban bayramı kutlu olsun.

Yanakları, saçları, gözleri yanmış, zehirli gaz bombaları yılan gibi sokmuş, yalamış gövdelerini. Ağızları, küçücük dilleri yanmış, bütün Beyrut sapsarı kalmış. Sanki ağlamak imkansız. Başları, paletlerle ezilmiş babaları, Yahudi doğramış analarını, binlerce çocuk topların, betonların altında. Beyrut'un gözyaşları şimdi Kudüs'ün yanı başında, Müslümanlarsa uzakta, sanki başka gelinmez bir dünyada. Acın bir vadi, zehirli çiçekler bir ova gibi karşında. Gözüm baksın sadece ayrıntıları, kıvrılıp kırılmış bilekleri, kemikten yorulmuş etleri, kuma serilmiş cesetleri, büyük ajansların yaydığı resimleri, bir seyirci gibi görsün dursun, bir kadın gibi ağlasın. Beyrut yengeç kıskacında, çoğu Müslüman kafir yanında, yaslanmış yastıklara sonunu beklerler filmin. Sen Filistin hokkaları doldur kanla, şairler eğer ahın varken uzanırlarsa tomurcuklara, güllere, her biri kanlı bir ateş, bir korku, bir azar, bir şamar olsun. Filistin, sen işine bak, kar toprağını, yoğur gazabını yaradanın. Farz et körsün, olabilir, el ele tut, taş al ve at, kafiri bulur. Hani ceylanların, hani cihat marşın? Bir yumruk harbinden nasıl kaçtın? En arka safta bile kalmadın. Cengi attın, dünyaya daldın. Tezeye konan sinekler gibi.

Dönüyor Burgaç, dünya üstten yanlardan daralıyor, ovalardan dar geçitlere sürülen sığırlar gibi. Bir gün ister istemez karşısında olacaksın kaçtıklarının. Dua et o gün henüz mahşer olmasın.

bu dünya İslam'a göre kurulu değilse, sorumlu Müslüman onu değiştirmekle mükelleftir. Bu uğurda görülecek eziyetler, işkencelere, belalara, muhaciretlere, zindanlara da merhabası olacaktır elbet. Allah, müminleri dener denilince kastedilen budur. Bu deneme, iman, yaşama, öğretme, öğrenme, anlama, direnme, gösterme, yılmama, eğitme, talip olma, ele geçirme düzlemlerinde kendini gösterir.

baba şefkati görmedi. Çocuklar sarılırken babalarına gözümün nuru ne hissetti. Yıllar geldi geçti, bir kez olsun sarılamadım babana. Hastalandın yattın da, gözümün nuru kim sabahladı başında. 6 yaşına basmıştın, öksüz kaldın. Anneler evlatlarını öpüp koklarken, sen annesiz, sessiz, gözümün nuru ne hissettin?

Annesizlik zordur, herkes bilir. Boynu bükük olur öksüzün, yatağına her girdiğinde. Gözümün nuru ne hissettin? Allah sahiplendi seni, bırakmadı kimseye. Çocuklar taşlarken bile Taif'te, avuçlarını açtın, dua ettin Rabbine. Gözümün nuru, gözlerin buğulanırken ne hissettin? Kavuşmuşken Rabbine Miraç'ta, kim dönerdi bir daha dünyaya? Ümmetini bırakmadın, boynu bükük ve yetim.